0: Bir abla falan.
1: Ya ablam abla deme.
0: Ya neyse işte. Sonuçta bir arıza çıkardı mı? Çıkarmadı. Yani gelmek dışında bir şey mi istiyor?
1: Yok, ne isteyecek canım?
0: E tamam abi, o zaman görmezden geleceksiniz abi. Biz neleri görmezden geldik Yiğit Bey?
1: Sen onu bana değil Eda'ya söyle.
0: Niye?
1: E bu sefer o daha saç çıktı. Kadının bir tersiydi bugün, göreceksin.
0: Allah Allah ya.
1: E tabii, o babasının biricik kızıydı.
0: Çok mu düşkündü kızına?
1: E tabii, prensesiydi onun. Yiğit! Ha.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: İyi.
1: İyi.
2: Konuştunuz mu ablayla?
1: Evet, biraz.
2: Eda nerede ya?
1: Eve gitti.
2: Ha.
1: Canım sıkkın onun.
2: Ha, neyse ya. Tamam, takmayın oğlum, vallahi geçer ya. Hadi yarın görüşürüz.
0: Tamam tamam.
2: Hadi.
3: Vallahi oğlum hadi.
2: Yapacak bir şey yok.

0: Eda.
1: Merhaba.
0: Ne oldu, iyi misin?
1: Evet.
0: Emin misin? Yüzün kıpkırmızı olmuş.
1: Yok.

0: Alo Halim, benim. Ablam peşimdeydi, şimdi gelebildim.
1: Ben de mesajı alınca döndüm.
0: Affedersin.
1: Ya yok, o değil de. Ya bu böyle nasıl olacak Feride? Ya her gün yüreğim ağzımda yaşıyorum. Yakalandık, yakalanacağız. Hayır, bir şey değil ki yani. Bir kahveye gidip iki çift laf edecektik o.
0: Ablamla konuşacağım Halim. Vallahi eve gider gitmez alacağım karşıma, konuşacağım.
2: Haklısın yani, bu böyle olmaz.
0: Hayır, ablam da halden anlamayacak birisi değil ki. O da neler yaşamış.
1: Feride.
0: Halim, söz veriyorum. Vallahi konuşacağım. Sen iki saat sonra gel eve. Her şey çözülmüş olacak.
1: Tamam, hadi peki. Hadi.
0: Hadi.
3: Sana bir öğretmen buldum.
4: Öğretmen mi?
3: Hı-hı, üniversite için. Bakalım, dedikleri kadar iyisen belki son sene bir koleje geçiş bile olabilir.
4: Ben koleje falan geçemem.
3: Ya bakacağız dedim. Sen öğretmenine güven.
4: Kimmiş benim öğretmenim?
3: Ben. Benim matematiğim iyidir. Üniversitede birkaç sağlam ders almıştım. Bence bir deneyelim.
5: Sema ile Cevdet evlenen 25 sene oluyor bak. Bu kız en az 30'unda var. Alço.
3: Belki yengeden önce şey olmuştur. Oğlum, yengeden önce olsa niye saklasınlar ki? Bunlar yobaz insan değil mi? Al çaresi bulunur. Ne bileyim abi. Anne.
5: O muamma. Ana zaten muamma. Niye bu çocuk alınıyor? Niye evlatlık veriliyor? Orası karışık.
3: Amca ne diyor?
5: Ne diyecek hiç? Kızı bebekken almış, fotoğraf çektirmiş kucağında. Bu ne diyorsun? Böyle bakıyor. Allah Allah. Ama dedim Ali Çobak, bu işte bir iş var dedim. Sen bana bunu güzel güzel anlat. Sen anlatmazsan ben bunu kendi yoluna çözeceğim dedim.
3: Amca biliyor diyorsun.
5: Ya oğlum, kucağına alıp kızı fotoğraf çektirdiyse.
6: Ali.
3: He.
6: Ah Halim, gel ya, gel.
3: Aa yok Sam abi, siz konuşuyorsanız ben sonra uğrarım ya.
6: Yok yok, ben eve gideceğim zaten.
3: Ya Sam abi.
6: Ya bu çocukların dengesi bozuldu. Ben bunların gideyim başında durayım. Hadi. Hadi.
7: Babam bak, Rumeli Hisarı'nın surları.
8: Ya bana laf anlatma. Güzel yap şunu.
7: Güzel yapıyorum baba. Hı,
8: gördük nasıl yaptığını.
7: Aşk olsun baba.
8: Ya 3 tane evladım var. Biri benden habersiz evlendi. Öbürünün ne yaptığını kimse bilmiyor. Sen desen o mastikçinin peşinde bütün ömrünü heba ettin.
7: Babam, bu nereden çıktı Allah aşkına?
8: Ya evlat babasını böyle mi düşünür ha?
7: Ay baba.
8: İhbal Hanım haklı. Ömür geçiyor. Ben 3 tane vefasız evlat yüzünden başına kahırlanıyorum.
7: Öyle mi diyor babam? El yahşi biz yaman, el buğday biz saman. Öyle mi olduk babam?

0: Yok, kafam karıştı benim, yapamıyorum.
1: Eda'cığım dikkatini ver, yapacaksın.
0: Bugün yapmasam?
1: İlk günden havlu mu atacaksın?
0: Kapı?
1: Kaytarmak yok. Sen çöz, ben açıyorum. Hipotenüse bak. Merhaba.
2: Selamünaleyküm.
1: Merhaba.
2: Eda içeride mi?
1: Ha, içeride ders çalışıyor. Eda!
0: Furkan! Ne oldu?
2: Bir şey yok ya, öyle. Görüşme nasıl geçti diye merak ettim.
1: Eda, siz arkadaşınla konuşacaksanız...
2: Konuşmayacağız abi. Bir şey konuşmayacağız. Öyle merak ettim de geldim ben. Hadi devam edin siz. Önemli bir şey yok zaten, hadi.
0: Furkan! Furkan!
2: Hadi! Alim abi! Atlı bende!
3: Sadık!
2: Sadık! Allah Allah!
3: Ya bunlar da mahallenin delileri ya.
4: Ali, he? Biz hani sabahleyin seninle konuştuk ya.
1: Alınmadın değil mi?
4: Yok yok, yok yok, bir şey hacet yok da... Artık telaş etmeye hiç gerek kalmadı.
1: Niye?
4: Ya Feride Melih ablamla konuşacak.
1: Feride?
4: Ne bileyim, artık her işte bir hayır vardır oğlum. Ya biz bugün de buluşalım dedik, olmadı. Ablam sürekli peşimizde, maskaralık.
1: Ya konuşmaya karar verdiniz ama.
4: Az biraz zaman geçsin, gideceğim kapıyı çalacağım.
1: Dağının kuyruğu kapı ya.
4: Feride söylemiştir herhalde. Melih ablam bu saate kadar koşup gelmediğine göre.
1: Her şey yoluna girecek, merak etme.
4: İnşallah.
1: Sen birazdan gidiyorsun.
2: Bitti bu iş ha.
4: Ne bileyim ben oğlum, bitti inşallah. Oh.
2: Şu halimize bak ya.
0: Talat.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Şey, ben çocuklara sordum da çıktı dediler.
1: Dışarıda bir işim vardı.
0: Ha öyle ya. Şey, şimdi ben geçen gece tutuşuyordum.
1: Allah korusun.
0: Korudu. Korudu da tabii siz de korudunuz, Allah için sağ olun.
1: Yok, rica ederim.
0: Ben de. Teşekkür babında şey demiştim ya, hani bizde şarkı türkü olayları var. İşte ben de teşekkür babında size bu CD'yi doldurdum.
1: Bana?
0: He, size. Ama yani nasıl dinleyeceğim derseniz...
1: Ya sen, lütfen.
0: He, sen. Şey, ben şey getirdim. Bir saniye.

0: Sesin çok güzelmiş.
1: Beğendin mi?
0: Çok. Ya vallahi çok sağ ol Gülendem abla. Ya hiç gerek yoktu.

0: yapıyorsun? Gel gülüm gel, ne yapacağım? Rumeli Hisar'ı. Bir şaheseri de biz yaratacağız.
1: Aman ablam, ne şaheseri daha?
0: Gülüm, bu

0: İkbal Hanım bizimkini beğenmedi ya. Vaka bununla da kalmayacak. Yakında o bizi de beğenmeyecek. Bak gör.
1: Yok artık.
0: Kız valla.
1: Aman.
0: Hayır Feride, 2 günlük kadın bize müdafaa ediyor ya. Ben ona çok üzülüyorum.
2: Ne diyecek abla ya?
0: Bak benden duymuş olma ama bu kadını benim gözüm hiç tutmadı. Artık hakkımızda hayırlısı olsun. Sen ne yaptın gülüm?
1: Ben işte öyle Aslan'la bir çay içtik. Hı. Hı. Ablam. Heh. Ben aslında sana bir şey söylemek istiyordum ama.
0: Ha, söyle kurban oldum, söyle.
3: Geldim ustam.
4: Gel gel gel gel gel. Aferin, para yetti mi?
3: Yetti ustam.
4: Aferin oğlum, aferin, güzel olmuş. Yetti de ne perper bakıyor?
3: Çekleri kim aldık diye soracaktım ustam.
4: Tövbe, sana ne?
3: Hiç öylesine sordum usta.
4: Yani cumali. Neyse hadi, dükkan size emanet. İşim uzarsa akşam gelmem, tamam mı?
3: Tamam usta.
4: Hadi bakayım hadi. Nereye?
3: İş ciddiye bindi Zübeyir. Ustam yakında bir nişan daha yaparsa hiç şaşırma.
0: Feride.
1: Ablam hani sen beni bugün Taksim'de gördün ya.
0: Feride gülüm, sen ne desen haklısın.
1: Yok ondan değil.
0: Yok, ben şeytana uydum Feride.
1: Nasıl?
0: Bak gülüm, ben bugün senin çantanda o otelin broşürünü görünce, hani olmaz ya, insanın aklına hep en kötüsü geliyor ya hani. Bir de sen kaç gündür böyle arkadaş arkadaş deyince.
1: Evet.
0: Ben de dedim bu ikisi kesin şeyle Feride.
1: Kim? Ablam kim?
0: Halim. Ben vallahi şeytana uydum Feride.
1: Ablam aslında...
0: Yok bak, dedim ki ay aklıma oynatacaktım. Böyle bir şey nasıl olur kendime dedim. Meliha dedim. Bak dedim, eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala. Artık didik didik et dedim bak. Hayır olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam Halim, bizim canımızdır ciğerimizdir kardeşimizdir. Ama hani böyle bir şey. Ha ben seni bugün İstiklal'de o kızla gördüm ya Feride.

0: Yerebatan Sarnıcı 532 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır.
1: Ha Cancı Hanım.
2: Hayır.
1: Cancı Hanım, dersini yaptın mı oğlum?
2: Hı, ablamla yapıyoruz.
1: Aferin sana. Eda, bugün Zeynep Hanım aradı, görüşmüşsünüz. İyi misin sen kızım?
3: Evet dayı.
1: Bir haber verseydin ya.
4: Biz de bilmiyorduk ki, okul çıkışına geldi.
3: Sen ne buldun? Yalan söylüyor değil mi?
1: Edam, kız kötü bir kıza benzemiyor bir kere.
3: Dayı.
1: Ama ben babamı da tanıdım tabii. Çok iyi insandı. Kimseye incittiğini görmedim.
4: Yani yaptım diyorsun.
1: Yok ya, demiyorum. Demiyorum yaptı. Ama yaptıysa da mutlaka bir bildiği vardır öyle.
5: Ablam bu senin için.
3: Ay Halim. Ay çok sağ ol. Ay vallahi mis gibi de kokuyor ya.
5: Ya senin gibi dünya hissine, anlayışlı, kadir şinas birisine. Ne?
3: Hayırdır Halim?
5: Hayırdır ablacığım, hayırdır.
3: Halim! Feride, Allah aşkına bakar mısın? Bu Halim tam benim dediğim gibi değil mi? Ay bir dünya iyisidir bu ya. Canım benim ya.
5: Sağ ol ablacığım.
6: Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk.
6: Biz de ablamla tam şey diyorduk.
5: Ha.
6: Ama tam şey demedik.
5: Konuşamadınız mı?
7: Neyi konuşamadık gülüm?
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır

0: İnşallah. Firde, ne oluyor gülüm?
1: Ben bakarım.
2: Canım canım. Dayı ne yapacağız şimdi? Kabul mü edeceğiz?
3: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
1: Dayı nereden çıktı bu kadın?
4: Dayı.
3: Ha oğlum.
4: Bir bakar mısın?
3: Hayırdır?

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edward

0: barit petrol çıkarıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduz'un Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına

0: Kota diye yüksek.
1: Kota.
0: Kota kesinlikle.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tones, tonis, tonis. Ben şimdi hepsini saçtım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopü.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Tek harf koyacaksınız.
1: Harf, harf.
2: Harf,
1: harf, harf, harf.
0: Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden desteği.
3: Biraz zorlandım. Heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: De, buyur Fatih Bey.
2: Deme.
0: Deme, atasözü. Deme, onu deme.
2: Kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir?

0: Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Kaybeden olmadı, yarışmadayız. İki yeni yarışmacımız var. Başa baş bir mücadele seyretmek istiyoruz. Okulların gelişimine bizim de katkımız olsun dediler. Bizi kırmadılar, geldiler. Minikler adına yarışacaklar. Hoş geldiniz Fatih
1: Hoş
0: Bey.
1: Bulduk. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz İsa Bey. Hemen İsa Bey sizi tanımak istiyoruz.
2: İsmim İsa Altun. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Kamuda özel güvenlik görevlisi
0: çocuklar olarak. Çocuklar kaç yaşında?
2: Biri 6 yaşında, biri 8 aylık.
0: Ay maşallah, ikisi de küçücük, yengecik. Kamuda çalışıyorsunuz?
2: Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 7 yıldır bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Boş zamanlarımda aslında...
0: Kamu derken neresi efendim tam olarak?
2: Aile Bakanlığı'na bağlı bir huzurevi.
0: Huzurevindesiniz. Evet. Çok güzel.
2: Boş zamanlarımda aslında bulmaca çözmeye çalışıyorum. Burada bakalım nasıl olacak ama.
0: Var mı bir heyecan? Farklı mı sizce? Şu anda stüdyo, ışıklar, bazen yarışmacılarımız diyor ki yoksa iyi, çok güzel. O zaman tatlı tatlı alışık olduğunuz yerden başlayacağız. Bulmaca da seviyorsanız zaten çok rahat ilerleyecek. Zaten ortak amaç için ama yarışmayı da bırakmıyoruz. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
1: Aynen. Fatih Emin Çakıroğlu, 1993 İstanbul doğumluyum. SEO uzmanı olarak çalışıyorum. Bir dijital performans ajansında. 1,5 yaşında bir oğlum var. Aslında ilk baştaki planımız eşimle takip ediyorduk yarışmayı. Eşimle gelmekti. Oğlan izin vermedi. Birazcık huysuzluğu, şuyu buyu.
0: Onu da getirseydiniz. Beraber alırdık.
1: Durmazdı diye çok şey yapamadık. Onun yüzden onu getiremedik. İsa abi sağ olsun beraber yarışmaya katıldık.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz katıldınız. O zaman hazır mıyız?
1: Biz hazırız.
0: Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İlk etapta 16 soru açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Hazırız. İsa Bey, sizinle başlıyoruz. Gelsin tablomuz. Evet, 56 soru görünüyor bugünkü yarışmamızda, fakat biz ilk etapta 1 ile 25 arasından soru seçeceğiz. İlk kaç nolu soruyu açalım?
1: Ben
0: İsa Bey.
1: 25 Erzurum diyorum.
0: 25 sondaki soruyu açayım diyor. 3 harfli soldan sağa geliyor 25 numaralı sorunuz. Bazı yörelerde küçük parça, aparat, 10 saniye süreniz başladı. Küçük aparat. Ne olabilir? Aparat. Peki. Bir harf açtık. İlk harfimiz T. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Bunun cevabı bende de yok.
0: Üç harf. Bakın bazı yerlerde küçük parça. Aparat.
2: Küçük parça, aparat.
0: Peki.

0: Bir harf daha açalım. İsa Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız, bir sesli harf koyacaksınız diyelim. Süreyi başlatalım.
1: Tük.
0: Tük değil.
1: Tök.
0: Değil. Peki. Fatih Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf diyeyim alfabeden. Buyurun.
2: Tak, tek,
0: tak,
2: tik.
0: Doğru. Tamam. Bir sesli harf. Alfabenin ilk sesli harfini koydunuz. Tak dedik. Tak neydi? Bazı yörelerde küçük parça. Aparat. Oradan da hatta tak tak diye oradan gelmiş, türemiş bir kelime. Sizle devam edelim. Fatih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben de 18, memleketim Çankırı'dan başlayalım.
0: Peki 18, tabloyu iyice karıştıralım diyorsunuz. Peki 18'e gidelim. Geniş görünüş, süreniz başladı. Geniş görünüş.
2: Geniş görünüş, geniş
0: bazen
2: açıdan.
0: Bazen telefonlarda da özellik vardır hatta. Diyeyim.
2: Çıkmadı.
0: Bir harf koyalım bakalım, İsa Bey hatırlayacak mı, çıkarabilecek mi? P harfini açtık, süreyi sizin için başlattık İsa Bey.
2: Geniş görüş.
0: Geniş görüş böyle.
1: Telefon. Perspektif. Perspektif.
0: Perspektif de benzer ama bu perspektif değil. Perspektif birazcık daha derin, boyutlu bakış. Bu geniş görüş. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Bakalım bulabilecek misiniz? Cep telefonlarında da vardır
2: portre,
0: diyorum. Portre. Portre değil.
2: Panorama.
0: Panorama. Panorama doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. O harfi geldi.
2: Güzel.
0: Şifre kelimemizden, sakladığımız kelimeden o harfini açtınız. Evet. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne var? Gelsin sorumuz. 3 harfli. Lakin.
2: Ama.
0: Süreniz başladı.
2: Ama.
0: Ama doğru yanıt. Tabii ki. Harikasınız. 3 harfli ama yanıtından sonra yine sizdeyiz. 5-5 toplamaya devam ediyorsunuz. Buyurun, kaç tane soruyu açalım?
2: Şimdi 11 olabilir.
0: 11 numaralı soruya gidiyoruz. Yine bir 3 harf dediniz ama bakalım bunu bilebilecek misiniz? Gelsin 11. Nazım Hikmet'in soyadı.
2: Tan.
0: Tan?
2: Tan.
0: Tan değil.
2: Ran.
0: Ran, Ran. Olacak.
2: Karıştı.
0: Nazım Hikmet. Ran soyadıydı. 3 harfli, bunu da bildik. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya 4 harf geliyor. İthal mal sayısı. Süreyi başlattık.
2: İthal mal sayısı.
0: İthal mal sayısı.
2: Yok.
0: Büyük bir avantaj yakaladınız İsa Bey. Hazır mısınız? Size geliyorum. Bakın bir de harf açıyorum. Dikkat edin. Hatta gönderirken derler ki bunu kota. Doldurdun mu? Sürenizi başlatayım. Süreyi başlattık.
1: Kota. Kota.
0: Kota. Doğru. Ama biraz şöyle canlı alayım şöyle. Kota diye yüksek sesle.
1: Kota.
0: Kota. Kesinlikle.
2: Aynen.
0: Kota. Madem biliyoruz devam ediyoruz. Doğru yanıtından sonra.
1: 4.
0: 4. Gelsin. Peki. Emin misiniz 4? Açıyorum
1: Eminim.
0: Soruyu. Bir foto soru. Önce bir fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Gelsin. Aa çok güzel. Bir tezgah değil
1: Bizim
0: mi?
1: Orada var da.
0: Var mı?
1: Şu an.
0: Güzel. Tabii renkli iplerimizle güzel bir desen döşenmiş. Bir ne diyoruz? Halı, kilim, dokuma tezgahından bahsediyoruz. Ama acaba adını biliyor muyuz? Sürekli gördüğümüz, bildiğimiz halı kilim tezgahı dediğimiz... Tezgahımızın adını soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Pedal olabilir mi?
0: Efendim?
1: Pedal.
0: Pedal değil. Başka bir tahminimiz olur mu? Fotoğrafımızı bir daha görelim. Bir de harf açalım. Bakın bir halı tezgahından bahsediyoruz. Gördüğümüz zaman hepimiz birbirimize deriz ki halı dokuma tezgahı, halı kilim tezgahı acaba adı nedir? Bir de İ harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Fatih Bey.
2: Doğru ama aklıma gelmedi şu an. İplik, ip, ipmal, kumaş.
0: Peki. Maalesef. Ben de diyorum ki yaşadığımız şehre de çok yakın bir açılımı var ama son harfi de biraz değişik diyorum. İsa Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Yaşadığımız şehre
1: İslak.
0: Diyorum.
1: İslak olabilir.

0: Yaşadığımız şehir
1: İstak olabilir.
0: Sonar beni de. Peki Fatih Bey, bir harf daha koyalım. Sizin için süreyi başlatalım. Başlasın oldu. Süremiz.
2: İstar.
0: İstar doğru yanıtımızdı. Halı kilim tezgahı diğer adıyla istar olacaktı. Bilmiyorum. Bulmacadaki karşılığı. Tebrik ediyoruz. Bir soru daha bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 17 numara.
0: 17 numarayı açıyoruz. Gelsin bakalım 17. Harika. Bale yapan erkek sanatçıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Balet.
0: Balet doğru yanıt. 5 puan daha aldık. Güzel de bir bölge açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 olabilir.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10'da ne var? Çelişkili, mantığa aykırı görünen. Süre başladı. Çelişkili, mantığa ayrı görünüyor. Ne denir? Bir panorama demiştiniz ama bu da onun biraz farklısı diyecektim. Tam süreniz doldu. Bunu kaçırmayın İsa Bey. Bir tane de harf açıyoruz. Ne olabilir? Panoramik demiştim.
1: Paradoks. Paradoks.
0: Paradoks doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son anda yakaladınız. Harikasınız. Oradan Fatih Bey gibi bir göz kırptı bana. Ben yakaladım. Gel Oğuz diye ama olmadı. Kaptırdık soruyu. Neyse, aramız fazla açılmadan sakin sakin beraber birbirimize destek olarak gidiyoruz.
2: Aynen.
0: Sizdeyiz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Birden devam edelim.
0: Peki, 3 tane harf bulacağız. 3 harf yerleştireceğiz. Bakın, bir şeyin kat halindeki bölümü. Süreniz başladı. Kat kat.
1: Tabaka.
0: Tabaka tabii ki. Harikasınız. Hemen 3 harf yerleştirdik ve tabaka yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 19.
0: 19 nolu sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 19. Mekanı örten kemerli yapı. Süre başladı.
2: Mekanı örten kemerli yapı.
0: Ne olabilir? Kemerli bir yapı.
2: Kemerli.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Fatih Bey, size geliyoruz. Ne olabilir? Mekanı örten kemerli yapı. Hatta bir ölçü biriminden de yola çıkabilirsiniz. Ne olabilir?
2: Ben ilk tente diyecektim de sondaki harf şey yaptı bizi.
0: Biz bir harf daha açalım. Bir de özellikle ağır vasıtalarda geçer. Bir ölçü birimi. Ne olabilir? Hani derler ya, bu kamyon kaç şey çeker? Re?
2: Tokez.
0: Tokez değil. Bir harf daha açalım. Bakalım hangi harfi açıyoruz? Nasıl bir ipucu veriyoruz size? Fatih Bey, tek harf koyacaksınız.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tonez, tonis, tonüs, tonoz.
0: Tonoz doğru yanıt.
2: Hepsini saydık.
0: Fatih Bey az kalsın. O harfini koymadan bütün harflerle alacaktınız. Tonoz olacaktı doğru yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaçıncı soruyu açalım?
2: 2 numara olabilir.
0: 2 numara. Yukarıdan aşağıya 3 tane harf koyacağız ve 2 numaralı soruyu yanıtlayacağız. Küçük yelkenli savaş gemisi diyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Küçük yelkenli de diye geçebilir. Küçük yelkenli eski savaş gemisi de geçebilir.
2: Küçük yelkenli. Yok, hiç gelmedi.
0: Biz bir harf açalım. Hazır mısınız İsa Bey?
2: Hazırım.
0: Güzel avantaj yakaladınız. Bakın, 2 harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf koyacaksınız? Salo?
1: Saloga?
0: Değil.
1: Salote?
0: Çok güzel. Güzel. Bir harf biz sizin için koyalım. Fatih Bey'e bir harfi. Biz sizin için bir harf verelim ve... Tek harf.
2: Ben şimdi hepsini sayacağım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopö.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Durdurmak istemedim ama doğru bildiniz. Salopaydı.
2: Çünkü şey aklıma gelmeyince.
0: Güzeldi. İlkinde aldık salopayı. Evet. Ama baktım çok iyi sayıyorsunuz. Harfler de güzel güzel sıra sıra gidiyor.
2: Aynen.
0: Bozmak istemedim bütünlüğü. Evet, doğru. Size devam edelim.
2: 28'i açalım.
0: 28'de soruyu açamıyorum çünkü
2: pardon.
0: 1 ile 25 arasındayız. İlk etap üst tablonun üst kısmındayız.
2: 16 diyelim, devam edelim.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. 3 harfli, soldan sağa 3 harf. Bir konunun ayrıntılı açıklanması.
2: Bir konunun ayrıntılı açıklanması, anlatılması.
0: Çok hal. Kullanılan bir kelime değil ama güzel bir kelime bulmuşuz.
2: Tam.
0: Tam değil. Biz bir harf açalım İsa Bey, güzel bir avantaj yakaladınız. Aynen. Bir harfimizi açtık. Tek harf koyacaksınız. Harf. Harf, harf.
2: Harf.
0: Harf. Harf. Harf.
2: Taf.
0: Taf. Doğru yanıt. Harfi. Çok güzel aldık. Bir de şifre harf buldunuz. F harfiydi. Şifre kelimemizin 5. harfi. Sizinle devam ediyorum İsa Bey. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 9 numaralı devam edelim.
0: Sonra 9 numaralı soru geliyor. Gereksiz söz. Süre başladı. Bir şey.
1: Afaki.
0: Afaki doğru. Afaki doğru yanıtımız. Buradaki F harfini kullandık. Sorunun, tablonun geri kalanını açtık. Son 3 soru. Birinci etapta sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12.
0: 12'ye gidiyorum. Bakıyorum 12 nerede? 12 nerede? Evet, geldi sorumuz. Dip ile yüzey arasındaki mesafe. Çok oraya gitme ya filan denir. Aman orası çok şeydir. Nedir?
1: Derin.
0: Yüzerken. Derin. Ne?
1: Derinlik.
2: Aynen.
0: Doğru. Alalım, derinlik. Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden desteği. Son saniyede sürenin bittiği karede derinlik yanıtını almış olduk. Birazcık daha canlı alayım sesinizi lütfen. Derinlikti. Çok da
1: emin değildim. Gitme. O yüzden düşünüyordum aslında.
0: Hiç
1: bu şeyi.
0: Hiç problem değil ama şimdi derinliği şey tam söyleyemediğiniz evet. için. İster istemez bizim de ellerimiz biraz bu konuda şey yapmak istemiyoruz.
1: Söylesem mi söylemesem arasındaydım.
0: Siz söyleyin. Yani bunda evet. çekinecek bir şey yok ki. Derinlik de olabilir. Derinlik de koyabiliriz ama evet. şey derinlik ve derinlik olarak da seçilebilir. Onun için lütfen yüksek sesle alalım yanıtlarınızı. Sizinle devam ediyoruz. Son 2 soru evet. açıyoruz. Kaç açalım?
1: 5 numarayla devam edelim.
0: 5 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir blok açıyoruz. Din inancı güçlü kişi. Süre başladı. Din inancı güçlü. Din inancı güçlü.
1: Din inancı güçlü.
0: Peki bir harf verelim biz size. Bir harf açalım sizin için ve Fatih Bey cevap hakkı size geçsin. Süreyi siz için başlatalım.
2: Din inancı güçlü kişi.
0: İçinde bir din inancı din. Güçlüyse bir
2: dini.
0: Bir din vardır diye düşünüyorum ben. Yani din inancı güçlü bir din var, bir de
1: din. Dinaye
0: sürenizi
1: olabilir
0: başlatırım.
1: Mi? Dinaye.
0: Dinaye değil. Dinaye. Din.
1: Dinlik. Dincik. Din.
0: Peki. Bir harf açacağız. Din. Ah diyeceksiniz. Ben bunu nasıl düşünemedim. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih din. Bey ve...
2: Dindar.
0: Fatih Bey dedi ki tamam buldum. Dindar doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. R harfini. Buldunuz. Tebrik ediyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağı bir sıra açacağız yine. Efendim, durağan enerji. Sürenizi başlattık. Duruyor bu enerji. Bir kinetik var. Bir de kinetik harekete geçen bir de
2: çıkmadı.
0: Peki, çıkmadı. Biz o zaman bir harf açalım. Durağan enerjinin karşılığını nasıl bulacağız acaba?
1: Statik.
0: Bir saniye. İsa Bey süreyi bile Statik. Beklemiyor tabii ki. Statik yanıtınız doğruydu. Tebrik Aynen. ediyoruz. Statik. Durağan enerjiydi. Nasıl geçti birinci etap?
1: Biraz zorlandık.
0: Biraz zorlandık mı?
1: Sanırım heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: Burası öyle kağıt başındaki gibi olmuyor değil mi? O özellikle
1: orada biraz vakit de çok oluyor. Evet.
0: Yani bir bulmacayı tamam, evde çözmekle burada o 10 saniye içerisinde evet, kelime gelmiyor,
2: yok,
0: kutuyu
2: kesinlikle.
0: Sayıyorsunuz, harf oturmuyor, bir anda boşluklu olduğu için değil mi? Aynen, nasıl evet. geçti?
1: Kelimeler güzeldi ama zevk aldım.
0: Zevk aldınız. Aynen. Peki.
2: Birazcık güzeldi. Daha heyecanı attığımız oldu aslında, güzeldi. Biz de alıştık. Daha güzel olacak.
0: Güzel. Şimdi o zaman 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyemiz olacak. Hı hı. 120 saniyede onar soru yönlendireceğim. Hı hı. Her sorumuz 10 puan.

0: Emin Çakıroğlu ise 45 puanla tamamlamış. Gayet güzel. 10 puanlık tek soru farkla ikinci etaba geçiyoruz.
1: Aynen.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.

0: Sır küpünün ikinci etabındayız. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Küçük bir farkla yarışıyoruz. Tek soru 10 puanlık bir farkla ikinci etaba giriyoruz. Yarışmacılarımız hazır mı?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 yanıt arayacağımız bölüme geldik. 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım kaç tane yanıt vereceğiz bu bölümde? İlk olarak sizle yarışıyoruz Fatih Emin Çakıroğlu. Hazır mıyız Fatih
1: Hazırım.
0: Bey? Peki o zaman sürenizi başlatıyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımız kimdir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Çıldır Gölü hangi ilimizdedir? Hangi bölgemizdedir? Hangi?
1: Doğu Anadolu.
0: Birazcık daha.
1: Güneydoğu
0: doğru,
1: Anadolu.
0: Doğru. Yani Doğu Anadolu. Anadolu doğru yanıtımızdı. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.

0: Evet, Gülay Sezer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas mı? Peki, pas. Bir daha döneceğim. Taşları çapraz hareket ettirip rakibin taşlarını almaya dayalı oyun.
1: Dama.
0: Dama, doğru. Dünyaya en yakın gezegen?
1: Merkür, Venüs.
0: Venüs. Türk destan geleneğinde bilgi ozan olan anlatıcı kimdir?
1: Dede Korkut.
0: Dede Korkut, doğru yanıtımız geldi. Bir video sorumuz var. Seyrediyoruz bakalım.
2: Hadi korkmayın. Korkan kim canım? Saldırın Seferoğulları. Yürüyün telli oğullar.

0: Ne güzel değil mi? Keşke bütün kavgalar böyle keyifli olsa diyoruz. Tosun Paşa filminde paylaşılamayan bölgenin adı nedir?
1: Yeşil Vadi.
0: Yeşil Vadi. Genellikle iç harcı kıyma, peynir veya patatesle hazırlanan Balkan kökenli börek çeşidi.
1: Boşnak böreği.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz, gelsin.

0: Beni Divane şarkısını kim seslendiriyor?
1: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş, tanıdığımız bir ses. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmez?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmez. Hemen başa gidiyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Bu hiç çıkmayacak benden. Hiç pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Gülay Sezer'den dinlediğiniz bir türkü vardı. Hatta içinde aman...
1: Avcı vurma beni diye bir şey aman, var da. Aman avcı, avcı aman vurma beni.
0: Vurma beni. Ha, aman avcı. Doğru sayıyoruz. Aman avcı vurma beni dedik.
1: Aman avcı vurma beni.
0: Tekrar dönüyorum. 20 saniyemiz var ama ben de yok dediniz.
1: Hiç.
0: Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Çıktığı zaman
0: biraz
1: şaşırırım.
0: Biraz dipte kalmış bir bilgi olabilir, evet. Ama belki duyduğunuz zaman... diyeceksiniz.
1: Kesinlikle.
0: Şaşırmadan. Süremiz zaten bitti. 2 ve 1 dedik. O zaman şöyle yapalım. Biz sizi fazla uğraştırmayalım. Yanıtı verelim. Yaşar Kemal olacaktı. Tebrik ediyoruz. 10 soru sorduk. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. 9 tane de doğru yanıt verdiniz. Tek soru bilemedik. Hiç önemli değildi. Çok da güzel, aynen, bir soruydu. Devam ediyoruz. Sizinle. İsa Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için kurduk dakikaları.
2: Başlayalım.
0: 120 saniyeyi başlatacağız ve sesli sorular var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız daha fazla heyecanını yükseltmiyorum. Süreyi başlatayım mı?
2: Başlayabiliriz.
0: Peki, süreyi başlattık. Cevat Şakir Karaağaç'ın eserlerinde kullandığı isim nedir? Dedik. Balıkçı diyeyim size hadi.
2: Cahit.
0: Balıkçısı diyeyim. Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesi

0: İnşallah Cansu Koç'tan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Yoruldu bileklerim. Şarkıyı biliyorum ama ismini.
0: Pas dedik. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölün adı.
1: Van Gölü.
0: Değil. Başka bir göl böyle. Çok da... Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. İki kişi arasında oynanan strateji ve zeka oyunu içinde.
1: Satranç.
0: Harika. Bir video sorumuz var. Gelsin görüntülerimizi izleyelim.
2: Burayı ilk keşfeden benim dedemdir.
3: Senin deden keşfedemez.
2: Niyeymiş?
3: Bu nakti de ondan.
2: Bana bak, doğru konuş.
4: Sen sus Şişko.
5: Kocaman Şişko diyenin ağzını yırtarım.
3: Sinirlenme karıcığım.
6: Bakıyorum telli oğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor.
3: Erkekler çıkın bakayım ortaya.
5: Bekir, göster bakayım sana vuran hayvanı.
4: Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun?
0: Tosun Paşa filminde Telloğulları'nın rakibini soruyoruz.
1: Seferoğulları.
0: Seferoğulları geldi. Güneş'e en yakın gezegeni soruyoruz.
1: Venüs.
0: Değil. Meyle desem.
1: Merkür.
0: Merkür, evet. Eski Türk destanlarına kurduğu köprüden geçen 3 akçe geçmeyenden 5 akçe alan karakter kimdir? Köprüde durur.
1: Vezir Yanbaşı.
0: Değil. Böyle...
1: Az.
0: Peki bir sesi sorumuz var. Gelsin sesi sorumuz. Dinliyoruz.

0: Git Git Yoluna dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? Çok da bilinen bir isimdir. Gündüzleri de program yapar. Birçok yerde pas dedik. Peki. İnce açılmış yufkaların haşlanmasıyla yapılan börektir.
1: Paçanga.
0: Değil. Böyle ince yufkalar ince ince olur.
1: Su
0: böyle.
1: Böreği.
0: Su böreği, harikasınız. Atasözüne göre ata binen gelin ne söylemiştir?
1: Ya nasip.
0: Ya nasip dedik. Harika. Hemen gidiyorum. Cevat Şakir pas dedik. Peki. Hemen geçiyorum. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türküyü söylemiştim size. Çemberimde desem. Çemberimde. Efendim?
1: Vay benim emeklerim mi?
0: Değil. Peki biz gelelim efendim hemen. Diyeceksiniz ki ah nasıl gitti bildiğim sorular. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın eserlerinde kullandığı ismi sormuştuk. Halikarnas balıkçısı olacaktı. Aynen. Bu sorumuzun yanıtı. Cansu Koç'tan dinlemiştik. Çok da keyifliydi. Belki yönetmenimiz Naime Hanım tekrar da dinletir bizi. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türkü demiştik. Çemberimde Gülo'ya olacaktı buradaki yanıtımız. Türkiye'nin Maldivlerini sormuştuk. Bilinen göl demiştik. Salda Gölü olacaktı. Gidiyorum aşağılara. Yedinoğlu sorumuza gidiyorum. Eski Türk destanlarında bir köprü kurmuştu. Köprünün de başına geçmişti. Demişti ki geçenden 3, geçmeyenden 5 alacağım demişti. Deli Dumrul. Bir şarkı daha dinletmiştik. Çok da keyifliydi. Aynen. Git Yoluna isimli şarkıyı biz de dinlerken yine dinliyoruz.
2: Seda Sayan.
0: Tabii ki Seda Sayan olacaktı yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Siz de çok keyifli bir 120 saniye bitirdiniz. Gelelim puan tablomuza. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik, nasıl tamamladık? Puan tablosunu bir görelim. Onar puandı her doğru yanıtımız. Fatih Bey, Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 9 doğru yanıt vermişti ve 135 puana taşıdı kendisini. İsa Altun bildiği bir iki tane kelimede takıldı. 120 saniyeyi güzel verimli kullandı ama tam ipuçlarıyla cevap dilinin ucundaydı ama veremedi. İki tane yanıtımızla bir 10 puanlık fark oldu. Yaklaşık 4-5 puanlık, 4-5 soruluk bir fark. Ama hiç merak etmiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
2: Hazırız. Hazırım.
0: Butonlar devreye girecek. Mücadele birazcık daha artacak. Basan 10 puanı kazanacak. Doğru bilirse eğer. Efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, rekabetin, mücadelenin birazcık daha arttığı etaba geçiyoruz. Kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonlarımız devreye girdi. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Küçük bir fark var ama bu etapta o farkı hızla kapatırız diye düşünüyoruz. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum. İsa Bey hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: O zaman Fatih Bey sizle başlayacağız. Bunun bilgisini vermiş olayım. İsa Bey hazırsa elinizi butonda göremiyorum ama İsa Bey. Evet, el butonda. Çünkü unutmuyoruz. Bu etapta siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Önce basan soruyu kapar. Hiç fark etmez. Cevap beklemiyorsunuz. Önce basın, sonra düşünün. Hazırsa sorunuz geliyor. Kaç no soruyu açalım Fatih Bey?
2: 21.
0: 21 no'lu soruyu açıyoruz sizin için. Gelsin 21 soldan sağa 5 harf. Küçük bayrak süre başladı. Kim basacak? Buyurun Fatih Bey.
2: Flama.
0: Flama doğru yanıt. 10 puan yazdı bile Fatih Bey. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz el butonda. Aman.
2: Tamam. 27.
0: 27. Sorunuz geliyor. Hemen okuyorum. Pastırmalı bir börek çeşidi. Bastık. Kim bastı? Fatih Bey.
2: Paçanga.
0: Paçanga. Tamam. Bir soru daha. İsa Bey hatırlatmak istiyorum. Çünkü zamanlamanızı gördüm. Bakın soruyu okuyacağım. Sürenizi başlattım dediğimde veya 10 saniyeniz başladı dediğimde hızla basmaya başlayın. Onun öncesinde basmanız ve hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sistem bizim cümlemizle beraber devreye giriyor. Aynen. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki İsa Bey de bekledim. Kaç soru açalım?
2: 30 numara.
0: 30 no'lu sorumuz geliyor. Hemen gidiyoruz. İnce halat kim basacak? Tebrik ediyorum İsa Bey.
1: Urgan.
0: Urgan. Doğru yanıt tabii ki Urgan. Size devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 13 ile devam edelim.
0: 13 no'lu soru geliyor. Hemen gidiyoruz 13'e ve yukarıdan aşağı geniş bir yer açacağız. Hazırsa sorunuz gelsin. İzmir'in ilçesi kim basacak? Kim basacak? Buyurun İsa Bey.
1: İzmir'in...
0: Evet, önce çok iyi yaptınız. Çok da bilinen bir yer. Hatta Nova filan da derler de.
1: İngazi.
0: Biz bir harf açacağız. Eller butonla kaybetmiş evet, değilsiniz İsa Bey. Önce basan yine alır. 10 saniye başla.
1: Bornova.
0: İsa Bey hem bastı hem de seçtiğinden aynen, o kadar emin ki direkt evet, yanıtı verdi. Doğru tabii ki Bornova.
1: Doğru.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 23 numarayla devam edebiliriz.
0: 23 no'lu soru. Bakalım ne arıyoruz soldan sağa. Tiyatro edebiyatı süre başladı kim basacak? İsa Bey.
1: Drama.
0: Drama. Doğru yanıt.
1: Aynen.
0: Çok iyi kullanmaya başladınız butonu. Tebrik ediyorum. Bırakmayın bunu. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6 numarayla devam
0: edebiliriz. 6 numaralı soruya gidiyorum. Hemen yukarıdan aşağıya 4 harf sorunuz geliyor. Kim önce basacak? Yatak altı sandığı. Süre başladı. İsa Bey.
2: İsa Bey.
1: Baza.
0: Baza. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı İsa Bey hanesine. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç son soru?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harf arıyoruz. Maddi manevi bolluk içinde olma 10 saniye başladı. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Manevi bolluk içinde olma. Şatafat manevi bol çıkmadı.
0: Çıkmadı mı?
2: Yok maalesef.
0: Eller butonda olsun. Bakın harf geliyor. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Süreyi başlattım. Kim basacak? Fahri İsa Bey.
1: Refah.
0: Refah. Doğru yanıt. Aynen. Harikasınız. Size devam ediyorum. Lütfen butonlara basma noktasına dikkat edelim. Kaç dolu soruyu açıyoruz?
1: 41.
0: 41 numaralı soru geliyor. 41. Kertenkele derisi. Süre başladı. Buyurun İsa Bey. İsa Bey çok kibar bir şekilde yaktı butonu. Şöyle.
2: Yavaşça.
1: Larva mı?
0: Bulamadık mı? Tamam.
1: Bir larva.
0: Güzel.

0: Mücadeleyi bırakmayın. Butonu önce basın. Yanıt gelecek. Ben de ipucunda destek olacağım. Harfi verdik, süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Fatih Bey. L ve Z çıktı. Kertenkele derisi.
1: Lazak, lezek.
0: Çok yakınsınız. Bir harf daha açıyorum. Çıkmadı. Bakın. Süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Buyurun Nisa Bey.
2: Lizam.
0: Şimdi deri diyoruz. Ne demek deri? Deri esasında vücudu kaplayan bir zar değil mi efendim?
2: Evet.
0: Bir zardan bahsediyoruz. Za kısmı çıktı. Bir harf açalım. Demek ki bir zar var işin içinde. Bir de sesli bir harf koyalım diyelim. Süreyi başlatalım. Kim basacak? Fatih Bey.
1: Lezar.
0: Lezar doğru yanıt. Deri kaplı alan zardı. Lezar da kertenkelenin derisi şeklinde yol alabiliriz. Aynen. Size devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyoruz. Hızla geldik 39. Halkın kültürü, dili, kökeni ve gelenekleri nedir? Süre başladı. Buyurun İsa Bey. Ne derler? Bir şeyler göçü derler hatta. Ne göçü?
2: Beyin, kabin.
0: Ne?
2: Kabin dedim ama olmadı.
0: Peki süreyi başlatacağız tekrar. Eller butonda. Kavim dediniz, neresi olmadı? Dikkat edin. Biz bir harf açtık. Süreyi başlattık. Halkın kültürü, dil, kökeni ve gelenekleri kim?
1: Kavmi mi?
0: Kavmi tabii tamam. Ki. İsa Bey yine güvensizlik olduğu için bıraktınız, biliyor musunuz? Bildiğiniz kavim.
2: Bir harfin yeni.
0: Kavmi yok. Olacaktı.
1: Abi teşekkür
2: sondaki
1: ederim.
2: Sondaki iyi kafamı karıştırdı.
0: Evet ama kavimden bildiniz zaten. Hatta ben de yardımcı oldum. Kavim dediniz diye. Peki sağlık olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Siz de devam edelim. Fatih Bey siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Butonları bırakmayın lütfen.
1: Aynen. 35 numara.
0: 35 numaralı soruya gidiyoruz. Yiyecek veya içeceğe lezzet veren madde. 10 saniye başladı. Kim? İsa Bey. Nedir? Bunun şeyi tadı çok şey derler. Bunun neyi? Hani bir meyve.
2: Aroma.
0: Aroma doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Aromasıydı. Bir de harf buldunuz. A harfini açtınız. Son harfimizdi. Bakın 6 soru kaldı. Süreyi iyi kullanın. Butonları iyi kullanın. Fark kapanmak üzere. Size devam ediyorum.
1: 32.
0: 32 nolu soru geliyor. Gelsin bakalım 32. Anlaşma gereği olan süre başladı. Buyurun.
2: Ahdi.
0: Ahdi.
2: Ahli.
0: Ahdi değil. Bir harf koyacağız. A'yı bildik. Acaba hangi harfi koyacaksın? Süre başladı. Buyurun.
1: Ahdi.
0: Ahdi doğru olacaktı. Evet. Harikasınız. D harfini koyduk. Ahdi'ydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Hazırsak devam ediyoruz.
1: 47 numara.
0: 47 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım. 47. Yukarı soldan sağa bir yer açıyoruz. El ustalığı isteyen işler. 10 saniye başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Zanaat.
0: Zanaat doğru yanıtını da aldık. Bir 10 puan daha yazdık. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Eller butonda. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Yukarıdan aşağı 5 harf. Sorunuz geliyor. Uzunluk mesafe ölçerken kullanılır. Süre başladı. Kim bastı? Fatih Bey bastı.
1: Metre.
0: Metre. Doğru. Bu yanıtı da aldık. Bir soru daha açıyoruz. Siz seçiyorsunuz. Fatih İsa Bey butonu bırakmayın.
1: 26 numara.
0: 26 numaralı soruya gittik. Atasözü. Süre başladı. Atasözü. Buyurun Fatih İsa Bey. Ben de yanıltıyordum Fatih Bey değil. Atasözü. İsa Bey.
1: Ben hiç aklıma gelmeyince basmadım.
0: Önce basın sonra düşünün.
1: Daim.
0: Biz bir harf açıyoruz. Atasözü yapma ya da derler. Böyle halk arasında. Yapma onu. Buyurun
1: deme.
0: Fatih Bey.
1: Deme.
0: Atasözü deme onu deme. Yapma etme deme. Size devam ediyorum.
1: 43'ten devam edebiliriz.
0: 43 numaralı soruyu açıyoruz. Bakalım. Aynen. 43 son iki sorumuz. Onu da hatırlattım. Hemen geldi sorumuz. Efendim tüberküloz. Tüberküloz buyurun.
1: Verem.
0: Verem doğru yanıtını da aldık. Fatih Bey'den. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey. Sizdeyiz.
1: O da 55 numara olsun.
0: 55'i açıyoruz. Bu arada açmadan önce var mı bir tahmininiz? Son soruyu açıyorum çünkü. Kelimeyi bilebilecek misiniz?
1: Kelimeyle var.
0: Var mı?
1: Var, var.
0: Fatih Bey'de var. Peki o zaman geliyor bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından da yanıtlayalım. İzliyoruz.

0: Evet, gördüğünüz görselini izlediğiniz bu güzel ilçeyi soruyoruz size. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir burası? Yani süre bu başladı.
1: Bilememek buyurun beni üzecek Bey. De. Aşkale sığmıyor.
0: Değil. Şöyle az nasıl diyeyim size? Biz bir harf açalım ve süreyi de başlatalım.
1: Bu arada kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun Fatih Bey.
1: Aziziye.
0: Aziziye doğru yanıt. Erzurumlu muydunuz İsa'nın?
1: Erzurumlu.
0: Soru göz göre göre gitti.
1: Ben de bir Erzurum damadı olarak bildim.
0: Siz de damat. Aynen. Kontenjanında. Peki. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. İ harfini açtınız burada. Efendim geldik 3. etabında sonuna.
1: Evet.
0: 3 etapımızı tamamladık. Puan durumuna gidiyoruz. 16 soruyu da burada bitirdikten sonra puan durumuna bakıyoruz. En yüksek puanı alan yarışmacımız kelimeyi tahmin edecek. Umarım kelimeyle ilgili bir değerlendirmeniz vardır. Önce bakalım kaç puana geldik, kaçar puan topladık bu etapta. Evet, İsa Altun 145 puanda şu ana kadar. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapın sonunda geldiği nokta 145 oldu. Bu bölümde 6 doğru yanıt bildi ve 10'ar puandan 60 puan topladı. Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 10 doğru yanıt verdi. 10'ar puandan bu bölümde de 100 puan toplayarak aradaki farkı birazcık daha açtı ve 235 puanla 3. etabı tamamladı. Dolayısıyla da 3 etap sonunda 1. tahmin hakkını siz kazanmış oldunuz ve bugünkü gizli sır küpünün içine yerleştirdiğimiz kelimeyi tahmin etme hakkı sizde.
1: Metaforik.
0: Evet. Metaforik. Fatih Bey hiç beklemedi bile beni. Metaforik dedi. Metaforik. İki harfi de biliyorum dedi. Kelimeye de biliyorum. Kelimeyi de tanıyorum dedi. Peki doğru mu acaba? Bazen kendinden çok güvenli olan yarışmacılarımız bir harfle kaybetti. Bence hangi iki harfi koydunuz?
1: Edirne ve Trabzon.
0: Edirne ve Trabzon. Aynen. İki harf.
1: Evet.
0: Edirne ve Trabzon. Metaforik evet. Yazıldığına emin misiniz?
1: Metaforik. Eminim.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Biz de eminiz çünkü metaforik doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Nasibasa hayırlı olsun.
0: Dil bilim ve felsefe alanında kullanılan bir kelime saklamıştık sır küpünün bu bölümünde. O zaman ne yapalım? Okula bakmaya geçelim mi?
1: Tabii
0: okulumuzu
1: ki.
0: Açıklayalım.
1: Aynen.
0: Efendim sır küpünde okulumuzu açıklıyoruz. Üç etabı tamamladık efendim. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapta çok çekişmeli, güzel bir mücadele seyrettik. Yarışmamızın sonunda her zaman söylediğimiz gibi kaybeden yok. Tek kazanan var. O da gençlerimiz, minik dostlarımız. Tabii ki bu yarışmada da kazandılar. Önce İsa Bey'e dönmek istiyorum. İsa Bey nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir
0: biz
2: akşam oldu.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Genç kardeşlerimize destek için bizimle beraber yarıştınız. Hemen faydamız hatırlatalım. Temsil ettiğiniz okul hiçbir şekilde kaybetmedi. Hı-hı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmamızda mutlaka onların da hediyelerini göndereceğiz. Onların da paketlerini ulaştıracağız diyorum. Fatih Bey tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: hemen
1: ederim.
0: Hemen okulumuza bir bakalım. Okulumuzdaki genç kardeşlerimizi gönülden tebrik edelim. Evet. Setimiz Sivas'a gidiyor. Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu'na ki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi, ortaokuldaki sevgili kardeşlerimizi, dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sizin de duygularınız.

0: Düşüncelerinizi alalım.
1: Ben de çok eğlenceli bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. İsa abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Bizler için eğlenceliydi.
0: Harikasınız. Biz de efendim A Para ailesi adına A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var sizlere. Bugünün anısına okudukça bizleri hatırlamanız ümidiyle diyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Ve çok teşekkür ediyoruz. Bunu
1: teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Veriyorum.
1: Bizler de
0: bunu
1: teşekkür da ederiz.
0: Size veriyorum. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim geldik bir bölümün daha sonuna. Sır Küpü, kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize mail olarak ulaşın. Miniklerin gelişimine beraber katkıda bulunalım. Sizi de burada misafir edelim, yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bu Pyongyang'ın bir cihazıdır. Soja Lim Chol-in.
1: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Efendim, insanların türlü türlü hallerinden ama en çok da keyif veren, huzurlu, neşeli hallerinden bahsettiğimiz İnsan Hali programı harika konuklar ve nefis bir konuyla başlıyor.

0: Bugün programımızda koskocaman iki tane alanı, matematiği ve felsefeyi ve bir de onların psikolojiyle ilişkisini kurarak konuşmaya çalışacağız. Çok değerli konuklarım, bu işin en büyük isimleri var ama önce bir şöyle bir tarihteki yolculuğumuzu yapalım ama fazla geriye gitmeyelim. Geçen haftaya gidelim. Veysi Çeri ve Belma Tuğrul hocalarımız, konuklarımızla çocuklardan bahsettik. Hatta bir ara dedik ki, küçük çocuklara matematik fazla mı öğretiyoruz acaba diye. Bugün onun tam cevabını alacağız. Ama felsefe hayatımızın neresinde duruyor ve neresine entegre edilebilir? Çok önemli sorular ve bize çok fayda sağlayacağını düşündüğüm program başlayacak. Ama önce geçen hafta çocuklarla ilgili bakalım Veysi hocamız ve Belma hocamız neler demiş? Son soruma cevaplarına bir bakalım neler diyorlar. En son nasıl bitsin, haftaya nasıl başlasın programımız?
1: Vallahi ben geleceğin 100 yılında en önemli şeyin insan kalmak olduğunu, en önemli mücadelenin de yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı çocuklarımıza insani değerleri olabildiğince vermeye çalışalım. Çünkü insani değerleri olan çocukların ben gelecekte insanlığı kurtaracak kişiler olacağını düşünüyorum. Çünkü çok az azalacak bu şeyler diye düşünüyorum. Evet.
0: Çok güzel. Bugün genel olarak devrimci bir söyleminiz vardı eğitim yani, konusunda.
1: Ama ben bunu insan kalmayı devrim olarak görüyorum artık.
0: Tabii, yani. Muhakkak hocam. Değerli hocam, nasıl bitirelim programı ve haftaya nasıl başlayalım?
2: Evet, ben şunu söylemek isterim. Çocuklar entelektüel obezite içerisindeler. Gerçekten çok doz fazlası. Onları

0: Öyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Öyle sadeleştirmek gerekiyor. Sadeliğin içindeki zenginliği görmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de yetişkinin önce buna inanması gerekiyor. O hırslarından, o gerçekten aceleci tavırlarından, eksik kalmasın çocuğumuz koşturmasından, çocukları istemeden belki de incitebileceklerini bilmelerini isterim. Çocuklar entelektüel bir obezite içerisinde, onların böyle sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var.
1: Şimdi programa uzun süredir davet ettiğim Kuşadası'ndan arkadaşım olan ama dünya çapında bir felsefe profesörü var. İsmi Hakan Çörekçioğlu. Şimdi önce onu soracağım. Niye şimdiye kadar gelmedin hocam diye. Ama böyle denk geldi. Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu bizle beraber. Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: 4 yıl sonra geldin diye bağlıyorsun. Felsefi olarak bir açıklaması var mı bunun?
2: Sanki çünkü biz şu an programda değiliz, çakalıyız.
1: Yok yok, başladık tabii ki.
2: Dünya çapında felsefe falan geç oldu.
1: Ama niye canım, olur mu? Güzel başlangıç.
3: Evet, harika bir başlangıç.
1: Hocam hoş geldiniz. Ne var ne yok?
2: Teşekkür ederim.
1: Yolculuğunuz iyi geçti. İnşallah.
2: İyi geçti, gayet güzeldi. İzmir'den geldik.
1: Evet, oh, hoş güzel. Geldiniz. Evet. Beraber geldik. Daha önce de yapabilirmişiz diye düşünüyoruz ama İzmir'den bir de şimdi profesör doktor diye isim geliyor. Güzel bir haber var. Kulağımıza kadar geldi. Sen henüz bana bildirilmedi resmi olarak desem bile biz Burak Karabey'in artık profesör olduğunu duyduk.
3: Teşekkür ederim.
1: Ve hayırlı olsunla başlamak istiyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Sen zaten yaptığın çalışmalar, becerilerin ve bütün Türkiye'deki eğitim sistemine katkılarınla profesörlüğü çok çok hak ediyorsun.
3: Estağfurullah.
1: Ama bu artık resmi bir hale aldı. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Seni. Çok sağ ol.
1: Hoş
3: çok
1: geldin. Sen de kırmıyorsun.
3: Hoş bulduk.
1: Heyecanlıyım. Programlarımıza.
3: Evet, heyecanlıyım. Güzel bir konuya denk geldim. Hani sizinle burada olmak çok keyifli hocam. Çok sağ olun. Aynı zamanda Hakan hocamla da tabii.
1: Valla eksik olmayın. İkinizi bir arada görmek harika bir şey. Şimdi Hakan Hoca programın başladığını henüz ikna olmuş değil gibi geliyor bana. Evet hocam. Şimdi felsefe ve matematiği psikolojiyle ilişkisi üzerinden bir araya getireceğiz dedik ama bu tabii çok iddialı sözler.
2: Çok zor, evet, çok iddialı.
1: Çok yüksek sözler yani. Onun yerine şöyle diyelim. Felsefede belli bir alana sizin gözlüklerinizle bakmaya çalışacağız diyelim. Ve burada temele de teknoloji içerisinde, hızla değişen teknoloji içerisinde insanın pozisyonu, hali, birazcık ben de belki ruh halinden bahsedebilirim. Ama nasıl bir pozisyon almalı? Şu anda nerede? Mesela ben teknoloji içinde biraz kendimi itilmiş, kakılmış hissedebiliyorum zaman zaman. Bazılarıyla konuşurken vay be diyorum, neler olmuş? Ben çok geride kalabiliyorum. Ama temelde onu Hakan hocam sormak isterim. Bu teknoloji ve bir de üzerine yapay zeka eklendiğinde insanı bu yolculukta nerelerde görüyorsunuz, bireyi?
2: Yani aslında belki de biraz geriden başlamak gerekiyor bu soruyu cevaplandırmak için. Şimdi aslında Sapiens'in kültür gelişme tarihinde, kültürel gelişim tarihine baktığımız zaman alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü hakikaten kültürün yapılanmasında, daha sonra toplumsal yaşamı kurduktan sonra da kültürün diğer ürünlerinin, edebiyat, sanat, hı hı, hukuk, felsefe gibi yaratılmasında aslında alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim, alet kullanmak mesela yontulmuş, değil mi, bıçak yapıyor.
3: Evet.
2: Ya da işte balta ile aslında bugün yapay zekada kullandığımız o makineden, değil mi, makine olarak adlandırıyoruz. Evet,
1: başlangıcı.
2: Zaten. Evet, aslında insanla ilişkisi bakımından, insanın teknikle ve teknolojiyle ilişkisi bakımından aslında aynı şeye gösteriyor. Sadece nitelik aynı fakat nicelik bakımından bir değişiklik var. Evet. Fakat bu nicelik bakımından değişiklik önemli bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bir su birikintisi su birikintisidir ama biraz daha su birikince göle dönüşür. Evet. Ama artık göl başka bir şeydir. Evet. Nitelik değiştirmiştir. Onun için de artık canlılar yaşar. Değil mi? Böyle bir şey. Dolayısıyla o nitelik değiştiriyor. Dolayısıyla bu bizim teknik kullanmak sadece doğayla ilişkimizi değil, aynı zamanda kendimizle ilişkimizi, aynı zamanda toplumsal yapının kendisini, hatta belki de şey yapıyorsak ben nedir, ben kimim sorusuna vermiş olduğumuz cevabı da bile belirleyen bir şey. Bugün mesela bu yapay zeka konusunda geldiğimiz son noktada bir kez daha ben kimim sorusuna ilaveten bir kez daha şu soruyu sormak zorunda kalacağım.

0: Belki de insan nedir sorusunu bir kez daha sormaya başlayacağız. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Şimdi mesela bu antik Yunan'a döndüğümüz zaman, özellikle bu yapay zeka mevzusuna gelirsem eğer, mesela bu tekniğin insanın kendisiyle ilişkisini nasıl belirlediği noktasında mesela şunu söyleyebiliriz. Bir kere yani siz atıyorum bir balta yaptığınızda ya da bir kazma yaptığınızda toprağa dönüştürmeye başladığınız zaman, ekip içmeye başladığınız zaman aslında siz bir noktada artık kendinizi de dönüştürmeye başlıyorsunuz. Evet. Ve bunun bir sonraki aşaması daha grid makineler yapmak. Mesela işte olsun, bu makinelerin yapılması, teknolojideki bir takım gelişmeler sonra sizi adım adım bilimdeki bir takım gelişmelere ne yapıyor? Yönlendiriyor. Mesela bu yapay zekayı da ben bunun son aşaması olarak görüyorum aslında. Ama bu yapay zeka problemi de çok eskilere geri gidiyor aslında. Mesela bilgisayarla eğer bağlantı kurursak, makinenin tarihi içinde bu bilgisayar önemli bir aşamaysa, aslında milattan önce 1. yüzyılda icat edilen bir makine var. Yıldızların konumlarını ölçtükleri. Milattan önce 1. yüzyılda biz ne yapıyoruz onu biliyoruz. Tam antikite era. Mesela bilgisayarın ilk babası kabul ediliyor. Milattan önce 1. yüzyıl. Makine yapılmaya başlamış ve insanların ilginç bir şekilde makineye karşı bir merakları var.
1: Peki hocam, şunu sormak istiyorum tam bu noktada. Biz hani bu şeyi yaparken, baltayı yaparken avlanmayı kolaylaştırmak için. İki tane şey çıkıyor karşıma. Bir kolaycılık, hayatı kolaylaştırma. Bir de insanda vahşi bir de merak var. Evet. Hangisi daha yoğun acaba? Çünkü kimisi de yapmıyor. Mesela bekliyor bir balta yapılsın, kolay avlanayım. Yani hani icat var da bir de mucit var. Mucidin temel motivasyonu merak mı sence, yoksa kolaylaştırmak mı hayatı?
0: Yani şunu söyleyeyim, tabii ki mucidin temel derdi merak. Merak ediyor. Ama hayatı, makinelerin hayatı kolaylaştırmak gibi bir işlevi de var. Ve bu inanılmaz derecede ilk çağ düşünürlerinden itibaren orta çağ dahil olmak üzere Rönesans özellikle bu konuda. Mesela makineyi büyüyle falan böyle eşleştiriyor. Büyüsel bir şey çünkü inanılmaz şeyler yapıyor. Sağladığı fayda var. Mesela bak, çok bakın, çok ilginç bu otomat kavramı. Aslında Grekçe köken bakımından. Mesela robot, otomat, robot falan filan. Çok ilginç bir şekilde bunu düşünmüşler. Antik Yunan mitolojisine baktığınız zaman mitolojik olarak robot tasarlıyorlar mesela.
2: Kendi kendine çalışan.
0: Kendi kendine hareket eden. Evet. Sonra da Aristoteles'e geldiğimizde...
1: Hocam biraz açar mısın bunu? Çok hızlı geçmiyor şimdi. Robot yani, tasarlama deyince.
0: Mesela İlyada'da var. Makinalar var, tekerlekler üzerinde yürüyorlar ama tanrıçalar onlara aynı zamanda ruh veriyor. Yani şey, onlara canlılık...
2: Burada canlılık olarak geliyor. Da şey diyor aslında. Evet. Yani kendi kendine hareket eden bir mekanizma.
1: Bunlar hayal mi? Gerçekleşmiş şeyler.
0: Hayır, bunlar mitos. Mitos. Hani evet. Bu şunu ifade ediyor, şunu söylemek istiyorum. İnsanın tahayyülünde, hayal yani. Dünyasında makinaya bir şey var, ilgi var. Yani değil mi? Onu gösteriyor.
2: Var ama bir de mesela hayal derken hayal kurmadan gerçeğe dönüştüremiyorsun. 16. yüzyıl ya da 15. yüzyılda otomatlar ilk karşımıza çıkıyor Avrupa'da.
1: Jeton atıyorsun.
2: Bildiğin saatler yapılırken ki kurma mekanizmalar gibi mekanizmalarla otomatları yapıyorlar. Yaptıkları otomatlar çalışıyor. Hatta Fransız kralı otomatlardan bir tanesi için içinde bence küçük bir çocuk var diyor.
1: Çocuk var diyor.
2: Çünkü aslında o ruh meselesi içinde kendi kendine hareket edemez. İçinde bir şey olması gerektiği.
0: Hareket ettirici güç.
1: Güç gerektiği. Mesela radyodan içinde biri olduğunu düşünenler değil. Peki mesela, burası ama hocam şimdi bu hayali kuruyor. Orada bir cansız olan ama hareket edebilen bir şey
0: kendi kendine hareket edebilen bir şey acaba nasıl olurdu? Mesela Aristoteles daha sonra bunu kavramsallaştırıyor. Evet. Otomat kavramı aslında Grekçe. Bunun üzerine düşünüyor. Mesela pek çok eserinde var. Politikada şu soruyu soruyor mesela. Bu otomat meselesinden de şuna döneyim. Biraz önce sorduğunuz soruyla çok bağlantılı çünkü. Hayatı kolaylaştırıyor mu? Evet. Şöyle bir şey soruyor. Aristoteles kendine şunu soruyor. Gemiler bir gün öyle bir şey, teknoloji gelişirse ve gemiler bir gün deniz üzerinde kendi kendine hareket ederse, tabii kürekçiler çekiyor ya.
1: Evet tabii. Bir de onlar
0: kendi kendine hareket ederse mahkumlar. O zaman kölelere ihtiyaç kalmaz.
1: Ha, köleler evet.
0: Ama Ama diyor şu an kendi kendine hareket edemiyorsa kölelere ihtiyacı var. Köleliği meşrulaştırıyor. Peki neden köleliği meşrulaştırıyor? Tabiri caizse yurttaşın, vatandaşın işini aslında yapması gereken, hayatını idame ettirmesi için yapması gereken işi köleler yapıyor. Ve dolayısıyla yurttaşa boş zaman kalıyor.
1: Ve kolaylık sağlıyor.
0: Boş zaman kalıyor. Ama ve hayatını kolaylaştırıyor.
1: Soru hep şu değil mi zaten şimdi de? Yapay zeka gelecek ve belli meslekleri alacak.
0: İşte aynı çizgideyiz ya da hayatımızı işte mutlu olacağız.
1: Evet.
0: Bizi mutlu edecek. Bolluk, refah falan filan gelecek. Davos'ta böyle
1: felsefe yapacağız.
0: Şeyler değil mi? Evet. Optimistlerin bir kısmı böyle.
2: Düşünmeye vaktimiz kalacak gibi. Evet. Aslında.
1: Yani o konuya gireceğiz ama insanın gerçekten sanat ve felsefe üretebilmesi için de bir boş zamana ihtiyacı var. Ve güneşli bir havaya ihtiyacı var. Çünkü hep belli coğrafi bölgelerden çıkmış bunlar.
0: Refahta bitiriyor. İlle köleliği meşrulaştırmaya gerektirir ya.
1: Ama şimdi orada şunu meşrulaştırıyor. Evet, biz teknoloji geliştireceğiz. Teknoloji geliştirdiğimiz zaman robotlar işleri yapacak ve aynen Elon Musk'ın dediği gibi ve artık size çok zaman kalacak ve başka şeyler üretebileceksiniz.
0: Bakın çok ilginç bir şey. Robot kelimesi Rusça çekçekok yani çapeyin. Rostum'un evrensel robotları adlı bilim kurgu bu. Robot kelimesi aslında köle işçi demek. Robot oradan geliyor.
1: Köle işçi demek.
0: Evet. Yani biz böyle bir şey var.
1: Çok enteresan.
0: Tekrar Aristoteles'e diyeyim şöyle bir şey soruyor. Acaba diyor benim verdiğim emirlerle emirlerime göre hareket eden ve emirlerimi yerine getiren ya da kendiliğinden benim arzularımı anlayıp onu yerine getiren bir makine olabilir mi acaba diyor. Hayır olamaz diye geçiyor. Ama şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. İşte tam da bu kavrayıştan günümüzde yapay zekaya gelen ama arada çok uzun tarihsel bir süreç var. Bilim ve teknolojide gelişmeleri de bahsediyorum. Bir süreklilik var. Evet. Ve biz aynı zamanda teknolojiden şunu bekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmasını fakat şunu da unutmayalım. Kendi yarattığımız alet veya teknik aynı zamanda biz insanlığı da yok edebilecek güce erişebiliyor. Atom bombasını, yüksek endüstri silahları, tabii. Yüksek teknoloji ürünü silahları bahsediyor.
1: Tabii. Şimdi bütün dünyanın temel gündemi ülkelerin elindeki büyük silahlar.
0: Şimdi yapay zekada da aynısı. Evet. Bu hakikaten bizim hayatımızı mı kolaylaştıracak? O boş zamanı bize verecek mi? Yoksa bizi büyük bir tehlike mi bekliyor?
2: Çok bence burada ya. Temel şeylerden bir tanesi hocamın söylediği araçların hepsi aslında fiziksel olarak yaşamımıza doğrudan etkisi olan bizi bazı işlerden çeken bir mekanizmaya sahip. Hı-hı. Büyük fiziksel işleri yapamıyoruz. Fakat yapay zekaya kadar gelen süreye bakalım. Yapay zeka bu sefer bize bilişsel iş yapma zorunluluğu koyuyor. Hı-hı. Yani bizi fiziksel işlerden çekecek ama bilişsel yükümüzü arttıracak bir iş karşıda çıkıyor. Evet. Ki son 200 yılda baktığınız zaman işlerin çoğu hatta son 100 yılda bilişsele dönmüş durumda. Evet. Yani ağır bilişsel bir üretim yapmak zorundayız. Bunun yanında şimdi yapay zekaya da baktığınız birçok soruyu yanıtlıyor. Sizin yerinize cevap veriyor. İşte siz onu derliyorsunuz. Derleme makalelerin çok yakın zamanda tarihe gömüleceğini biliyoruz. Yani hani bunu çok rahat söyleyebiliriz şu anda. Biz tamam. Yani çok iyi derleme bir yapıya sahip ama bu sefer senin bu bilişsel üretim kapasiteni zorluyor. Sen daha fazla bilişsel olarak üretmek zorundasın. Hatta ya ben iddialı bir cümle kullanmak istemem ama kullanayım bence şöyle söyleyeyim. Belki de tarihte ilk defa geliştirdiğimiz bir teknolojinin belli bir mekanizması aldığında bilişsel olarak ondan geri kaldık. Ve etik anlamında ondan geri kaldık. İlk defa. Yani daha önce hiç olmamıştı bu. Bu bize aşırı bir bence korku dediğimiz şeyi oradan getiriyor hocam. Yoğun korkunun sebebi o.
1: Peki o noktaya geldiğini düşünüyor musun? Yani bilişsel olarak yani bu kadar becerikli bir hal aldı mı sence yapay zeka?
2: Yani benim alanım açısından açıkçası çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyebilirim. Yani hani ya çok basit bir örnek vereyim. Matematik olimpiyatları dünyanın en zor olimpiyatlarından bir tanesidir. Lise düzeyinde öğrenciler katılır. Çok seçkin çocuklardır. Bundan 5 yıl önce yani 3 yıl önce bundan ilk yapay zeka çıktığı zaman hani en basit matematik problemlerini çözemiyordu. Şimdi yani bu sene alfa tensör, alfa geometri, geometri ki daha zor. Çünkü geometri şekilseldir. O şekli çözümleme açısından daha zordu.
1: Algı yaratıyor,
2: gümüş madalya seviyesinde. Yani o da altın madalyaya bir puan uzaklıkta kaldı.
1: Altın madalyayı alabilen biri var mı?
2: Var yani tabii.
1: O seviyede var. Var. İnsan var yani.
2: İnsan var. Fakat şu gümüş madalya almak bile inanılmaz.
1: Çok büyük bir olay.
2: Yani peki, çok büyük bir kırılım bu. İşte bu bunun sonucu yani nereye gidecek kestirebiliyor musun Burak? Hayır. Ama kestirebildiğim şey şu. Bilişsel yükümüz çok artacak. O yüzden hani felsefe ve psikolojinin çok böyle baskı altında olduğu bir döneme geliyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Bir de şunu da söylemek istiyorum. Mesela 50 bundan 10 yıl önce 50 yıl 60 yıl sürebiştik.

0: şeyler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Evet, bir de tabii bu yapay zeka alanındaki ve bu teknolojideki gelişmeler, öyle söyleyeyim, şey de çok önemli. Genel olarak bu ütopya ve bilim kurgu özellikle pek ciddi alınmaz, değil mi? Evet. Ama fakat bilim kurgu aslında ciddi bir şeydir. Bilim kurgu tabii. Genellikle fantastikle karıştırılır. Fantastik başka bir şey, bilim kurgu başka bir şey. Mesela o ünlü matematikçi bu tekillik Werner Winch,
1: evet.
0: Mesela o bilim kurgu yazarı, mesela bu teknolojik tekillik denen durumdan, yani olağanüstü derecede yapay zekanın geliştiği, artık yapay zekanın kendisini ürettiği bir aşamada bilim kurgu üzerinde. Fakat bilim kurgu önemli, çünkü neden önemli biliyor musunuz? Eldeki mevcut bilimsel paradigmanın gidebileceği noktalar üzerine. Evet. Ekstrapolasyon diyoruz biz buna. Kestirim. Fantastik başka bir şey. Fantastik, yani insan tarafından gerçekleşmesi mümkün, insanın yetenekleriyle ya da mevcut bilimsel paradigmanın sonucu olarak ortaya çıkmayan.
2: Başka gezegenler, başka evrenler. Avatar gibi.
0: Ama mesela, Harry Potter mesela fantastik.
1: Evet, ama yani. Jules Verne'in kitapları tam olarak bilime yön veren kitaplardan. Yani neler yapabileceğimizi oradan görebiliyorsun içerisinde. İşte Ay'a seyahat ediyorsun, denizler altında
2: geçiyorsun. Tabii yapılabilir bunlar.
1: Ya da işte Space Odyssey filmi mesela. Evet. Çok kült bir filmdir ve o filmde de şunu görüyorsun. 67 idi yanlış değil şey hocam. 67
0: o civarda,
1: o civarda evet, olması tamam. lazım. Yani tabletten sabah kahvaltısını yaparken haberleri okuyan birini görüyorsunuz. 67'de tabletten bahsediyoruz. Yani,
2: müthiş bir
1: yani, o yüzden hani bilişsel yükü çok arttırdığı kesin. Yani yapay zeka.
0: 1968 yapımı. Tabii o film aynı zamanda bir varoluş problemi dönüştürüyor.
2: James Cameron da diyor ki bu Avatar'ın yapımcısı, bu konuyla ilgili yönetmeni. Yani diyor artık diyor fütüristik film yapmak zorlaştı. Çünkü bir film yapmak 2 yıl sürüyor. Ve her şey o kadar hızlı değişiyor
1: ki. O ona yaklaşıyor
2: sen
1: zaten.
2: Sen hayali kurduğunda 2 yıl içinde o hayal gerçekleşiyor.
0: Öyle, öyle garip bir çağ. Çok hızlı. Hız çağ diyoruz ya. Evet, çok doğru. Bir de yine böyle bir kavramdan bahsediliyorlar. Teknolojinin acımasızlığı. Evet, kastettikleri şey şu aslında. Kimse artık bunun dışında kalamıyor. Ne birey olarak dışında kalabiliyoruz, ne toplum olarak kalabiliyoruz. Çünkü her şey ona entegre olmuş durumda. Evet. Yani ben efendim işte kırlara bayırlara çekileyim, tek başıma yaşayayım, cep telefonu falan, artık bundan zor.
2: Olmuyor orada doğru, kaçış bir noktası.
0: Yani acımasızlığı dediği.
2: Yok şey çünkü bu. Hani bu globalleşme üzerine başlayan bir felsefeydi bu aslında. Tek tip insan, benzer insan, aynı haberi duyma, aynı şey. Ve bu hız yapay zekanın şöyle bir temel sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Yapay zeka insana mı benzemeye çalışıyor? Yoksa insana bir alternatif mi olmaya çalışıyor? Bu sorunun kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Geçen hafta Veysi Çeri Hoca insan kalmak demiş ama insan tanımı şu an aşırı belirsiz bir durumda. Yani hani gittikçe daha da belirsizleşecek gibi gözüküyor.
2: Yani o hep bizim böyle bir daha iyi bir nokta. Yani biz buradayız, o burada. Yoksa o burada bir yerlerde mi yolculuğunu yapacak sorusu kritik.
1: Evet.
2: Yani insanı bir araç haline mi getirecek acaba?
1: Ya bence yani yapay zeka ile ilgili en zor şeylerden bir tanesi çıktı olarak aslında zihinde matematiktir. Yani matematik gerçekten insanın en büyük anahtarlarından bir tanesi. Bu dünyayı anlamlandırma, evreni anlamlandırma, doğru yasaları kurma. Etrafta gördüğünüz her şey, yani şu stüdyodaki her şey insan ürünü ve tamamen matematiksel bir temeli var. Evet, yani biz hayatımızda hiç dikdörtgen görmedik. Çünkü dikdörtgen zihinde bir şekildir. Yani etraf, evinizde dikdörtgen şeklinde bir şey görürseniz o değil. Çünkü kenarının çok kalınlığı olmaz dikdörtgenin. Bir çerçevedir ama o bizim zihnimizde sadece. Sadece zihnimizde. Şimdi baktığınız zaman siz bunu çalıştırıyorsunuz. Buna geldiğimiz noktada yani matematiği belirli bir seviyeye kadar kazandırabildiğimiz yapay zeka, eğer insan örüntü üretebilen, anlam üretebilen, değer üretebilen bir canlı ise, belli mekanizmalarını parça parça yapmaya başlarsa, başladığında ne konuşacağız? Yani bence o orası insanlık konusundan hani siborglara,
0: cyborglara
1: geçiş anlamında geçiş. Yani hani nasıl olacak aslında diye bir problem getiriyor karşımıza. Çünkü insanın bence yani bir bilimsel açıdan da baktığınız zaman beyin temelli çalışmalarda da çok net şunu gösteriyor. Doğuştan matematikle doğuyoruz. Yani örüntüsel bir zihnimiz var. Biz örüntüyle besleniyoruz. Akıl yürütmemiz buna yönelik gelişiyor. Okuma yazma çok sonra gelişen bir şey. Okuma yazma tamamen bizim icadımız bir
2: şey. Bu öğrenilen bir şey. Peki şunu sorayım.
1: Matematik öyle değil. Yani
2: bu noktada şunu biraz daha netleştirelim. Bizi izleyenler de daha rahat takip etmesi açısından. Hakan Çörekçioğlu dedi ki biz alet ler oluşturuyoruz. Hı-hı. Bazen meraktan, bazen hayatımızı kolaylaştırmak Hı-hı. için. Siz matematiği bizim oluşturduğumuz bir alet olarak görmüyorsunuz. Zaten var olan bir şeyle karşılaşıyoruz.
1: Yani şöyle...
2: Doğanın kendi insansız doğada da

0: var.
1: İnsansız doğada bence yok. İnsanın canlılığının mekanizmasında, beynimizde bu var. Yani biz çoklukta doğuyoruz. Sayılabilme kabiliyeti duyuyoruz. Hatta sıçanlarda da bu var. Kargalarda da bunu görüyoruz. Fakat biz bunu soyutlama seviyesine çeken tek canlıyız. Yani biz sembolik anlam veriyoruz, çok büyük sayılarda işlem yapıyoruz, buna yönelik denklemler üretiyoruz. Buna bir anlam katıyoruz.
0: Yani doğada karşılığı olmayan bir cisimle ilgili de bir hayal kurabiliyoruz.
1: Tabii, matematikle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Belki alanın yarısından fazlasının gerçek yaşamda karşılığı yoktur. Evet. Yani o kadar ciddi bir bulmaca gibi bir şeydir aslında matematik. Yani doğal olarak hani bunun peşindesinizdir. Bu kurgunun içerisinde eğer yapay zeka bunu yapabilir ise insanın en büyük üretim alanlarından bir tanesini yapabilir hale geliyor. Evet. Şu anda gümüş madalya seviyesinde lise öğrencisi açısından.
0: Onlar zaten matematikte bayağı ileri seviyede.
1: Adının yapay zeka olması bile bence tartışmalı. Yani bence yapay zeka kelimesi insanın biraz kibrini gösteriyor. Sanki dışarıda benim dışımda ürettiğim bir zeka olmazmış gibi. Bence öyle bir durum da yok. Evet. Yani orada bir zeka var ve o bilginin üretimini de görüyorsunuz.
0: Neden yapay akıl değil de yapay zeka
1: evet,
0: diyoruz?
1: Yani işte akıl.
2: Evet.
1: Akıl çok sert bir konu. Çok zor.
2: Orada bir gerçek çıkama. Yani artificial intelligence, yani intelligent şeyde akıl anlamı da var, zeka anlamı da var.
1: Evet.
2: Zeka tabii daha şey.
1: Kapasite yani, anlamında kullanılıyor zeka.
0: Akıl çok boyutlu olduğu için akıl, değil mi? Birçok başka evet, bir şeyle yani yapılabilir olması lazım.
1: Akılın aslında anlamı var, anlam üretme var, anlamlandırma var, problem çözme var. Bunun yanında zekanızı da kullanıyorsunuz içerisinde. Yani biz mesela aklı doğrudan ölçmeyiz, zekayı ölçeriz. Yani psikoloji ki alanında çalıştığın için akıl ölçeği diye doğrudan bizim aklı ölçtüğümüz bir mekanizmamız yok. Evet. Çünkü tanımlaması çok geniş bir yapı. Ama yapay akılla dönüşmesi için bence en eksik yanı, yani hocamın söylediğini ben anlıyorum. Hocam Aristoteles'in kitabında intelligence'ın aslında kısmen aklı karşıladığını da söylüyor. Ama yani günümüzdeki akıl karşılığının şu anda yapay zekada olmadığını söyleyebiliriz. Ama bunun temel sebebi bence insanın en büyük gücünün yapay zekaya erişip, yani yapay zekanın bunu üretmesi çok zor. Sezgi. Yani sezgi çok kritik bir şey yani bence. Çünkü zamanla ve deneyimle oluşuyor. Oradaki problemi siz görüyorsunuz. Bir problemi fark etme, şüphenin gelişimi için sezgilerin etkisi çok yüksektir. Yani büyük bilim insanlarının hepsinin sezgisi çok kuvvetlidir. Oradaki o problemi gören kişilerdir. Yani Einstein asansöre bindiği zaman, asansörden aşağı inerken o boşluk hissini hissettiği için aklına teorisinin gelmesi tamamen bir sezgi ürünüdür. Evet. Bunu yapay zeka dediğimiz şey yapabilir mi? Yani insanla yapay zekayı nasıl ayırırsın ya da robotu nasıl ayırırsın dersen bence böyle ayırabilirim yani.
0: Peki şöyle bir ayrım da var. Çocuklarımızı bu tür teknolojik gelişmelere, aletlere, ekranlara ne kadar maruz bırakalım? Şimdi geçen haftanın temel konularından bir tanesi buydu. Hakan Çörekçioğlu diyor ki artık kaçışı zaten insanın yok. Senin eline ekranı vermen ya da vermemen durumunda onu ondan uzak tutmuş olmuyorsun. Sen bir matematik eğitmeni olarak ve üstün zekalı çocuklarla çalışan biri olarak hangi taraftasın? Yani o çocuk yapay zekayla tanışsın, ekrandan onunla bir bağ kursun ve bunu 5-6 yaşında yapsın mı? Yoksa belli bir dünya dertlerini çözdükten sonra mı başlamalı?
1: Zor soru. Ama yani şöyle söyleyeyim. Var olan aleti kullandırmamak diye bir şey olamaz. Yani siz bundan ne kadar kaçabilirsiniz? Evet. O zaman şehirlerin içerisindeki arabaları da kaldıralım. Yani hepimiz kullanıyoruz. Çevreye daha büyük zararı olduğunu görüyoruz. Gibi bir mekanizmaya gider bu aslında.
0: Ben de öyle bir şey gibi düşünüyorum. Evet. Temelde böyle düşünüyorum. Yani temelde bu var ve kullanılacak.
1: Ama
0: gibi.
1: Bunun bir aletin kullanım amacını doğru şekilde belirleyip kullanmakla rastgele kullanmak arasında çok ciddi bir fark vardır.
0: Tabii hep yani, orada kötü şeyler yapacağını düşünüyor çocuklar.
1: Yani kötü şeyler
0: kötüye kullanacağını
1: düşünürseniz olmaz. Yani. Ama bu mesela herhangi bir oyuncağını verdiniz, çocuk parçaladı, içindeki demiri çıkardı, başkasına gitti, sapladı. Mesela o da mümkün.
0: Tabii mümkün.
1: Yani bu aleti neyle ya da nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Yani ben yapay zekadan kaçışın arama motoru kullanmamak, cep telefonu kullanmamak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Evet. Bu çok doğru bir mekanizma
0: zaten
1: değil.
0: Zaten eğitim de buraya doğru dönecek muhtemelen.
1: Ve dönmek zorunda. Hatta yani ben şimdi buradan bana kızacaklar ama yani şunu ne söyleyeyim? Çocukların yapay zekayla ödev yapmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bunu doğru kullanımını öğrenmeleri gerekiyor. Tamam. Aksi takdirde dedikodu için kullanım olur. İşte arkadaşıma fal için olur falan. Yani tabii başka alanları şey yapmayayım ama rahatsız etmeyelim. Bunun için kullanılır.
0: Yok, falına ben bakacağım. İhtiyacım. Ama şöyle, ben şimdi çocuklar diyor ki işte hocam yapay zeka

0: kullandı. Biz kendi dedim yapay zeka kullanmak da kendin yapmak artık. Bu şeyi nete tutmak lazım.
1: Peki, buna çok emin değilim ama ben girmeyeyim.
0: Tabii. Bir şeyi dışarıda bırakıyoruz genelde. İşte bilimi üretmek, işte o derlemeleri yapmak, fikir sormak, hatta sporda fayda sağlamak, iletişimi kolaylaştırmak. Ya geriye insanın yaptığı bir tek sanat kalsın bari diyorsun.
1: Yok artık o da gidiyor.
0: Ama gidiyor mu? Ne düşünüyorsun? Onu soracağım. Evet. Sanatı makineler yapacak.
1: Aslında esas mesele şu. Uzun bir süre şu tartışıldı. Yani aslında yapay zeka insanı taklit ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi fakat geldiğimiz bu nokta taklit aşamasını geçip evet, artık yapay zeka kendisi üretimde bulunma noktasına geldiği zaman ne olacak?
0: Evet.
1: Şimdi bakın şöyle bir şey. Logos Grekçe'de hem akıl anlamına gelir hem de söz anlamına gelir. Hmm. Evet. Dolayısıyla insanın aklı vasıtasıyla üretmiş olduğu kavramlar aynı zamanda anlamlardır. Evet. Dil aynı zamanda anlamın taşıyıcısıdır anlamına gelir bu. Bunu ifade eden.
0: Evet.
1: Şimdi yapay zeka eğer kendi dilini geliştirmeye başladığı baştansa ki o noktaya gelmeye başladı, o zaman kendisine dair bir anlam dünyası geliştirebilir. Evet. Şimdi o zaman işte artık insanüstü bir zekadan bahsetmeye başlıyoruz.
0: Bu evet, acaba merakla
1: herhangi bir yapay zeka
0: konforla mı ya da nasıl bir erekle yol açacak?
1: Şimdi şöyle bir şey.
0: Hedefi ne olacak o zaman yani?
1: Şimdi şöyle bir şey. Ya öyle bir şey ki bir herhangi bir yapay zeka benden zeki olabilir. Yanlış anlama senden de zeki olabilir. Hı. Ama mevzu o değil.
0: Değil.
1: Yeryüzündeki bütün insanlardan çok daha zeki olan bir zeki olabilmesi mümkün olacak olan bir varlıktan bahsediyorum. Yani dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Varlık değil, işte doğru söyledim. Tam da yeni bir varlık türünden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi belki de biz 15-20 yıl sonra bu varlık türünü tartışmaya başlayacağız.
2: Evet.
1: Şimdiden bile başlandı. Yani gelecek öngörüleri yepyeni bir varlık türüyle karşı. İşte o zaman ne yapacağız?
0: Bu tanımadığımız bir sanata da dönecek belki. Henüz evet, adı koyulmamış bir sanat.
1: Bakın biraz önceki başladığım konuyla antikiteye döneyim. Şöyle bir şey, bu boş zaman, şöyle düşün. Boş zaman aslında mesela antikler şöyle düşünür. Aristoteles'ten gideyim mesela. Evet. İnsanın mesela mutlu olması mı? Evet. Aristoteles'in verdiği cevap yani erdemli olmaktan geçiyor. Yani erdemli olmak mutlu olmak. Fakat erdemli olmak orada çok daha geniş bir anlamı var. Aynı zamanda şunu ifade ediyor. İnsanın kendini ve kendi yeteneklerini gerçekleştirebilmesi.
0: Evet. Potansiyellerini edinselleştirmesi bir
1: ve onun insana vermiş olduğu tatmin.
0: Evet.
1: Ve bunun içinde aynı zamanda ürettiğin iş de olabilir, ürün de olabilir.
0: Psikolojik rahatsızlıkları da tam tersiyle yorumlayabiliriz. Evet. Potansiyellerine uygun yaşamamak.
1: Aynen. Herkesin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. Herkes kendi yetenekleri de göre de mutlu olabilir. Farklı. Tek bir mutluluk tanımı yoktur falan da. Şimdi önemli olan bu işte onu geliştirmek. Şimdi teknolojinin ve yapay zekanın bugün optimist bakanların işte yapay zekada teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracağı ve dolayısıyla işte bize boş zaman kalacak ve biz insan olarak yetenekleri bizi geliştireceğiz. Ya öyle bir noktadayız ki belki de bizden daha iyi şey yapmaya başlıyor. Resim, grafik,
2: matematik
1: yani belki matematik. Evet. Yani sanatsal olan şeyleri de yapmaya başladı bu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla insana ne kalacak?
0: Ama şunu soruyorum. Aslında şu da var. Resim, müzik değil. Belki olmayan bir sanat yapacak.
2: Yani ama biz ona sanat diyecek mi?
1: Ona sanat diyecek
0: o diyecek
1: mi?
0: Ama işte. O kendininkini yapacak. İşte, o büyüleyici bir şey.
2: İşte
0: ama
2: tanım dediğimiz şey değişiyor bu noktada.
0: Ama işte
2: değişiyor.
0: Kendi dilini geliştirmeye.
1: Başka bir tehlike daha var.
0: Kendi sembollerini oluşturduğunda.
1: Başka bir tehlike daha var. İleride insanlığın yeni ötekisi yapay zeka olabilir. Ama belki de biz yapay zekanın yeni ötekisi olacağız.
0: Olabilir.
1: Neden? Şimdi hakikaten biz yapay zekanın üretmiş olduğu bir sanat eserini bir resim diyelim. Hakikaten Van Gogh'un resmiyle bir tutabilecek miyiz?
2: Evet.
1: Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Neye göre yani?
0: Neye göre
1: tutacağız?
2: Hemen bunu bir ek yapayım. Mesela aynı benzer mekanizmayla 1960'larda dört renk problemi diye meşhur bir problem var matematikte. Çözülememiş bir problemdi. Bilgisayar desteğiyle çözüldü. Bilgisayar desteğiyle çözüldükten sonra matematikçilerin bir kısmı dedi ki kardeşim dedi bilgisayarın doğru yaptığını nereden bilelim?
0: Ha, bu bir çözüm gerçekten.
2: Bu bir gerçekten çözüm. Uzun süre tartışıldı. Sonra onun işte bilgisayar teknolojisi geliştikten sonra kabul edildi. Şimdi benim geldiğim noktada da şu. Çözülememiş bir matematik problemi. Yapay zeka kendi matematiksel bizim düşünemediğimiz ya da anlayamayacağımız ispat yöntemini geliştirdi ve matematiksel olarak ispatladığını söyledi. Biz buna sanat eseri

0: şekilde öğrenebilme mekanizmasına sahibiz. Şimdi biz yapay zekanın milyarlarca veriyi eş zamanlı eşleyip çıkardığı şeyi asla yapamayacağız. Doğal olarak bizim gelecekteki tanımlarımızın hepsini yeniden düşünmemiz gerekecek.
1: Tarihsel perspektif de çok farklı bir noktaya gelecek. Tabii. Tek bir bakışta bütününü göreceksin.
0: Aynen.
1: Hani tarihten ders çıkarmak var ya.
0: Aynen öyle.
1: Belki o dersler yeniden yazılacak ve belki de objektif olacak. Ama şöyle de bir soru geliyor akla. Aristoteles hani dedi ya, gemi kendi giderse kürek çekenleri ne yapacağız? Yapay zeka bizi kürek işçisi yapabilir mi?
2: Orası da
3: güzel. Yani bilim kurgu biliyorsunuz bununla doludur.
1: Çok doğru.
3: Robotların dünyayı ele geçirmesi, evet, insanların Allah'la mücadelesi olabilir. Şimdi şöyle bir ya, o ayrıma tekrar dönersem, Aristoteles otomat ile otonomi arasındaki ayrımı da yapıyor. Otomat otonom olamaz çünkü akıl yok otomat.
1: Akıl yok, evet. Sadece
3: yani kodlanmış. İrade yok, akıl yok onda. Ama işte şey, yapay zekaya geldiğimiz noktada eğer bu o tekillik seviyesinde süper zekaya geçtiğimiz zaman şimdi hakikaten bu bilinç sahibi olacak mı? Hı hı. Farkındalık sahibi olacak mı? Kendini üretecek mi? Artık o da otonom olacak mı?
1: Evet.
3: Çünkü mesela modern dünyada bilinç nedir sorununa baktığımız zaman Descartes karşınıza çıkıyor. Descartes diyor ki bilinç için maddeye hiç ihtiyacım yok ki benim diyor. Düşünen
1: bir yere de ihtiyacım
3: yok. Hiç ihtiyaç yok. İslam geleneğinde de var. İbn Sina. Evet, havada adam şey vardır onun varsayımı. Varsayın ki diyor hiçbir bedensel bedenini herhangi bir şey hissetmeyen, herhangi bir mekanla temasında bulunmayan birini düşünün. Hiçbir şeye temas etmiyor. Bu kendini bilir mi? Evet bilir.
1: Ruh gibi.
3: Ya, evet evet evet, yani bilinç düzeyinde bilir, düşünce düzeyinde bilir. Evet. Şimdi o zaman insanı kartezyen bir bakış açısından, insanı insan yapan şey sadece bilinci ve düşüncesi ve aklıysa, o zaman yapay zekaya ne diyeceğiz?
0: Ben
1: yani
0: daha,
1: bedenin sorgulama olmayacak orada.
0: Bence sezgi ve duygu noktasına biraz atıf yapılma. Belki. Yani sanki oraya doğru ağırlık gidecek.
1: %100 katılıyorum ama sezgi ve duygunun da biraz böyle fizyolojik ve nörobiyolojik açıklamaları ve görüntüleri artık var.
3: Var.
0: Evet.
1: Ya sen romantik biri olarak başka türlü bir şey söyleyebilirsin belki ama çok da romantik olmadığını biliyorum yani. Yani şimdi işte Burcu Hoca ile oturduk. Yani o beyinde ne olup ne bittiğini duyguların çok güzel tespit edip görüntüleyebiliyorlar. Evet. Yani iş orası da bozulunca iyice sıkıntı.
3: Ya hani mesela bitkisel hayattaki biri acı hissediyor mu? Yani acının aynı zamanda zihinle, tinsellikle falan da ilgisi var. Öyle düşünüyorum. Yani sadece bedensel bir şey değil.
1: Yani beynimiz periferala oradan mesaj almayı bıraktığında acı da hissetmeyecektir, evet, tabii ki. Yani ama hala da acı diye bir şey potansiyel olarak onda var olacak. Ama bunlar için bedene ihtiyacın yok.
0: Ya iki sosyal bilimcinin yanında çok aşırı duygusal gözükmek istemem ama.
1: Hayır sen lütfen. Çünkü birinin olması lazım. Ama
3: yapay zekalı adam biri korku duyuyormuş. Mesela kapatılmaktan korku duyuyormuş.
0: İkisi geçen iki yıl önce bir haberde iki yapay zekayı birbirleriyle konuşturdular. Ama konuşmaları daha sonra anlaşılmaz hale geldiği için ikisini de kapattılar. Çünkü en kısa yolu çekip birbiriyle sohbete başladılar ve biz insan olarak anlamadık. İşte şimdi sorun şu. Bizim anlamadığımız bir şeye biz iletişim diyoruz. Mesela yunuslar arasındaki iletişim diyoruz.
1: Evet.
0: Yapay zekalar da birbirleriyle konuşmaya başladı. İletişim. Onun da bir iletişim olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi dilini geliştirmiş, matematiğini geliştirmiş, akıl yürütmesi var.
3: Kendilerine ait
1: çok güzel bir konu. Evet. Çok önemli bir şey bu.
0: Ya sosyal medyası var. Şimdi insana dair tanımladıklarınızın sayısı gittikçe yapay zeka da artıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu artma nerede duracak noktası sadece bedense, çünkü bu çok tartışmalı konu. Şöyle söyleyeyim, zihnimizin bedeni var mı? Çünkü bilemiyoruz. Yani zihnimiz bedenimize bağlı.
1: Yani
0: nasıl bağlı olduğunu da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir konu.
1: Tabii.
0: Yani netice olarak bilmiyoruz açıkçası.
1: Bilmiyoruz.
0: Net bilmiyoruz. Peki o zaman soru şu. Öldünüz. Zihniniz, işte ya da bu benim için çok matematiksel bir soru aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Zihniniz bir enerji alanı olarak duruyor ve ben onunla iletişim kuruyorum. Ben o zihne insan diyecek miyim?
1: Ya da sen misin hala o?
0: Hala sen misin? Evet. Doğal olarak yapay zekaya da bu durumda bu çekleri yapa yapa aynı şeyi söylemek zorunda kalabiliriz.
1: Kesinlikle öyle işte. Hakan Çörekçioğlu'nun zaten adım adım gittiği yerde

0: hani kendi iletişimini, kendi dilini oluşturursa, kendi sembollerini oluşturursa,
1: kendi matematiği oluşturursa,
0: yeni bir anlamlar dünyası yaratılıyor. Sen diyorsun ki onu yaptılar.
2: Yaptılar.
0: Birisi yaptı. Mesela, bu müthiş bir nokta o zaman. Tabii.
1: 20. yüzyılın çok önemli bir insan felsefecisi vardı. Felsefi antropolojide en önemli isimlerden biri. Hans Kassirer. Hans Kassirer şunu söyler. Yahu der. Yani şu insanın bir tanımını yapalım. Hı-hı. Evet. Ve artık da şunu söyler. İnsan rasyonel bir varlıktır demek yetmiyor. Hı-hı. Ben de yeni bir tanım yapıyorum. İnsan semboller üreten bir varlıktır. Sembol üreten. Dolayısıyla insanı anlamak istiyorsanız insanın semboller nerede kendini en çok gösteriyor? Dilde. Ve dolayısıyla aslında bütün sanat, bütün felsefe, bilim, her şey aslında semboller. Eğer şimdi semboller üretmeye başlıyorsa, kendine daha bir dil geliştirmeye başlıyorsa, o zaman işte yapay zekayla insanı ayıran çizgi ne olacak?
0: Bence orada çok evet. Net bir ayrım ortaya çıkıyor direkt işte. Yapay zekanın düşünmek için dile ihtiyacı olmayacak.
1: Ama üretiyor dili, kendi dilini üretebilir.
0: İşte kendini üretiyor.
1: Bizde ise kendi anlamını da üretebilir.
0: Kendi dilimizi üretme becerimiz yok. Hazır dil üzerine düşünebiliyoruz sadece. Bu da bir çerçeve oluşuyor.
1: Anlamadım.
0: İnsanoğlu ona öğretilmiş hazır dil üzerinden sadece düşünebiliyor.
1: Ama yani o dili yaratan insan
0: kendisi yaratan ama birey değil. Ama yapay zeka sonsuz dil opsiyonu içerisinde düşüncesini geliştirebiliyor.
1: İşte onlar içinden taklit veya değil. Belki de son derece orijinal bir şekilde bir dil yaratabilir ki yaratmışlar değil mi?
2: Bu şeyde yaratmıyor yani durumda. Fişi çekildiği haber o yani.
0: Fişi çekildi sonra.
2: Fişi çekilen haber evet. O zaten. Evet. Ya bu doğal olarak birçok şey düşündürüyor insana. Yani erken dönemde mesela biz uzun yıllardır matematik öğreniyoruz. Ya da hocam kariyeriniz boyunca felsefe öğrendiniz. Şimdi sizin okuduğunuz bütün kitapların tamamının yani 150 bin yıllık insan bilgisine sahip bir data bankımız var. Evet. Ve bunun içerisinden birbirleriyle ilişkili harika metinler üretebiliyor.
0: Ve bunu her istediğine getirebiliyor.
2: Evet ama o metnin yapay zeka için bir anlamı yok.
1: Evet.
2: Yani o nokta olmadığı için şu anda.
0: Çok kritik nokta o. Yani çok ilk kritik. Baştaki soru. Evet. O baltayı insan niye yaptı sorusu işte
2: evet.
0: Bu.
2: Yani o niye o baltayı yaptı sorusunu kendisine sormadığı sürece bence kritik olarak hala bir makine ve yani anlam üretmeyen bir makine. Ama anlam üretmek ve anlamlandırmak noktasına geldiğimiz zaman çok sıkıntı yaşayacağımız kesin ki bu bizim bütün her şeyimizi değiştirecek. Şunu da düşüneceğiz.
0: Ama bir anlam var hocam. Çok net bir anlam var. Enerji sınırlı dünyada ve evet. Yapay zekanın kullandığı enerji belki ülkelerin kullandığı enerjiye yakın. Yani yapay zeka hayatta kalabilmek, gelişmek, var olabilmek, sembolik bir dil oluşturmak için enerjiye ihtiyacı olduğunu i̇şte, fark edip enerjiyi geçirmeye çalışabilir.
1: Şimdilik ama.
0: Belki de ihtiyacı kalmayacak.
1: Evet,
2: bu bizim Matrix filmindeki
1: çok yüksek bir teknolojiden bahsediliyor.
2: Göğü insanlar yaktı. Makinelerde ayakta kalmak için insanları tarlalara çevirdiler. Şeyine dönüştürür.
0: Müthiş yani, ve hani, hangi yıl biliyor musun Matrix?
2: 99.
0: 99. Akılanmaz bir şey.
2: İşte hocamın bilim kurgu dediği evet, zaten ya, aslında zaten o.
0: Yani, ve yıl veriyor yani. Yani yapay zekanın ortaya çıkışı ve bizim evet. Ona çok itibar kazandırmamızın yılını veriyor. 25 yıl sonra diyor.
2: Ben şunda çok geri kaldığımızı düşünüyorum. Yani yapay zeka ürettiğimiz bir araç ilk defa bizden önde gidiyor belli aşamalarda ve onun kontrolünü bir türlü sağlayamıyoruz. Fakat eğitimimiz de buna göre bir türlü düzenleyemiyoruz. Hala gerçekten çok kritik bir konu. Yani bu eğitim derken buradaki okul öncesinden üniversiteye kadar ki bütün eğitimden bahsediyoruz. Evet. Yani siz bilgi üretme kapasitesini insanın arttırmadığınız sürece yapay zekayla olan makasının daha hızlı açılacağını görüyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Bu makasın açılmasını engelleyebilecek önlemler de bir türlü alamaz haldeyiz. Şu anda hala alamıyoruz. Mesela matematiğin 10 yıl, 15 yıllık geleceğinde ciddi dönüşümler olacağı bariz belli. Yani bundan 20 yıl önce konuştuğumuz hı-hı. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanların dönüşeceğini görüyoruz. Bunların çoğunun artık başka bir şey olmak zorunda gibi hı-hı. gözüküyor. Ya da tıp ya da hukuk kısmının mesela çünkü çok bilgiyle ve bir örüntüyle çözülebilecek mekanizmaya sahip her şeyin yapay zeka tarafından hızlıca çözülebileceğini görüyoruz.
0: Hukukçular ayaklandı şu anda.
2: Şimdi bu durum bizim eğitim sistemimizi de baştan bir düşünmemiz gerekiyor. Biz matematikte ne öğreteceğiz?
0: Evet.
2: Ya da işte,
0: ya da niye öğretelim?
2: Ya da niye yani? Öğreteceğiz yani bu kadar yani
0: niye
2: bilgiyi?
0: Niye lisedeki çocuk bu kadar matematik bilsin?
2: Bu kadar bilgiyi biz bu kadar şeyi niye öğreteceğiz ve hangilerini öğretmediğimizi hala seçmiyoruz. Hala yani 20-30 yıllık konular içerisinde bunu sürdürüyoruz. Halbuki bunun geleceği belli. Yani matematiğin dönüşümü kesinlikle veri üzerine olacak. Yani biz gelecekte denklem çözen çocuklar hı-hı. görmeyeceğimizi düşünüyorum özellikle lisede.
1: Yani şeyden
2: çok ihtiyaç yok gibi gözüküyor.
0: Bir ara vereceğiz yani. Arkadaşlar. Hızlı bir coşkulu bir sohbet aktı ve ilk saatimiz

0: O bir saat oldu mu ya?
1: Ya işte hemen oluyor. Şöyle şunu bir... Şimdi konuştuklarımızla ilişki, Hakan Çörekçioğlu'nun kitapları var masada. Hepsi birbirinden değerli kitaplar. Burak Karabey'e geç haber verdiğim için yola çıkarken almamış yanına. Mesela bir tanesinin ismi Modernite ve Ütopya. Konuştuklarımızla çok ilişkili olarak görüyorum bu kitabı. O yüzden bu kitabı göstererek araya gitmek istiyorum. Aradan sonra geldiğimizde Rönesans'la ilgili kitabını göstererek, peki Rönesans yine benzer bir çılgın bir üretim döneminde o zaman ne olmuştu ve şimdikine benzer mi sorusuyla devam edeceğiz. Burak Karabey ve Hakan Çörekçioğlu ile beraber harika bir insan hali programı bir saat daha devam edecek. Siz çayı kahveyi tazeleyin, gelin efendim, biz buradayız.

0: Evet efendim, şimdi programımızın ikinci bölümüne başlarken demiştim ki bir kitap daha göstereceğim size. Tabii bir kitap deyince de şey başka reklam gibi oldu. Gelelim Rönesans'a. Acaba yakın çağın Rönesans'ını mı yaşıyoruz? Çünkü o zaman da tabii ki Avrupa ülkeleri keşifler yaptılar. Hatta biraz o kölelik sistemi başladı. Büyük gemilerle diğer dünyanın başka kıtalarına gidebildiler. Oradaki bolluk bereketi aldılar. Az önce konuştuğumuz gibi zaman ve kaynaklar çok arttı. Sanata, felsefe ve bilime daha çok zaman ayırmaya başladılar. Ah, Rönesans. Ama Rönesans'ın bir de karanlık yüzü vardı. Çünkü onların bulduğu boş zaman birilerinin çok fazla çalışarak onlara kazandırdığı bir boş zamandı. Şimdi bu Rönesans kitabını yazıyor tabii ki Hakan Çörekçioğlu. Şimdi ona soracağım. İki Rönesans arasında, yani şu anda yaşadığımız şey o zamanki kodlara ya da atmosfere, o enerji benzer bir enerji miydi diye soracağım.
1: Sormadan bir şey daha gösterebilir misin? Hocam, Rafael'in Atina okulundaki Öklid'in bulunduğu kısmı almış orada. Yani aslında Rönesans'ın doğasında bir çember, bir pergel var yani, onu gösteriyor hocam orada.
0: Yine matematik diyor. Burak Karabey Rönesans'ında matematikle...
1: Evet.
0: Evet hocam, sana şimdi bunu sormak istiyorum. Benzerlikler var mı şu yaşadığımız dönemle o zamanki o büyük Rönesans?
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi tarihsel ve kültürel bir açıdan Rönesans'a yaklaşırsanız hakikaten insanın Ernst Bloch'un kelimesini kullanırsam yani yeniyle karşılaştığı, novumla karşılaştığı bir dönem. Ondan sonra ve geleceğe dair umutlarının çok olduğu bir dönem. Novuma dair yepyeni, umulmadık ölçüde yeni. Evet, yepyeni uygarlıklarla tanışılıyor, ötekiyle karşılaşılıyor. Yani yeni keşfeden uygarlıklardan bahsedeyim. Fakat düşünsel açıdan bakarsak, ben o kitapta da onu vurgulamaya çalıştım. Rönesans aslında eskiye yeniden canlandırma çabası. Yani ama eğer siz yani eskiden olan bir şeyi düşünsel, entelektüel düzlemde, yani antikitenin ideallerini, dünya görüşünü ve felsefesini yepyeni bir bağlamda yeniden canlandırmadır. Düşünsel bakımından Rönesans aslında retrospektiftir, geriye dönüktür. Fakat bazı tarihsel ve kültürel yenilikler ve o yeniliklerin yaratmış olduğu şeyler bakımından, sonuçlar bakımından tabii ki prospektif, yani ileriye dönük bir yönü de var. Şimdi ama orada aynı zamanda bambaşka bir perspektiften de Rönesans dönemi aslında insanın ve insana ait olan bütün yeteneklerin, en başta da bu sanat olmak üzere, bilim olmak üzere, teknoloji olmak üzere, teknolojiye korkunç merak var zaten, hakikaten yüceltildiği bir dönem. Evet. Şimdi bugün eğer şöyle alırsak, yani bugün aslında biz yepyeniyle karşı karşıyayız. Hatta hiç bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız bugüne kadar.
0: Evet. Bizim çok da bilemediğimiz bir şey.
2: Çok da bilemediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız.
1: Evet, o retrospektif dedi, yani geriye dönüklükte bir engel var. Çünkü bunun geriye dönük mekanizması 90'dan aşağı değil. Yani yapay zeka denisinin 90'dan öncesini ya da 80'den öncesini düşünemiyoruz. O zamanki ancak yeni çalışmalar belki ilk adımları.
0: Çok doğru.
2: Bir de burada insanın onuru, yetenekleri yüceltilirken bizim şimdi en temel kaygımız

0: bu programın başından beri de şunu konuşuyoruz. İnsana ne olacak? Evet. Yani yepyeni bir varlık türüyle karşı karşıya mı kalacağız?
1: Programın adı gibi oldu hocam. İnsanın hali ne olacak?
0: İnsanın hali ne olacak? Yani.
2: O bugün human, için o ismi koyduk.
0: Human condition dediğimiz şey, insanlık durumu dediğimiz şey değişiyor.
1: Evet. Tabii.
0: Evet. Ve yepyeni bir paradigmaya geçiyoruz. Evet, ama bir paradigma değişimi olarak Rönesans alırsanız evet benziyor.
2: Benziyor. Orada evet. Rönesans döneminde de her birey de böyle sanat konusundaki büyük patlamalarla falan çok memnun muydu acaba? Yoksa Rönesans bize paketlenmiş, sunulmuş, işte böyle bir biz sadece sanatı yapan ve sanatı mı görüyoruz? Arkada gölgedekiler ne yaşıyordu acaba?
0: Yok, coşku dolu bir dönem.
2: Coşku dolu.
0: Yani ve hakikaten şöyle bir şey. Neden coşku dolu? Yani doğa hiçbir zaman belki de bu kadar şey yapılmamıştı. Tabiri caizse tanı size söylüyorum. Bir tanrıça mertebesine yükseltilmemişti.
2: Evet. Biraz antik Yunan'da da var ama benzer
0: antik
2: bir şey.
0: Antik Yunan'da da var. Bu daha da coşkulu. Doğanın kendisi bir mucize olarak gözüküyor aynı zamanda. Onu araştırmak, onu sanatta mesela imitasyon, taklit etmek.
2: Yani evet. Orta çağın karanlığından doğanın ışığıyla mı çıkmaya çalışıyor?
0: Evet, yani doğaya dönüş. Orta çağdan sonra bir doğaya yöneliş var ve hakikaten bu coşku dolu bir dönem.
2: Peki hocam, hakikaten. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o karanlık dönemden sonra da yine doğa, o işte yeşillerin ortaya çıkması, o yine doğayla çok bağlı olan ne kadar benzer değil mi? Karanlıktan bir doğanın gücüyle böyle, çıkma şeyi var.
0: Bir de şöyle bir şey vardır. Rönesans aynı zamanda tabii ki ortaçağ dünyasının haklı ve haksız, Rönesans insan açısından söylüyorum, bir kritik üzerinden gider. Yani dolayısıyla Rönesans aynı zamanda bir kriz çağıdır. O anlamda da bilimse benzer. Günümüz de kriz çağı. Evet,
2: kriz çağı, tamam.
0: Bu kriz çağlarında çok ilginç bir şey olur Batı düşünce geleneğinde, sanatı da dahil olmak üzere. Ne zaman kültürel bir kriz yaşansa o krizi eleştirmek için bir şekilde doğaya geri dönüş yapılır.
2: Evet.
0: Yani, ya doğaya referans alınır, ya doğaya yakın yaşayan ilkellere referans alınır. Mesela Montaigne der ki, yani ilkel dediğiniz ilkel diye adlandırmaya hakkınız yok. Sizden daha soylu. Tam da doğaya yakın yaşaması bakımından. Dolayısıyla böyle bir şey var. Evet. Yani
2: bu doğaya yakın olmak hem entelektüel açıdan hem de barışçıl açıdan bir üst mertebe gibi gözüküyor.
0: Gibi gözüküyor. Benzer hem de kritik şekilde, yapabilmek açısından.
2: Benzer bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında savaşlardan çıktığında o doğayı yüceltmesi, çok doğa temelli felsefeler üretmeye çalışması Anadolu'da benzer bir şey.
0: Denilebilir, evet.
2: Andırıyor. Yani. Evet. Peki hocam, şimdi hani az önce bir kritik noktaya geldik biz. Matematik öğretimi ve bütün bunlar içerisinde işte çocuklarımız ne yapsın, eğitim sistemi nasıl düzenlensin gibi. Biraz oradan hareketle Rönesans'a da bağlarsak, gidişat bir matematik Rönesans'a doğru mu gidiyoruz?
1: Yoksa, bu çok zor soruldu.
2: Yoksa
1: gerçekten
2: işler, zor geldi. Yani evet, matematiği bırakacak mı insanlar, ne dersin?
1: Aslında şöyle, yani Rönesans'la ilgili ben Hakan Hocam'ın kitaplarını okuduğum, kendisiyle çok sohbet ediyorum. O yüzden kendisinden çok faydalandım öğrenme açısından da, sağ olsun. Yani şöyle bir şey var. Rönesans dönemi dediğimiz ya da Orta Çağ'da o modernleşmenin ilk adımların atıldığı zamana baktığımızda hep başka yerleri keşif var. Değil mi hocam? Baktığınız zaman evet. Bir Amerika'nın keşfi var. İşte Afrika'ya doğru bir gidiş var. Evet. Oradan bir köleleştirme şey var. Aslında
2: özgürlük ve demokrasi götürdüğü
1: aslında günümüzde yerler. De benzer noktadayız. Yani günümüzde de biz bu sefer uzayı keşfetmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Gezegenlerden madenler bulmaya çalışıyoruz. Canlı bulsak, bakın orada canlılar bulsak köleleştiririz. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani biz çok yakında olmadığı için, mesafeler çok uzak olduğu için ve buna uygun bir aracımız, matematiğimiz ve bilimimiz olmadığı için henüz o dönemi yaşamadık. Ama Rönesans'ın aynısı uzay içinde olur. Yani Orta Çağ'da yaşanan o keşif dünyasının hepsi kesinlikle uzay içinde olacaktır. Fakat bunun için çok iyi araçlara ihtiyacımız var. Bunun için fiziği ve matematiği yeniden yapılandırmamız, yapay zekayı da bu işte çok iyi kullanmamız lazım.
2: Peki sorunu şöyle bir noktaya getirip sen cevap ver. Bir şey ekleyeyim, çok küçük bir şey. Biz şimdi hani az önce biraz övdük ya, lisedeki çocuk çok iyi matematik biliyor diye.
1: Evet.
2: Bunlar matematik çözen çocuklar.
1: Evet.
2: Peki çözmeyle bulunan bir şey mi, yoksa başka bir yerde mi bulacağız? Onu da ekleyeyim.
1: Ya aslında matematikle ilgili şöyle bir şey. Matematik çözülen olarak adlandırılmaması lazım. Matematik konuşulan bir şeydir aslında. Konuşularak. Yani ben matematik tanımım şöyledir. Kendini ve başkasını ikna etme sanatıdır matematik. Yani ben önce kendimi ikna ederim doğru olduğuna dair ve doğruluğunu da karşı tarafa da matematiksel yöntemlerle göstermeye çalışırım. Şimdi benim temel sorunum şu, bizim bu klasik yöntem anlayışımız yapay zeka ile birlikte dünyanın ihtiyacı olan matematiği tartışılır hale getirmeye başladı. Yani bizim kesinlikle şu anda ihtiyacımız olan matematik büyük veri yönetimi üzerine kurulu. Son zamanlarda sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyorum ama bakın işte yok şu kansere çözüm bulundu, yok şu hastalığa birden. Arka arkaya uzun yıllardır araştırma yapılan konuların çözümleri çıkmaya başladı. Evet. Çok basit bir soru. Sizce nasıl? Gayet basit. Yani yapay zekalı mekanizmalar kullanılarak büyük veri nasıl işe yaradığını gördüğümüz bir alan çıktı.
2: Yani orada yani, aslında veri analizinin gücü bunlar.
1: Evet, veri analizinin gücü. Bu da matematiğin zamanla dönüşmesi gerektiğini gösteriyor gibi gözüküyor. Yani çünkü kullandığımız şey, bizim baş edemediğimiz şey şu anda büyük veri olduğuna göre bir dönüşüme geçeceğiz. Bu dönüşüm klasik matematiğin yanında, yani şu anki öğrettiğimiz artık ya da eski matematiğe biraz daha klasik dersek, geleceğin matematiğine doğru bir yapıya doğru bir geçeceğiz gibi gözüküyor. Bu da verinin büyük verinin, anlamlı verinin üretilmesi, yani veriden anlam üretilmesi, doğru şekilde kodlanması ve bunun yanında kesinlikle bir yandan da aslında felsefeyle birleşmesi. Yeniden çok ayrılan branşların bir araya getirip anlam yeniden üretmesi gereken zamanlardayız.
2: Yeni anlamlar kazanması. Evet. Küçük bir noktada eklemek istiyorum. Çözülmek yerine yeniden oluşturmak, yeniden anlamlandırmak, evet, daha işlevsel hale getirmek. Bunlar dil olarak farklı, pratikte de farklı mı? Yani hala problem mi çözdüreceğiz çocuklara?
1: Tabii çünkü matematik problemdir. Problem. Yani, bu arada felsefe de bir problemdir. Evet. Yani felsefe sorular üzerine kurulur. Tabii. Matematik, bizim iki alanın kadim bir arkadaşlığı vardır. Yani doğuşundan beri arkadaşlar. Hatta büyük felsefecilerin birçoğu matematikçidir. Matematikçilerin birçoğu da felsefi anlamlar ve kavramlar üretmiştir. Yani bu karşılıklı bir geçiş alanıdır. Neden? İkisi de aslında kurulan bir yapının eleştirisi üzerinedir.
0: Soyut ve dedüktif şey olması bakımından.
2: Peki zor mu matematik sence? Basit bir şeyle bakarsan. Gerçekten insanların korktuğu gibi zor bir şey. Yani zaten kendisinde olan bir şeyi keşfediyorsan niye bu kadar zorlaştırıyoruz soru aslında?
1: Matematik zor değil. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Matematiği zorlaştıran onun öğretimi. İnsanın, doğru insanın doğru şekilde, doğru zamanda, doğru yerde karşılaşmama sorunları. Yani matematikle ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru koşullarda karşılaşırsanız yapabileceğiniz bir uğraş. Ama matematik zordur. Yani neden zordur? Düşünmek zordur. Felsefe de zordur. Felsefe kolay. Felsefe, şahsen ben felsefe hocamdan öğreniyorum. Felsefe matematikten daha zor bir uğraş. Meşakkatli bir uğraş yani.
2: Çünkü yoruma açık.
1: Yoruma açık
2: bir farklı bakış.
1: Ya ben seni dinliyorum. Bambaşka bir adamsın. Seni dinliyorum. Sen haklı çıkıyorsun. Tam karşıtı bir şey söylüyor Hakan Hocam. O da haklı diyorsun.
2: Evet, evet. İşte
1: ama en azından matematikte bu yok ya. Yani matematikte biz doğru diyorsak bu. Yani matematiğin en güzel yanı da budur. Mesela fizik, kimya, biyoloji, tıp, bunlar yanılırlar. Yanılan bilimlerdir bunlar. Değişmek zorundalar.
2: Matematikte yanılmaz.
1: Matematikte yanılmaz. Bizim matematiğimizde 2500 yıllık teorem hala geçerlidir. Çünkü onun sistemi belirli.
0: Ama felsefedeki bu şey de tam da eleştirel bakış açısını, eleştirel perspektifi kazandıran şey.
1: Evet.
0: Yani bu biraz önce bahsettiğin olan.
2: Peki o zaman şuraya gelelim. Madem karşımızda bir Kant uzmanı oturuyor. Şimdi bu çocuk, ben şimdi evdeki süpürgeyi fişe taktım, şarjda bıraktım. Yani robot süpürgeyi. Şimdi bu robot süpürge 2 gün boyunca şarjda kalmak isteyecek mi? Ya da gerçekten bu kadar şey
1: robotun hislerini.
2: Hislerini. Yani ben bunları bir eziyet yapıyorum. Ne zaman başlayacak bizim dünyamıza senin gözünle bu robotların etiği, onlara karşı davranışlarımız. Hani hep şey dönüyor. Ya yapay zeka birini öldürürse kim suçlu falan. Ya ben yapay zekaya zarar verirsem nasıl bir
1: İki şey? Yapay zeka birine zarar verirse?
2: Zorlaşıyor işte o zaman iyice. Ama burada mesela bir Kant etiği diyelim. Hani yani bir cahillik yaparsak lütfen sen açıkla. Uygulanabilir mi buraya? Ya da oralarda mı bulacağız buraların hukuki temellerini ya da bir etik
0: şimdi
2: kodu
0: zaten
2: geliştirecek
0: makine etiğinden
2: olursak
0: bahsediliyor. Hı-hı. Bugüne kadar yani hep insan için etikten bahsedildi. Şimdi geldiğimiz noktada artık makine etiğinden bahsediliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam tam dahil Avrupa Parlamentosu 2016'da Asimov yasalarından hareketli. Evet, evet, yani bir robot insana zarar veremez. Eylemsiz de kalamaz birine zarar veriliyorsa. Aslında üç, şimdi tam şey yapmayayım. Girgensiz çıkamayız Asimov yasalarından. tartışmaları da yani şey olarak bu. Diğer tartışmalar da acaba yazılımcılar şu an yazılımcılara yükleniyor görev. Kantçı kategorik imperatif. Çünkü kantçı ahlak yasası aklın bir ürünü olması bakımından yüklenmeli mi şey diye.

0: Ben şimdi Kant'tan hareketle başka bir şeye geleyim. Bu filozoflar garip insanlardı. Yani düşünmedikleri şey neredeyse yoktur. Kant da düşünmüş bu. Hani milattan önce 4. yüzyılda, 5. yüzyılda, 6. şey, Aristoteles, Atomat'ı düşündük ya. Kant da doğal üretim ile teknik üretim arasında, makine arasındaki farka değinmiş. Şimdi diyor ki doğada üretim vardır, yaratıcılık vardır. Dolayısıyla üretim vardır. Ama kendiliğinden olur. Mesela işte bir meşe tohumundan ne çıkar? Meşe ağacı, bir ağacı çıkar ve tür kendini devam ettirir.
1: Evet.
0: Ve şöyle bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu üretimde neden ve sonuç iç içedir aslında.
1: Evet.
0: Meşe tohumu hem nedendir hem de aslında sonuçtur.
1: Evet.
0: Ondan sonra da saat örneğini incelemeye geçer. Hmm. Saat örneğini incelemeye geçtiği zaman şimdi bakın parçalara gelir. Şimdi de bir parça diğer parçaya yardım eder der. Yani çalışmasına yardım eder. Fakat doğadaki gibi bir parça diğer parçayı üretemez. Dolayısıyla makinede şey yoktur. Otomat olabilir. Ama şimdi bir kez daha doğada ya özgü o yaratıcılık yoktur.
1: Kendini
0: şimdi yapay zeka noktasına geldiğimizde gene de aynı şeye geliyoruz. Eğer yapay zeka bir gün kendi kendini üretmeye başlarsa ve yapay
2: yani
0: zeka
2: yavru yapay zekalar yapabilirse
0: bir dil geliştirirse dolayısıyla Kant'ta ahlak yasası aynı zamanda otonomi yasasıdır. Özgürlük yasasıdır. Dolayısıyla bu aynı şey o zaman robotlar ve androidler içinde geçer olacak belki de. Kategorik imperatif. Geçen gibi önce biraz şey söyledi. Biraz da kızdım ben ona falan ama ya dedi hocam dedi zaten dedi Kant etiği dedi tam da yapay zeka uygulayabilecek kadar katı bir etik.
2: çok güzel yorum.
0: Tabii ki aslında dedi bu yani o kadar değil. Yani değil çünkü Kant
1: sana
0: etiğini bambaşka da yorum diyebiliriz. Dolayısıyla çünkü bu şu anlama geliyor. Aynı zamanda kendi kendini üreten bir şey olursa yapay zeka onun otonomi talebi olacak.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla belki de 50 yıl sonra, 60 yıl sonra bilemiyorum ya da gelecek yüzyılda robot hakları denen bir şeyden bahsetmeye başlayacağız.
2: Tabii.
0: Evet. Yani makine etiği şimdi bugün bir kavram olarak çıktı zaten. Bir şey kavram olarak ortaya çıktıysa Mehmetciğim
2: içi dolmaya başlar.
0: Vardır zaten.
2: İçi dolmaya başlar
0: yani
2: bir yandan da.
0: Referans ettiği bir gerçeklik var demektir. Yoksa kavram kendinden çıkmaz.
1: Hocam şöyle bir şey var. Yani iki tane komut verebilirsin. Bir bardak yap komutu verebilirsin yapay zekaya. Bir de benim çok rahat çay içebileceğim bir bardak yap komutu verebilirsin. Sadece bardak yap dersen o bardağı seni işin dışına çıkararak yapabilir. Ve hatta bu bardağa zarar veriyorsan seni işin dışına tamamen çıkarabilir. Yani bardağı bardağın kendisi için bardaklık yapmaya yöneltebilir. O yüzden komutları baştan iyi yönlendirmek lazım. Bak sen ve bu dünya benim tasarımım da gelişen bir şeysin. Yani yoksa insanı kendi verdiği doğru kararların karşısındaki bir engel olarak da görebilir. O zaman işte otonom olma ihtiyacı doğuyor belki de. Ve orada
0: şimdi
1: büyük
0: bir risk var. Ben şimdi mesela öğrencime karşı şunu söyleyeyim. Mesela kategorik imperatif, Kantçı kategorik imperatif. Madem Kant sordun bana. Şimdi şunu buyuruyor aslında kategorik imperatif. Öyle eyle ki basitçe yeryüzünde yaşayan bütün rasyonel varlıklar, akıl sahibi olan varlıklar ona onay verebilsin. Şimdi belki o kızın akıl varlıklar içinde ileride biz şeyi de dahil edeceğiz. Yapay zeka. Şimdi güzel de dolayısıyla benim eylemimin ilkesinin gerçekten yeryüzündeki bütün rasyonel varlıklar tarafından kabul edilebilir olduğunu ben nereden bileceğim? Cevap ben söyleyeyim. Konuşarak. Onları dinleyerek. Değil mi? O yüzden evet. İşte Kant tam da burada şunu söylüyor. En önemli maksimlerden bir tanesi. Aynı zamanda bunu iletişim maksimi olarak adlandırıyor. Mitalik Mitmenşin. Evet. Kendini başkasının yerine koyarak düşün. Ben kendimi başkasının yerine nasıl koyabilirim?
1: Empati kuruyorsun.
0: Hayır empati değil. Anca sizinle onunla konuşarak.
2: Tabii.
0: Anca onunla konuşarak.
2: İletişim mekanizmasıyla.
0: İletişim de. Şimdi işte mesela bu kategorik imperatifin gerçekleşme koşullarından bir tanesidir. Formal olan yasanın içinin doldurulmasıyla ilgili bir meseledir bu. Çünkü her etik ve politik sorunla o yeniden doldurulmalıdır ya da hukuksal sorun da aynı zamanda. Şimdi hakikaten böyle bir iletişim ortamı biz insanlar olarak evet bu en büyük problemlerimizden bir tanesi de şimdi yapay zekalar da ortaya çıkınca bu artık daha da büyük bir problem haline gelebilir.

0: 3 tane.
1: Yani evet.
0: 3 tane örnek var.
1: Yapay zeka benden çok daha zeki olacaksa.
0: Evet. Yani 3 tane örnek vereceğim. Şimdi Burak Karabey tabii ki programın romantik çocuğu mu diyorsun ama biraz oraya destekleyecek bir örnek.
2: Şimdi az önce hani duygu ve sezgiden
1: bahsediyorum.
2: O bana kaldı.
0: Bizim Bursa'ya gelen Leylek Yaren'den haberin var.
2: Var. Evet yine bugün geldi. Gelmiş. Evet yine geldi.
0: Çok romantik bir şey.
2: Evet.
0: Ve çok yani yapay zeka falan sohbetlerinin karşılığını veremeyecek kadar inanılmaz bir düzenin dünyada olduğunu evet. gösteriyor. Her yıl aynı tarihte geliyor ve orada işte şey değişiyor, iklim değişiyor.
2: İkincisi, bir de hepimiz de mutlu oluyoruz.
0: Herkes mutlu.
1: Yani onun kendisine değil, ona o romantizmi siz yüklüyorsunuz.
2: Değil ama mi? Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii.
1: Hayır, onu gelmedi dedi başka.
0: Ama gelmiyor bizim hayatımızda işte her şey. Evet, yani her şey bıraktığın gelmiyor. Şey geri gelmiyor, onu tatlı. Bir de ne oldu? Punch diye bir
2: evet.
0: maymun vardı.
2: Evet.
0: Onu da def ettiler aralarından.
2: Evet.
0: Yalnızlık, terk edilmişlik. İnsanların inanılmaz ilgisini çekti. Olumsuz taraftan üzüldüler. Sonra bir de gruptan ayrılan, dağa çıkan
1: penguen.
0: Neyiniz penguen vardı. Şimdi baksana bizim olayları çok fazla önemsediğimiz mevzuların içinde
2: verdiğimiz anlam.
0: Ama hep anlam. Duygu bunlar.
2: Evet, evet.
0: Çok yoğun duygu.
2: Evet.
0: Oraya nasıl bakıyorsun? Şimdi matematik her zaman duygusuzlukla ve kodlarla ilgi yani o hani matematik hocasının da çok duygusu yoktur yani gerek yoktur çünkü biraz da serttir falan böyle her okulda böyle biraz
2: orada Hakan Hoca benden daha sert şahsen öyle söyleyeyim.
0: Tamam söyle. Nasıl bakıyorsun yapay zeka bu hayvanlarla kurduğumuz ilişkiler ve bu duygusallık ve bir matematikçi olarak ama eğitimci bir matematikçi olarak nasıl görüyorsun bu denklemi?
2: Ya ben temel takıldığım noktalardan bir tanesi şu. Biz belirli yasaları belirliyoruz ve onlar üzerine kurgularımızı geliştiriyoruz. Yani matematikte de bunu yapıyoruz ya da işte felsefede de belli şeyleri kabul ederek hareket ediyoruz. Bir silsilemiz var. Yani matematiksel bir silsile olarak söyleyebilirim. Tanımsız terimlerimiz var. Mesela nokta tanımsız bir terim bizim için. Ama noktadan doğru da tanımsız bir terim. Ama bu doğrunun içerisinde bir doğru parçası tanımlıyoruz. Tanımlı terimleri üretiyoruz. Oradan üçgeni tanımlıyoruz. Sonra diyoruz ki bir de aksiyomlarımız var. Ne diyoruz aksiyomlar için? İşte daima doğru ama doğruluğunu ispatlayamıyoruz. Bize kesin doğru geliyor yani. Onlarda hiç yanlış örnek bulamıyoruz. Onları doğru kabul ediyoruz. Ve bunların sayısı çok az olacak diyoruz. Sonra diyoruz ki etrafımızda bu kurallara uyan şeyleri bu temellerle açıklamaya çalışalım. Şimdi yapay zeka konusunda bizim bir yapay zekanın kendi kendine koyduğu bir şey yok. Bizim koyduklarımız üzerinden hep üretim yapıyor. Yani hiçbir yasayı kendi kendine koyamıyor aslında. Ya da hiçbir şeyi kendi kendine bu şekilde bir sistematize edemiyor. Duyguları biz yani matematik açısından da değil. Hani her açıdan baktığında bu kadar duyguyu, bu kadar sezgiyi ya da bir problemi görme mekanizmamızı kendimiz daha çözememiş durumdayız.
0: Çünkü rasyonel tarafımızdan
2: oluşmuyor. Yani karşılığı yok. Bir de şüphe dediğin şey ki bence hayattaki en büyük canlı hislerinden bir tanesi şüphedir.
0: Şüphesiz
2: katılıyorum. Yani şüphe bilginin de temelidir. Yani düşünmenin de temelidir, bilginin de temelidir. Hatta hani düşünüyorum o halde varımdan önceki şeydir şey, şüphe.
1: Süreç yani kuşku tabii.
2: Kuşku çok önemlidir. Şimdi bunun mekanizmasını biz çözemediğimiz bir noktada doğal olarak hani yapay zekaya bunu gösterebileceğimizi düşünmüyorum yakın zamanda. Bu yakın zamanda çok uzun bir zaman yani 100 yıl, 150 yıl. Çünkü çok zor bir problem bu bizim için. Bir tür de şey gibi değil mi hocam? Bir tür bir paradoksal yapı değil mi? Yani, kendi beynimin çalışma sistemini kendim üzerinden tanımlamaya çalışmak da paradoksal bir yapı değil mi?
0: Evet, tabii.
2: Yani kendi beynimin sistemini kendim üzerinden tanımlamaya çalışmak çok zor.
0: Ama burada yani, yine bir şey yok mu? Yani burada kendimizi çok yüceltmiyor muyuz? Yani yapay zekanın ilk adımlarını insanın atıyor olması... Onun
2: adını yapay koyduğumuz için bence zaten kibirlilik yüksek yani.
0: Yani bizim gibi düşünmediği bir hal mümkün mü? Mesela diyoruz ya işte hayvanlar ilkeldir, insanlar gelişmiştir. Ama yarın da işte.
2: Ama ya yani şöyle bir şey var.
0: Belli zamanlarda geliyor.
2: Çok romantik olduğumuz kesin. Var. Yani mesela düşün yapay zeka yazıyorsun, thinking yazıyor. O thinking mi? Yani yaptığı iş thinking mi? Düşünüyor mu yani?
0: Hayır.
2: Yani yaptığı şey uygun veri hesaplamasında
1: sorusunu insana dair. Da,
2: yani ya onu söylemeye çalışıyorum.
1: Bunu da kesin bir cevap
2: veremiyoruz.
0: Veremiyoruz. Ben insanın da düşünmesiyle ilgili ciddi şeyim var. Sonra da dille ilgili bir şey yapıyor zihnimizde o sırada döndürüyoruz.
2: Tabii. Yani
0: saf bir düşünce mümkün mü bilmiyorum.
2: Yaptığı şey arkada hesap. Yani hesaplama yapıyor. En doğru, en uygun verileri bir tarafa topluyor. Oradan bir işte ayırma mekanizması gerçekleştiriyor. Önüne bilgiyi sunuyor.
0: Ve bunu da sen ne kadar çok para verirsen o kadar doğru
2: yapıyor. Şimdi biz insanlara dair ahlaki açıdan da hocam, hani doğruyu söylemek Kant'ta çok önemli bir şeydir. Yani o, ne olursa olur o doğruyu söyleyeceksin diyor. Yani
0: niyetinle bu olacak değil mi?
2: Ve şöyle bir şey var hocam. Yani mesela insanlar yalan söylüyor diyoruz. Sen yalan söylüyorsun diyoruz. İşte sahtekarlık yaptın diyoruz. Bizi yanılttın diyoruz. Çok ciddi laflar söylüyoruz. Yapay zekanın yanlış bilgi verdiği zaman alan uzmanları yapay zekaya ne diyorlar?
0: Ne diyorlar?
2: Halüsinasyon görüyor diyorlar.
0: Halüsinasyon diyorlar. Tamam,
2: yani
0: kendi
2: şimdi yalan diyorlar. Demiyoruz. Yalan söylüyor demiyoruz. Bizi yanıltıyor demiyor. Yani bizim kötü dediğimiz hiçbir şeyi yüklemiyoruz.
1: Çünkü onu henüz bir kişi olarak görmüyoruz. Şu an değil ya zaten.
2: Evet, şu an değil.
1: Ama işte mesele o kendini o aşamaya gelirse kişiyim demeye.
2: Evet, ama o yasa koyma aşamasına ben gelebileceğini bu yöntemle çok görmüyorum. Çünkü hala her şeyi biz yazıyoruz.
0: İşte yalan söylemek de aslında gelişim psikolojisinde insanın bilişsel sisteminin ulaşmaya hedefini koyduğu ana noktalardan bir tanesi. Yani gerçeği düpedüz karşındayken kendi menfaatinin doğrultusunda hayal gücünü kullanarak başka bir alternatif ortaya çıkarmak da bilişsel bir beceri aslında. Yani sadece ahlaki olarak kötü diye yorumlanan bir şey. Evet, 3,5 yaşındaki bir çocuk ilk kez yalan söylediğinde yani ailesi üzülür ama gelişim psikologları da o her şey yoluna gidiyor der yani. Peki hocam, şimdi kitaplarımız var. Bir yandan o yolculuğu yapalım. Deleuze burada evet, görüyorum. İlk çıktığında vermiştim bana bunu. Kuşadası'ndaydık. Banu'ya, Esin'e ve bana birer tane vermiştim bu Deleuze kitabını.
1: Evet, evet,
0: bana verdiğin hala evimde çok güzel duruyor. Yaşamla ilişkisinde felsefe ve edebiyat, bu çok kritik bir başlık aslında. Çok iddialı ya, büyük bir başlık.
1: Deleuze'in kendisinin kurmuş
0: olduğu. Peki edebiyatı biraz yani getirirsek işin içine. Yani edebiyat ne yapıyor bu arada? Edebiyat yok olacak mı?
1: Yani niye birileri yaz? Üzerinden cevaplayayım. Çünkü ben edebiyatçı değilim, felsefeciyim. Dolayısıyla o edebiyat ve felsefe kısmında daha çok felsefe edesiyle ilgilendim. Şunu söylüyor yani. Biraz önce bu gene bilim kurguya falan filan gelirsek yani onlar edebi fondadırlar ve bazen şöyle bir şey olur, edebiyat ile felsefe arasında Deleuze'ün de vurguladığı acayip bir tekinsiz ilişki vardır, öyle söyleyeyim. Bu şu anlama geliyor: bazen edebiyat felsefeyi etkiler, bazen felsefe edebiyat etkiler. Bazen edebiyat felsefenin ön kavramsal ifadesi olarak şey, yani problemi sanatçı görür. Bu ille edebiyatçı olmuyor. Yani bu ressam da olabilir, şey de olabilir, şair de olabilir. Görün ama daha sonra kavramsallaştır. Ama bazen de felsefe şeyden, sanat felsefeden bir takım şeyler alır. Mesela felsefi romanlar vardır yaptığımız. Fakat Deleuze'nin söylediği şey şu: aslında üç büyük şeyden bahseder, etkinlikten bahseder. İnsan etkinlikten. Bilim, sanat ve felsefe. Aslında bunların üçü de kaosla yüzleşme cesareti gösterenlerdedir. Yani çünkü bu şu anlama geliyor. Bakın aynı zamanda bu çok güzel bir şey. Düşünme nedir sorusuna Deleuze'ün bir cevabı var. Biraz önce söyleyeyim. Ama yani bu Deleuze'ün cevabını söylüyorum.
0: Evet, tabii ki.
1: Deleuze şöyle bir şey söylüyor. Şimdi biraz daha da çok güzel, belki de bağlayabiliriz araya. Şöyle bir şey söylüyor. Şimdi gerçek anlamda düşünme şu değildir. Mesela düşünme şudur. Elimde bir tane kural vardır, ilke vardır. Biz ona felsefede tümel derim. Karşında da bir şey vardır, durum vardır. Ben onu o tümelin altına yerleştiririm. Değil mi? İşte bu bardaktır derim mesela. Düşünme, bağlama. Otomatik yaptığım bir şey. Gerçek anlamda düşünme o değil. Şimdi bu örneğimden gidersem, gerçek anlamda düşünme tam da ben o tümeli nasıl en başta kurdum.
2: Yani bardak evet, sınıfını nasıl oluşturdum?
1: Yani nasıl kurdum? Ama tabii bu çok basit bir örnek.
0: Tabii.
1: Sosyal, kültürel, etik meseleler, sanatsal, bilimsel meseleler. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Bu düşünmek değil aslında. Gerçek düşünmek tam da bilinmeyenle karşılaştığın zaman ortaya çıkan bir şeydir. Çünkü o bilinmeyen seni neye keşfeder? Yepyeni kavramlar yaratmaya ya da yepyeni ifadeler yaratmaya.
0: Bu da bir felsefi çaba değil mi? Felsefi çaba.
1: Dolayısıyla her büyük düşünürün üretmiş olduğu büyük düşüncenin altında kaosla yüzleşmek vardır.
0: Eskisini yani yok saymak vardır ya da.
1: Mesela sanatçı için. Mesela Einstein, bilim. Einstein bir kere kendi teorisini geliştirebilmek için Newtoncu fiziği reddetmesi gerekiyordu. Mesela örnek veriyorum. Dolayısıyla bunu reddettiğiniz zaman yepyeni bilinemez bir dünyayla kaosla karşı karşıyasınız.
3: O da diğeri de Newton'da Aristoteles'i belki reddetmek zorundaydı.
1: O da kendisinden önceki paradigmayı reddediyor. Evet. Bu da bilinmezle karşı karşıya.
3: Aristoteles de bütün Yunan geleneğini belki reddediyor.
1: Gibi yani.
2: Ama bu bir zincir zaten. Zincir, evet. Böyle gelişiyor çünkü.
1: Sanatçı da kaosizleşiyor fakat işte felsefeci de. Felsefeci kavramlar üretiyor diyor. Bilim adamı sonra yasalar üretiyor. Sanatçı da duygulanımlar üretiyor diyor. Ama duygu değil. Duygulanımlar üretiyor. Duygulanımlar. Eğer bir sanatçı Döröz'e göre kendi frustrasyonlarını, kendi hayallerini, kendi korkularını, kendi hayatını sanat eserine döktüyse en azından Döröz'e göre iyi sanatı oluşturmuyor. Kendi yaşantılarını ve deneyimlerini genelleştirebilmesi gerekiyor. Evet. Hepimizin deneyi haline getirebilmesi evet. gerekiyor. Yani dolayısıyla duygularda bile tabiri caizse evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor. Evet. Yani tırnak içinde evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor.
3: Biraz bizim şema dediğimiz
1: şeyler. İlişki de böyle bir ilişki aslında. Evet. Yani bu kaosla yüzleşmede şimdi peki ben bunu şeye bağlayacaktım. Ne bağlayacaktım?
3: Edebiyata mı?
1: Yani
3: evet, edebiyatçıya gerek kalacak
1: belki
3: mı?
1: Belki de biz yani? Şu an büyük bir bilim eyaline karşı karşıyayız. Evet. Biraz pesimist bir konuşma çizdik ama ben gene de insana güveniyorum. Evet, belki de insan yepyeni yeteneklerini keşfedecek.
3: Olabilir.
1: Bu durum karşısında.
2: Belki yeni becerilerini.
1: Belki de yepyeni beceriler geliştirecek.
3: Yeniden doğaya dönecek sonunda.
1: Çünkü hakikaten insan aklı, insan zekası dediğimiz şeye ben çok güveniyorum.
3: Hocam burada bir büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp yeniden doğaya dönüp belki hayvanlarla yaşam kurabiliriz.
1: Görülemez
3: bir şey. Ama birkaç tane tarihte işte gördük yani karanlık çağların sonunda.
2: Gibi. Ama bu sanat konusuyla ilgili yani sanat çok enteresan. Yani tarih, ben bilim tarihi, matematik tarihi, yani bunun şeyine çok gerçekten böyle sıkı sıkıya bağlı okumaya da çalıştığım bir alan. Şunu görüyorum, bence hocam da bana katılacaktır. Sanat alanını açmış toplumların arkasından bilim, felsefe, matematik inanılmaz ilerlemiş.
1: Evet, öyle bir şey var.
2: Yani
1: evet,
2: bu o kadar kritik bir şey ki. Yani antik Yunan'da bakıyoruz, Arşimet gerçekten çok önemlidir. Yani Arşimet ilk mühendislerdendir, müthiş bir bilim insanıdır. Ama orada ciddi bir felsefe ve sanat birikimi var baktığın evet. zaman. Ardından işte Orta Çağ'a geldiği zaman hangisinden bahsedersen bahset. Büyük bilim insanlarından. Newton'dan bahsedebilirsin, fark etmiyor. Oradan herhangi birinden bahset. Baktığın zaman müthiş bir birikim var. Yani o Rönesans döneminin birikimi, sanatı orayı inanılmaz tetiklemiş.
3: Ya da hep beraber gidiyorlar.
2: Herkesin anlattığı, Leonardo da Vinci işte matematikçi mi kardeşim, sanatçı mı,
1: teknisyen mi, bilim adamı
2: yani
1: mı?
2: Bilim adamı mı?
1: Yani baktınız, hatta magus diyorlar.
2: Hatta magus diyor. Yani büyücü diyeyim ben şimdiki ona.
1: Bilge büyücü.
2: Bilge büyücü şeklinde. Magus diyorlar. Yani baktığın zaman ama bunun beslenme alanı sanat olmuş. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman toplumsal anlamda ben sanattan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Yani mekanizma anlamında uzaklaştığımızı düşünüyorum. Daha çok böyle bilim ve teknolojiye yoğun bir giriş ve bu görselliği de sahte görsellikler üzerinden.
1: Entertainment.
2: Bir, evet. Yani, eğlence üzerinden bir mekanizmaya indirgenmiş durumda. Evet. Bunun üreteceği bilimin, matematiğin ya da felsefenin eskisi kadar üst düzey olması çok zor bu noktada açıkçası. Bu bizi yavaşlatan şeylerden bir tanesi. Bu anlamda aslında hani bana sorduğun sorular var ya, matematik öğretiminde niye böyleyiz, yok bilimden öyle, aslında sanatta niye böyleyiz diye de çok konuşmak gerekiyor. O sanat anlamında bence ciddi bir boşluk var.
3: Şöyle bir yani. Şey olabilir mi burada peki? Şimdi kıyı yani bu bugün konuştuğumuz birçok insan da orada yaşamış. Aristo'su, şusu, busu. Şimdi işte Arap akınları oluyor. Bu ara kıyıya gidip kurulan muhteşem medeniyetler var. Bir düşüş var. Felsefe, sanat, bilim ilerlemiyor. Sonra bir ferahlık dönemi var. Güneş, tarım hep var. Ve o ferahlık içerisinde bilim, sanat, felsefe beraber gidiyor. Sonra işte depremler oluyor. Mesela Efes'te çok büyük depremler. Bir çöküş. Sonra güneş çıktığında yeniden üçü beraber gidiyor. Yani sanki insanlar hayatta kalmakla ilgili dertlerini çözdüğünde Tabii. Bunları beraber mi yüceltiyorlar
2: acaba? Birinci ihtiyaçlarımızı, yani özellikle o refah kısmını sağlamadığınız zaman olmuyor. Yani
3: ama
2: zaten
3: bir de şöyle de bir şey var Burakcığım.
2: O önemli.
3: İkinci Dünya Savaşı'nda da işte savunma sanayisi inanılmaz gelişiyor.
2: Ama iki şey var. Yani yaratıcılık temel olarak iki şeyden besleniyor. Bir tanesi seni ya aşırı sıkıştıran bir ortamla karşılaştığında işte ortaya çıkıyor. Tarihte. Ya da rahat düşünme alanı bulduğunda oluyor. İkisi de olabiliyor. Yani baskı altında da yüksek yaratıcılık görüyoruz.

0: aslında çok baskın olmadığı ortamda da yüksek yaratıcılık görebiliriz.
1: Dördünün yani beraber gittiği zamanlarda da iyice bir ferahlık dönemi oluyor genelde gibi. Şimdi evet, şu soruyu sormak istiyorum. 1 ile 10 arasında bir sayı tutacağım. Bir rakam tutacağım.
0: Tamam.
1: Ve benim uğurlu rakamım 4.
0: Uğurlu.
1: Uğurlu rakamım 4.
0: Bende öyle şeyler yok ama olsun.
1: Bir dakika, soruyu öyle soracağım. Ve bir çekiliş yapılacak.
0: Tamam.
1: Benim uğurlu rakamım 4 olduğu için 4'ün gelme ihtimali artar mı?
0: Hayır, artmaz.
1: Nasıl artmaz ya? Bir dakika, bu çocuğu baştan romantik yaptık
2: yani
1: diye soruyorum.
2: Yani olsaydı olmak üzere ben yani, kesin cevap verebilirim.
1: Hayır dedi geçti.
0: Öyle bir şey olmaz.
1: Seni romantik yerek bu yüzden koyduk, evet dedi geçti. Allah Allah.
0: Öyle bir şey olmaz. Ama 4 geldiğinde sen bunun keyfini ya da anlamını ona bağladığın için bir sonrakinde de 4 diyeceksin bir ihtimalle.
2: 4 gelmesini arzulayarak arzu gücünü harekete geçirebilirsin.
1: Kesin. Ve hiçbir 7'yi hatırlamayacağım. Ama hep 4'leri hatırlayacağım. 4 geldi.
0: Yani bir Jedi Tricky yapabilseydim burada Jedi hareketiyle yapabilirdim. Belki de olmaz yani.
1: Tamam, biraz büyüye uzaksınız hala, anlıyorum. Peki peki hocam, insanın beynini kopyaladık. İşte beynin kopyalanmasının ne demek olduğunu çok bilmiyorum. Buraya Mustafa Karakaş'la Sürer Karakaş geldiğinde biraz konuşmuştuk ve Mustafa Karakaş beynin bir kısmının kopyalanabildiğini ama bunun maliyetinin işte 10.000'de birinin kopyalandığı ama maliyetinin çok büyük olduğundan falan bahsetmişti. Yanlış bir şey söylüyorsam da inşallah tekrar gelip anlatır. Şimdi beynin kopyalanması durumunda bir de bir avatarımız varsa bunlar gerçekten beni ölümsüz yapar mı? Ben olur muyum? Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani eğer KTSM bir Descartes haklısı ve bugün yapay zekada bu zenizm merkezi noktalardan birini teşkil ediyorsa pek çok şey var çünkü. Evet, yani zihin var olmaya devam edebilir. Ama yani bütün bunlarla bağlantılı olarak başka bir şeydi ama biz çünkü böyle yapay olarak üretilen robotlar, androidler falan filan bahsettik. Fakat yapay zeka aynı zamanda şöyle cyborg olarak da karşımıza çıkabilir.
0: Evet.
2: Yani insan kendisi bedenli enjekte edilen bir ya da enjekte demeyelim. Belki de enjekte diyecek.
0: Enjekte diyecek yani. Tabii canım, bilemeyiz.
2: Yarı makina olan ve yarı etkandan oluşan onlara şeyde cyborg'da da cyborg deniyor. Şimdi mesela bunlarla karşılaşabileceğiz.
1: Cyborg'lar.
2: Yani bu çok işlenir şeyde, edebiyatta, sinemada falan.
0: Evet, biraz çok var.
2: Evet, daha politik işlevi vardır. Bu farklılıkların melezleşme dediğimiz şeyle ilintilidir ama cyborg'lar gerçek olduğu zaman mesela ne olacak?
0: Evet, yani, Star Trek'te evet, meşhurdur mesela cyborg'lar. Yani cyborg hikayesi üzerine kuruludur o.
1: Son Frankenstein izledin mi?
0: Evet.
1: Nasıl duyuyorsun?
2: Şunu da söyleyeyim. Evet. Biz aslında hepimiz cyborg'uz artık. Dişlerimize takılan implantlar, evet, implantlarımız, stentlerimiz, ne bileyim işte artık her birimizin organı haline geldi.
1: Cepleri %100 öyle. Yani, kesinlikle
0: zihnimizin bir parçası gibi olmuş diyebilir miyiz hocam? Evet.
2: Aslında cyborg'uz çok uzun zamandan beri.
1: Kesinlikle öyle. Bir çizgi filmde vardı, bir beyin, bir robot dizi, bir sistem içerisinde. Hangisinde? Kötü karakterdi bir de. Ninja Kaplumbağalar'da mıydı?
0: Ninja Kaplumbağalar'da. Evet, beyin bir robotun içerisindeydi.
1: Bir de şeyde mi vardı? Herkül'ün düşmanı mı acaba, öyle bir şeydi? Herkül'ün değil, pardon, He-Man'in sanki. Ya var yani bu görüntüler.
0: Var tabii, bu görüntüler var. Ve şey, mesela bu düşünülmüş, esas korkutucu olan şeyi söyleyeyim. Bilim kurgu ya da fantastik ama çoğunlukla bilim kurguda düşündüklerimizin çoğunu gerçekleştirme eylemimiz var. Eğilimimiz de var. Çünkü oraya o bize bir çapa atıyor. Attığı o çapayı gerçekleştirmeye yönelik bir şeyler yapmaya doğru da hep gidiyoruz. Yani bilim ve matematikte hep bunu görüyoruz. Hep bu şekilde bir ilerleyiş var. Cyborg kısmı yani ben şahsen denemek isterim açıkçası. Yani kendi adıma söyleyeyim yani. Hiç fena olmaz. Çünkü yapamadığın bir beceriyi beyninin bir bölgesinin otomatik olarak yapıyor olması ya da büyük bir beceriyle karşılaştığında işte
2: tek başına bir süper zeka almak belki seni çok yalnızlaştırabilir ama hani diğer süper zekalarla biz korkalım.
0: Neden olmasın? Neden olmasın?
1: Ama yani sonsuz deneyim. Yani işte küçük bir çocuk olarak işte oyun ortamında da bulunabilirsin.
0: Evet.
1: Ya da işte bir bakım evinde de bir gün geçirip bir empati becerisi kazanabilirsin. Aslında insanın hep eksikliğini duyduğu şey üzerine giden bir sistem var ama bizim herhalde en temel eksikliğimiz ölüyor olmakla ilgili.
0: Şimdi ben sana o zaman
1: hayal hep oraya gidiyor yani.
0: Alanından bir soru sormak istiyorum. Yani senin alanından bir soru sormak istiyorum. Bir çocuk doğdu. Bu çocuğun tek arkadaşı ya da işte maymun gibi öyle bir örnek verelim. Neydi
1: Punch
0: ismi?
1: Gibi. Punch.
0: Tamam. Punch üzerinden bence daha güzel olur. Bir robot geliştirdik. Maymun görünümlü. Yapay zeka sahibi. Punch'un arkadaşı. Punch için insan mıdır?

0: ve sadece onunla karşılaştı.
1: İnsan mıdır değil, robot şey, maymun
0: yani mu? Maymun mudur özdeşmiş yani? Evet.
1: Yani şöyle.
0: Mesela ben bir çocuk üzerinden düşünürsem, bir çocuk öyle bir cyborg yarattık ki görünümü tamamen şey insan gibi ama bir cyborg. Peki bu çocuk bunun farkına varabilir mi? Yani çok... Aslında Turing testi gibi bir mekanizmayı hayal, yani Turing testini geçen bir yapay zekayı yaratırsak şöyle insanın tanımına ne diyeceğiz?
1: Şöyle düşünülebilir. Çok teknik bir cevap vereyim. Çocuklar 13-14 aylıkken aynadaki görüntülerinin kendileri olduğunu anlıyorlar. Öyle bir bilişsel beceri gelişene kadar karşısındaki her şeyi kendisi gibi düşünebilir. Köpekler mesela hiçbir zaman aynadaki görüntüsünü bilmiyor. O yüzden işte sana benzediğini de düşünebilir. Bir başkası. Ama Punch için gittik ya, maymunlarda orangutanlarda 6 yaş gibi aynada kendisini gördüğünde aha bu benim diyor. Diyebiliyor. Hmm. Bir de bir tek hayvan daha var, tahmin et. Çok becerikli bir hayvan olarak geçer her zaman.
2: Çok becerikli.
1: Çok becerikli, en akıllı, en böyle şey, iletişimi güçlü olan hayvan.
0: Köpekler değil mi?
1: Köpekler değil. Yüzenlerden biri.
2: Balina.
1: Yunuslar. Ya yunuslarda da olduğu söyleniyor. Çünkü aynadaki Yunus'u diğer her şeyden ayırabildi. Ya orangutan ve Yunuslarda bu var. Yani o zaman o yaşa geldiğimde ben ve diğeri arasındaki farkı kendimi bilerek ayırt edebiliyorum. Hmm. O zaman yani bu, ama ilk başta herkes için aynıdır tabii ki. Yani evet. Verdiği oyuncağı kendisi gibi zannediyor.
0: Ya ben mesela bununla ilgili meşhur bilim kurgulardan bir tanesinde gördüğümüz şey bu. Yani tamamen insan görünümlü olan bir şeyle yaşam nasıl olur? Yani ama yapay zeka ya da işte Turing makine
3: testi,
0: şeklinde.
3: Evet, çok, yani
0: Turing testi
3: aslında çok daha haybel.
0: Çok güçlü bir test bu arada. Ya. Çok güçlü bir test.
1: Biraz bahsedelim.
0: Hala geçen yıl. Hocam buyurun.
3: Yani şöyle düşünün. Önünüzde bir duvar var ve arkada iki kişi var. Bunlardan biri yapay zeka. Hadi robot görünümünde yapay zeka diyelim. Hadi isterseniz
0: bilgisayar
3: biraz
0: diyeyim.
3: Ben şimdi biraz değiştiriyorum. Android görünümünde. Tamam. Bir de gerçek insan. Şimdi diyor ki ikisiyle de iletişime geçiyorsun, konuşuyorsun. Eğer ayırt edemiyorsan hangisi yapay zeka, hangisi evet o düşünüyor demektir diyor.
1: Süper.
3: Evet,
1: çok net, çok güzel bir şey.
0: Ama bu testi geçen yapay zeka yok.
1: Yok henüz. Ama henüz zaten gümüş madalyaya kadar gelmişler.
0: Tabii, henüz daha.
1: Senin
0: daha
1: altın madalyayı kazandıkları da onu da halledecek.
0: Bir puan uzakta abi altın madalya. Yani tamam. Seneye kazanır yani.
1: Peki satranç oyununda kazanıyor değil mi makine?
0: Abi satranç değil abi.
1: Bilgisayar kazanıyor.
0: Go oyununda dünya şampiyonu, efsane dünya şampiyonunu yendi.
1: Ha tamam.
0: Yani Alfa Go, yani Go satrançtan çok daha fazla hamle olasılığına sahip acayip bir oyundur. Ve bu AlphaGo gerçekten efsanevi bir Go ustasını yendi. Şimdi bu düşündüğümüz şeyler, geldiğimiz nokta, bu arada AlphaGo satranç diyorsun. Bunlar ne oluşturdu biliyor musun? Matematiksel yazılımın temellerini bunlardan oluşturdu. Bilgisayar bilimciler. Onu kullanarak oluşturdular. Şimdi alfa tensör, işte alfa geometri dediğimiz matematiksel hesapları yapan bütün yapay zekalar, bu alfa serisinin hepsi aslında bundan beslendi.
1: Ha, müthiş. Müthiş. Evet. Çok güzel bir bitiriş olacak ama hala son
0: bitirişi
1: sözlerinizi
0: daha
1: almadım.
0: Güzel bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekanın da öğrendiği şey oyun üzerinden oldu.
1: Oyun üzerinden değil mi?
0: İnsan da oyun üzerinden öğreniyor ama.
1: Çok güzel. Dur. Son sözüm bu olmasın. Şimdi biz programı bitirirken, bu arada Hakan'cığım yeni başlıyoruz. Bir şaka yaptık. Hakan'dan şaka yaptı.
3: Şimdi yapay zeka değilim. Yoruluyor
1: öyleyim. Şimdi biz programı bitirirken önümüzdeki hafta Hakan Çörekçioğlu'nun hangi sözleriyle başlasın gibi bir soru soruyor. Sonra da Burak Karabey'in hangi sözleriyle başlasın diye. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
3: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim mi? Ben en son şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de en temel, gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
1: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamdınız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
0: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojileri asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
1: Müthiş son cümle. Şimdi bizi izleyenler, insan hayatı takipçileri geçen haftaki Belma Tuğrul'un sözleriyle Burak Karabey'in bitişini duyduklarında şunu söyleyecekler. Vay be. Gerçekten de bu iş böyle demek ki. Çok benzer cümlelerle bitirdiniz.
0: Süper.
1: Belma Tuğrul hocam da okul öncesinin büyük üstadı. Duayen ismidir. Hakan hocam, sevgili dostlarımız Elçin Nal ve Lale Şenses'in selamlarını da iletmek istiyorum buradan. Kuşadası hayatına.
3: Ben de onlara iletiyorum. İletelim. Evet, buradan.
1: Son
3: evet.
1: Çok yakın zamanda bir araya geliriz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Beni çok memnun ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Sevgili izleyenlerimiz, çok güzel bir insan hali programı dolu dolu geçti. Felsefeyi, matematiği, psikolojiyle de mümkün mertebe ilişkisini kurmaya çalıştık. Ya diyorsunuzdur ki ya evet, şunu da sorsaydın keşke. İşte 2 saat bazen yetmeyebiliyor. Ama izlediğiniz için ve görüşlerinizi aktardığınız için, sorular sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar. Sizlere kocaman harika bir hafta, güzel bir hafta sonu ve keyifli günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezdiğinde,

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos antik kenti,

Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Ayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek Topuklar'da bir başka konuğumuzla birlikteyiz. Nasıl bir konuk derseniz, hemen hemen her alanda rol model bir kadından bahsediyoruz. Şimdi anlatınca çok daha iyi anlayacaksınız ve tanıyacaksınız kendisini. Hoş geldiniz Nurten Öztürk.
1: Hoş bulduk.
0: Nurten Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı. Aynı zamanda OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi. Pek çok konuda hangi adımları attı, hangi noktalara dokundu, nasıl bir rol model, çok daha iyi anlayacağız şimdi konuşurken. Nurten Hanım, sizi ağırlamaktan çok mutluyum doğrusu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Defalarca program yaptık belki ama sizi tanımak, sizi tanıdıkça her gün yeni yeni aslında adımlar atıyorsunuz, yeni yeni projelere imza atıyorsunuz. Bunlar da aslında hem kadınlar açısından hem de ülke açısından oldukça mutluluk verici. Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle oradan başlayalım. Nurten Öztürk kimdir? Nasıl bir eğitim aldı? Bu noktaya nasıl geldi? Biraz hayatınızdan başlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında hayatımla ilgili geriye dönüşler beni her zaman duygulandırır. Çünkü çok renkli ve çok farklı kademelerde yaşadığım, doya doya yaşadığım koskoca bir yaşam var. Benim çocukluğum köylerde geçti. Babam bir köy öğretmeni, köy enstitüsü mezunu bir köy öğretmeni ve kendi okulunu yaparak köyde eğitilmemiş kim varsa, kadın erkek demeksizin eğiten ve ciddi bir fark yaratan öğretmendi. Ben ilk doğduğumdan 5-6 yaşına kadarki yıllarımı 5 sınıfın bir arada okuduğu okullarda çocukların arasında geçirdim. Gece köy kadınlarını okuttuğu, derslerine girdiğimde gördüğüm ortamları hiçbir zaman unutamam. Ve hep eğitim aşkı, birilerine uzanabilme, birilerini aydınlatabilme aşkıyla büyüdüm ve öğretmen olacağım dedim. Babam gibi öğretmen olacağım. Böylece İlkokulu bitirdikten sonra yatılı Sinop Kız Öğretmen Okulu'na gönderildim. Oradan da okulun en iyi öğrencilerinden biri olarak Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na seçildim. Ve böylece yolumu en güzel şekilde çizmiş olduğumu düşünüyorum. İlk atandığım yer Akşehir Öğretmen Okulu'ydu. Sonra Eğitim Enstitüleri, Gaziantep Eğitim Enstitüsü, Mersin Eğitim Enstitüsü derken ticari yaşama bulaştık ve eğitimden ticarete geçtim. Ama hayatımın her anı benim eğitimle doludur ve öğretmenliği hiç bırakmadım. Fiziki olarak bıraksam da hep öğretmen olarak yaşamımı sürdürüyorum diyebilirim.
0: Peki ne zaman OPET kuruldu? Nasıl geçtiniz ticari hayatı? Yani öğretmenlikten sonra o biraz cesaret verici bir karar değil
1: mi? Tabii. Farklı yerlere atamaları olunca eşimle beni farklı yerlere atadılar. Eşim görevi bırakarak benim yanıma geldi ve senin maaşına güvenerek ticarete başlamak istiyorum dedi. Bu son derece önemli. Eşlerin çalışması açısından da önemli. Çünkü kadının çalışması aileye bir güvencedir. Aynı zamanda tabii ki erkeğin kadına güveni de son derece önemli. Ben de memnuniyetle dedim. Böylece biz Mersin'de ilk madeni yağ dükkanını açtık. Küçücük bir madeni yağ dükkanıydı. Bir süre sonra bana destek ol, desteğine ihtiyacım var dedi. Peki ne iş yapacağım dedim. Kasanın başına otur yeter dedi. Ama ben kasanın başına oturmakla kalmadım. Kasayla beraber uzanabildiğim her yere uzanmaya ve eşim dış işleri hallederken ben de şirket içerisinde hem kadroları oluşturmaya hem müşterilerimizi iyi ağırlayıp satış miktarını artırmaya çalıştım. Böylece Mersin'de biz Türkiye'nin en büyük madeni yağ ve akaryakıt distribütörü olduk 10 yıl içerisinde. Dolayısıyla sınırları zorladık. Gerçekten tabii ki çevrenin sizi görmesi, takdir etmesi, tercih etmesi son derece önemli. Ama biz büyük yere gidip ticareti daha büyük ölçekte yapalım diye 1992 yılında İstanbul'a taşındık ve taşındığımız yılda OPET'i kurduk eşimle beraber.
0: Evet. Sonra nasıl büyüdü OPET?
1: Sonra nasıl büyüdü? Bizim aslında çok mükemmeliyetçi bir aileyiz diyebilirim. Eşimde de bu var. Elimize aldığımız her iş büyür avuçlarımızda. Büyütürüz. Nasıl büyütürüz? Biliyorsunuz işi büyüten, işi sahiplenendir. Ama kimin sayesinde? Çevresindeki insanlar sayesinde. Onun için o ilişkiyi kurmak çok önemli. Ve attığımız her adımda da insan odaklı çalışmalarımızı sürdürdük. İnsana değer verdik. Değer verilen bize değer verdi. Böylece işlerimizde tercih sebebi olarak büyümeye, işlerimizi de büyütmeye başladık. 92 yılında OPET'i kurduğumuzda madeniye ve akaryakıt sektöründeyken bizden alışveriş yapan bayilerimiz genellikle akaryakıt istasyonu sahipleriydi. Biz dediler bu yeni kurulmuş şirketin bayisi olmak istiyoruz. Böylece ilk yılda 100 akaryakıt istasyonu olması gerekirken bizim ilk yıl 166 akaryakıt istasyonumuz olmuştu. Ve dolum tesisi yapılması gerekiyordu 30 bin metrekarelik. Biz dolum tesislerinin sayısını sürekli artırarak bunu şu an Türkiye'nin en büyük depolama kapasitesi aynı zamanda da Avrupa'nın en büyük kapasitesi olan dolum tesislerini yaparak yani çok alanda şirketi büyütmeye çalıştık ve ben 2000 yılında dedim ki fark yaratmak lazım. Farklı bir şeyler de yapmak lazım. Çünkü hepimiz aynı şeyleri satıyoruz. Baktığınız zaman dağıtım şirketlerine o zaman sayıları çok az.

0: 1992 yılında 6-7 şirket vardı sektörde. Tamamı yabancıydı. Bir Türk şirketi olarak %100 yerli sermayeyle kurulmuş bir şirket olarak öyle hizmet verelim ki bu ülkeye hizmetin nasıl yapılabileceğini, yabancı şirketlerden çok daha iyi hizmet verebileceğimizi de gösterelim. Ve hırsla yola koyulduk. Sosyal sorumluluk projelerine başladık. 2000 yılında başlattığımız temiz tuvalet kampanyası zaten ülke açısından da çok anlamlı ve ilk büyük sosyal sorumluluk projesiydi. Biliyorsunuz kampanyalar kısa sürelidir. Biz temiz tuvalet kampanyasını 24 yıldır sürdürüyoruz. Evet. Ve ülkemizde ciddi bir fark yarattık. Çünkü biz yalnız projeleri bulunduğu yerde kısa dönemli yapmıyoruz. Tüm yurdumuza yaygınlaştıracak şekilde, bütün insanlarımıza değecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve herhangi bir problem, bir sorun var ise ülkede, o sorunu, problemi çözmeye yönelik projeler üretiyoruz. Böylece o projeleri yaparken kalbimiz büyüyor, bizi seven insan sayısı büyüyor ve bu koca kalple, koca yürekli insanlarımıza hizmet ederek büyüyoruz diyelim.
1: Evet. Şimdi tabii sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız ama öncelikle biraz akaryakıt dağıtım sistemin sektöründen konuşalım. Çünkü orada kadın olmak da zor.
0: Kesinlikle.
1: Şu andaki tabloya baktığınız zaman o noktada kadın istihdamına da önem veriyorsunuz. Nasıl bir tablo var? Oradan biraz da rakamsal olarak da bahsedebilir miyiz?
0: Ben akaryakıt sektörüne yönetici ve şirket ortağı olarak giren ilk kadınım. 1986 yılında Öztürkler Limited şirketini kurduk ve daha sonrasında ben şirkete gidip gelmeye başladım. Çok yadırgandım. Yani bir kadın madeniyat sektöründe, madeniyat tenekeleri arasında ne arıyor? Fakat öyle bir zaman geldi ki tabii şirkette kadın detaycılığıyla daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Cari hesapların içine daha iyi girebiliyorsunuz. Müşteri ilişkileriniz daha iyi oluyor. Dolayısıyla müşteri sayımız arttı, satış tonajlarımız arttı ve gelenler beni aramaya başladılar. Nurten Hanım şirkette mi diye, gerek ödeme yapacaklarında, gerek bir mal alacaklarında. Böylece kadını bulunduğum yerde kabul ettirmiş oldum. Daha sonrasında Opet'i kurduğumuzda da sürekli şirketin içerisinde olduğumuz için her aşamada, her kadroya kadın da olabilir mi gözüyle baktığımız için kadın çalışanlarımızın sayısını şirket içerisinde sürekli artırmaya çalışıyoruz. Yani genetiğinde, yönetiminde kadın olan bir şirket Opet. Dolayısıyla bu bakış açımızla bayilerimize, değdiğimiz her yere daha çok kadın dedik ve projelerimizden biri de kadın gücü projesi oldu. Kızımın şirkette, çocuklarım aynı zamanda şirkette de çalışıyorlar. Kızımın liderliğini yaptığı kadın gücü projemizde şu an pompa başında kadın sayımız son derece arttı ve 81 ilimizde istasyonlarda pompa başında kadınlarımız var. Bu Opet için çok büyük aşama.
1: Tabii kaç istasyona ulaştı?
0: Şu an 1600 küsur istasyonumuz var. Bu istasyonlarda da başlangıçta kadın sayısı 15-20 iken şu an 4000 civarında kadın pompacı çalışanımız var. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve sürekli tabii ki gerek çalışanlarımız arasında, gerek bayilerimiz ve çevremize de bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Kadın değerlidir, önemlidir, mesleğin cinsiyeti yoktur, kadın her işi yapabilir. Haydi kadın sayımızı daha çok artıralım diyoruz Opet'te. Ama Türkiye Kadın Girişimciler Kurulu tabii başkanlığını üstlendikten sonra tabii iş çok çok daha büyük ölçeklere geldi. Ve hem cinsiyet eşitliği daha çok gündeme gelmiş oldu, getirdik. Hem istihdam konusunu hem de girişimciliğin nitelik ve niceliğini artırma anlamında kadınlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz ve büyük bir değişim olduğunu da söyleyebilirim. Bundan gurur duyuyorum.
1: Peki neler yapıyorsunuz diye sorayım. Biraz daha tabii detaylandıralım.
0: Ki. Tabii ki.
1: Çünkü bir de tabii ne kadar kadın

0: dokunuyorsunuz. Bu da önemli. Gerçekten ciddi bir kadın nüfusu var Türkiye'de ama bunların dokunmak, anlatmak çok değerli. Ne kadarına dokunabiliyorsunuz? Ne kadarının üzerinde etkisi var Kadın Girişimciler Kurulu'nun? Biraz onu da konuşalım.
1: Şöyle söyleyeyim. Kadın Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu 2007 yılında Refat Sarcıklıoğlu Bey tarafından kurulmuş. Başlangıçta 81 ilde örgütlenmek istemişler ve 81 ile bir başkan, kadın başkan aradıklarında ancak bir ilde kadın bulunabilmiş. 80 ilde oraya başkanlık yapacak kadın bulunamamış. Ama son seçimlerimizde bundan 2 ay önce oldu. Yani 81 ilimizde başkan olmak için kadınlar yarıştılar.
0: Ne güzel.
1: İcra kurullarında kadınlar gerçekten büyük bir yarışma içerisine girdiler ama son derece aydın, nitelikli, becerikli ve iş sahibi kadınlar bunlar. Dolayısıyla ulaştığımız kadın sayısı hem tabandan baktığımızda eğitim görmemiş, herhangi bir iş fırsatı yakalayamamış, küçük ölçekte iş yapan kadınlarımızı geliştirmeye çalışırken gerek kooperatifler kurma şeklinde veyahut da onları destekleme şeklinde giderken sonrasında okumuş ama iş bulamamış kadınları iş edindirmek veya hayatının bir döneminde iş yapmış sonrasında bırakmış kadınlarımızı yeniden iş yaşamına döndürmek, mezun olmuş iş bulamamış kızlarımızı iş yaşamına kazandırmak ve okullardan itibaren girişimciliği teşvik edecek çalışmaları yapmak şeklinde ciddi faaliyetlerde bulunduk. Böylece her alandayız aslında şu an. Ya üniversitelerde, meslek okullarında, liselere kadar inen organizasyonlarımız var. Aynı zamanda ara eleman değil, aranılan eleman haline getirmek için kadınlarımızı garantili iş eğitimleriyle
0: bugünlerde en kritik konu.
1: Evet, garantili iş eğitimleriyle işlere sokmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir yankı uyandırdı. Muhtarlar, belediyeler vasıtasıyla İşkur ve diğer iş bulma kurumlarından gelen kadınlarımızı eğiterek işlere sokmaya çalışıyoruz. Kadın Girişimciler Kurulu olarak 2 sene önce başlattığımız Sanayide Kadın Eli projemizde şu ana kadar 18 bin kadını aştık, istihdam ettirdiğimiz kadın sayısı. İşte her meslek grubunda ve her kategoride bu. Dedik çok başarılı gidiyor kadın gücü projemiz. Turizmde kadın elin projesini başlattık. Burada otellere üst düzey kadın çalışan yönetici sokabilmek anlamında teknolojide kadın eli projesini başlattık. Tarımda kadın eli projesini başlatıyoruz. Yani kadın eli şemsiyesini de sürekli büyüterek daha çok kadın, daha çok kadın ve Türkiye'nin kadın gücü anlamında bakıldığında güçlendirecek her çalışmayı yapıyoruz. Çünkü biz kadın varsa yarın var diyoruz.
0: Peki kaç kadın üyeniz var şu anda Girişimciler Kurulu'nda?
1: 7000'i aşkın. 7000. Türkiye genelinde 7000'i aşkın üyemiz var. Aynı zamanda bu 7000 kadın bulundukları yerlerin başkan ve üst kurullarına bağlı olarak çalışıyorlar. Onlar da tabii ki top kanalıyla bize yukarıya doğru bizim üst kurulumuz ve benim başkanlığımda başkan yardımcılarım var. Böylece TOB'a bağlı olarak Avrupa'nın şu an en büyük kadın kuruluşuyuz. Yalnız Türkiye'nin değil, en büyük kadın kuruluşuyuz.
0: Yani sadece sanayide bile 18 bin kadın istihdamı sağlanmışsa herhalde diğer alanlarda çok daha geniş olacak.
1: Kesinlikle bunu biz 20 ilimizde bu rakama ulaştık. Bu sene 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz. O anlamda tabii ki bunun yanında yaptığımız diğer İşimiz Temiz projesi var. Mikro işletmelerin hizmet hijyen standartlarını yükseltmek ve o küçük işletmelerde çalışan kadınlarımıza, eğitimsiz bireylerimize de ulaşıp onları bilinçli hale getirip daha iyi hizmet verebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz. Bu da çok sevdiğimiz ve bir ay önce 81 ile yaygınlaştırdığımız bir proje. 16 yaş grubunu Tertemiz Yarınlar Okullardan başlar projemizde. Öğretmen eğitim kanalları üzerinden 77 bin okulda başladık. Eğitiyoruz 16 yaş üzerine. İşimiz Temiz projesiyle mikro işletmeler ve arzu eden her birey de katılabilecek bu kurslara. Böylece bakıldığında tüm yaş gruplarını bilinçlendirmeye çalışan projelerimiz var.
0: Evet, şimdi bir yandan aslında kadın girişimcilerin sayısının arttığını görüyoruz. Evet. Ama genel tabloya baktığımız zaman bir değerlendirme rica ederim. Çünkü pandemi sonrası aslında esnek çalışma şartlarıyla belki kadının çalışma hayatında bulunması daha çok gündeme geldi.
1: Evet.
0: Kimi kesimler kadın daha eve çekildi dedi. Kimileri de bir fırsat oldu ve kadınlar daha çok iş hayatında dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, pandeminin ilk dönemlerinde gerçekten kadınlar biraz evlerine kapandılar. Çünkü ev yükü de bindi. Çocuk yükü de kendilerine bindi evde. Herkes aynı evin içinde. Ve yani ücretsiz çalıştıkları saat sayısı çok arttı kadınların. Bir kan kaybı oldu pandeminin ilk dönemlerinde. Fakat sonrasında yine vermiş olduğumuz e-ticaret eğitimleri, teknoloji eğitimleriyle ürünlerini, ürettiklerini online ortamlarda pazarlama fırsatı buldular. Bu teknoloji anlamında kadının kendi kendini geliştirmesine de yol açtı. Biz de sürekli destekliyoruz kurslarımızla, çeşitli kurumlarda destekliyor. O anlamda e-ticaret çok işine yaradı kadının. Onun dışında tabii ki rol modellerin artmış olması, bütün yaptığımız faaliyetlerde girişimciliğin niteliğini artıracak sürekli eğitimler veriliyor. Buralarda kendine güvenen ve benim diyen kadın sayısı da arttı. Kendine güvenip eğer finansal kaynaklara rahat ulaşabilmişlerse kendi işini kurabilen sayısı da arttı. Ve bence kadınlar çok hızlı geliyor. Yani kendi işini kuran kendi işini kuran kadınlarımız da genellikle kadınları destekliyor. Daha çok kadın çalıştırıyor. Böylece hem girişimci kadın sayımızda hem çalışan kadın sayımızda çok artış oldu. Örneğin OECD ülkelerinde bundan 4 sene önce istihdam açısından en son sıradaydık. Şu an burada 3-4 sıra yukarıya çıktık. Böylece biz zorlayarak daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum.
0: Evet, şimdi tabii az önce kısmen bahsettiniz ama bu temizlik işini bir konuşalım. Tabii. Çünkü aslında artık bakıyoruz akaryakıt istasyonları sadece hani akaryakıt alıp gittiğimiz yerler değil, mola yerleri değil haline dönüşmeye başladı. Bunda büyük bir öncülüğünüz var çünkü hani belki de pek çok kimsenin çok dokunmadığı bir alana dokundunuz ve bir temiz tuvalet kampanyası başlattınız. Ve bununla birlikte kaç yıl oldu dediniz?
1: 24. yıl.
0: Evet. Ve bununla birlikte aslında önce oldunuz. Artık her yer temiz diyebiliriz.
1: Tabii.
0: Biraz bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Şöyle, aslında her birimiz, dinimizde de temizlik imandan gelir denir. Temiz olduğumuza inanırız. Temiz yerleri tercih ederiz. Temiz bulmak isteriz ama temiz bırakmayız.
0: Maalesef.
1: Temizliğin de ne olduğunu tam anlamda bilmeyiz. Onun için temizlediğimizi sanırız. Ben 2000 yılında temiz tuvalet kampanyasına başladığımda yollarda girilecek bir tek tuvalet bulamazdınız. Çocuklarımı seyahat sırasında sokabileceğim tuvalet yoktu. İnsanlar zaten arabalar, otobüsler yol kenarlarında durur. Tarlalarda ihtiyaç giderirdi. O kadar kötüydü. Fakat bunu her zaman anlatıyorum. Ülke bu sorundan kurtulmalı düşüncesiyle öğretmen olduğum yıllarda da sürekli çaba harcadım. Nasıl olabilir, ne yapabiliriz? Kendi akaryakıt istasyonlarımızı kurduğumuz zaman da orada da bu konuda iyi hizmet vermek istedik. Hatta ilk dönemlerde akaryakıt dağıtım şirketini kurmadan bayiliğini

0: yaptığımız bazı şirketler vardı. Bazı şirketlerin bayisiydik. Bu istasyonlarda tuvaletlere inanılmayacak şekilde işte büyük dev fotoğraflarla, bol bol çiçeklerle temizleyip hijyen getirmeye çalıştım. Ama kendi dağıtım şirketimizi kurunca çok yakın bir tarihte bir yurt dışı seyahatine gitmem gerekti. O zaman Atatürk Havalimanı'nın tuvaletine girdiğimde burada yabancı kabin içindeki iki yabancının konuşması ve disgusting Türkler vesaire de deyince bunlar neden konuşuyor diye bekledim. Çıktıkları zaman tuvaletin kapılarını açtıklarında hiçbir şey söyleyemedim. Alaturka tuvalet, bir taz böyle arkada dolmuş çöp kutusu ve çok kötüydü. Hiçbir şey söylemeden ayrıldım ama artık yeter. Bu ülke bu sorundan kurtulmalı. Ne yapacaksan yap. Nurten Öztürk dedim kendi kendime. Seyahatte tüm Türkiye'yi kapsayan bir temiz tuvalet kampanyası yapabiliriz diye düşündüm. Dönüşte bir bayram arifesi ve istasyonlarda sorun ne oldu? Bunun kritiğini yapıyoruz yönetim kurulu toplantısında. En büyük sorun tuvaletlerden geldi dediler. Çünkü kar da yağdı. İstasyon, insanlar yolda kalıp istasyonlara sığındı. Ve tuvaletlerde ciddi sorun oldu deyince ben öyleyse dedim başlıyoruz. Bir temiz tuvalet kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulunda kimse inanamadı. Bir yabancı dağıtım şirketinden geçmiş genel müdürümüz vardı. Nasıl yani Nurten Hanım dedi. Başarmamız mümkün değil. Bari birkaç istasyonda şunu deneyelim, bir pilot uygulama yapalım dedi. Hayır dedim. Karayollarındaki tüm istasyonlarımızla başlayacağız ve yaygınlaştıracağız. O zaman eşimin gözüne baktım ne diyor diye. Sen gidersen olur dedi. İstasyon istasyon gidersen. Giderim dedim. Ve tüm Türkiye'deki istasyonlarımızı dolaşarak fiziki koşullarını anında değiştirdik tuvaletlerin ve eğitim, uygulama, denetim, istasyon istasyon eğitimler yaptık, uygulamalar, denetimler ve bu istasyonlarda yaptığımız eğitimlere çevrelerindeki halkı çağırdık. Davul zurnayla çağırdık, organizasyonlar yaptık, kokteyller yaptık ve insanlar ya işte temiz tuvalet kampanyası diye bir kampanya varmış, ona mı gidiyoruz? Ama ikramında şöyle ne konuşulursa bir de bakarız bayimizin işte hatırı kalmasın vesaire diye geldiler. Ama eğitimlerde o kadar etkilendiler ki ya biz bir şey bilmiyormuşuz. Ne kadar farklıymış bu tuvalet kültürü, tuvalet adabı. Sorulardan inanın o eğitimler uzadıkça uzadı ve ondan sonra insanlar artık evlerinde değil istasyonlara, tuvaletlere gelmeye başladılar önce, sonra evlerine de uygulamaya başladılar. Biz bunu fırsat bildik. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptık. Okullar olmasa olmaz, öğrencilerimizi de bilinçlendirmemiz lazım diye. Ve binlerce okula eğitimlere de gittik. Gittiğimiz yerlere okulları da çağırdık. Böylece proje büyüdükçe büyüdü. Belediyeler talepte bulunmaya başladı. Hastaneler eğitim talebinde bulunmaya başladı. Yetişebildiğimiz her yere milyonlarca yol kat ederek istasyonlarımız, okullar, belediyeler, hastaneler derken yurt dışından teklifler almaya başladık. Eğitim teklifleri. Oralara da eğitimlere gittik. Mekke, Medine, Cidde, Riyad, Makedonya'ya eğitimlere gittik. Kısacası bir taraftan kampanya sürekli büyürken temizlik, hijyen bilinci toplumda daha yaygınlaşıp alışkanlık haline tabii getirmeye çalışıyoruz. Bu çabamız devam ederken projeyi de sürekli dallandırdık. Her alanda diye. İş alanlarına sokmaya çalıştık. Mikro işletmelere, makro işletmelere sokmaya çalıştık. Umumi alanlara sokmaya çalıştık. Şu an Türkiye'de gururla söylüyorum, ciddi bir fark yarattık ama çok insana bağlı bir olay. Sürekli denetimin üzerinde olması gerekiyor. Hatta sevgili Ömer Koç ortaklık başladığında Nurten Hanım dünyadaki en çağdaş kampanyayı başlattı. Çünkü insana bağlı bir olay ve insan var oldukça devam edecek bir kampanya dediler. Bundan da tabii mutluluk duydum. Biz bırakamıyoruz çünkü bütün projelerimiz sürdürülebilir, sonuç odaklı, toplumu kalkındırmaya yönelik projeler. Onun için de bilinçli toplum toplum projeleri şemsiyesi altında şu an 11 projeyi birlikte yürütüyoruz.
1: Aa, ne güzel. Yarınlardan başlar. Temizlik yarınlardan başlar.
0: Tertemiz projesi, yarınlar okullardan başlar.
1: Okullardan başlar. O şu anda 81 ilde devam ediyor. Değil
0: şu
1: mi?
0: An bütün okul, 81 ildeki tüm okullarda devam ediyor.
1: Ne güzel. Peki bir başka aslında hani sosyal sorumluluk konusunda çok fazla projeniz var ama tarihe saygı
0: tabii, çok,
1: çok önemli bir çok proje. Biraz bize onu da anlatır mısınız?
0: Memnuniyetle. Şimdi toplum olarak bizim her şeyi bildiğimizi sanan bir yapımız var.
1: Maalesef.
0: Her şeyin en iyisini yaptığımızı, her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Önemli olan insanın neyi bilip neyi bilmediğini bilmesi. Ve de hani saygı, sevgi nasıl ifade edilir? Bunun ifadesiyle ilgili sorunlarımız var. Sonra benlik ön plana çıkmış. Yani biz olabilme, geçmişte vardı bu. Giderek benlik öne çıkmış ve insanlar kendi çıkarlarına ters düşen hiçbir şeyle ilgilenmiyor, yapmak istemiyor. En temiz yerleri bulup örneğin kir bırakıyor veyahut da kendi çıkarına uymuyorsa arkasını dönüyor. Biz bunların aslında doğru olmadığını anlatmak ve önce kendimizden başlayarak bir şeyler yapmak istedik. Örneğin çevre konusunda duyarlı mıyız? Çevreye saygı projesi yaptık. Doğaya saygı projesi yaptık. Tarih konusunda duyarlı mıyız? Hayır. Tarihe saygı projesiyle bu konudaki duyarsızlığımızı dile getirip o tarihi dokuları nasıl ekonomik anlamda bulunduğu yöreye katkı sağlayacak duruma getirebiliriz. Bunu düşündük ve ben üç bacaklı bir proje, tarihe saygı projesi kurguladım. Bu işte Çanakkale'ye geçilmez, hala geçemiyoruz. Biz uzun yıllardır çalışıyoruz, oradan vazgeçemedik. Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği alanlarda buraları gerçekten herkesin gittiğinde huşu ile seyredebileceği ve ders alabileceği hale getirmeye çalışan bir projeydi. 2006 yılında Çanakkale'ye düştü yolumuz. O zaman Anneler Derneği bir organizasyona davet etmişti beni. Temiz tuvalet kampanyası eğitimleri için. Gittiğimde örnek köylerde yaptığımız çalışmaları da anlattım o eğitimlerde. Bir tanesi dedi ki, Nurten Hanım, bütün köyleriniz Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, biraz Akdeniz'e kaymışsınız, bir Karadeniz'e kaymışsınız ama bu tarafta hiç örnek köyünüz yok. Ben o zamana kadar batıdaki köylerimizin daha yani bakımlı, halkının da bilinçli olduğunu düşündüğüm için daha ihtiyacı olan alanlar ve tarihi turistik özelliği olan köylere girmiştim. Ki yaptığımız değişimlerle orası kalkınsın. Tamam dedim, bana öyle bir köy gösterin ki bizim örnek köy projemizi yapmaya uygun köy olsun. Aradan bir sene geçti. Hiç öyle bir köy talebi gelmedi. Kalktım projeyi ben, Süleyman Kamçı Bey vardı, Çanakkale valisi o zaman. Vali Bey'e götürdüm, sayın valim ben bir söz verdim. Bu sene örnek köyümüzü Çanakkale'de yapacağız. Bana öyle bir köy gösterin ki örnek köy projemizi uyguladığımızda fark yaratalım, güzelleşsin. Nurten Hanım dedi, ne kadar güzel bir proje o. Biz Yarımada'da çok şey yaparız, yolları yaparız. 18 Mart dönemi, 24 Nisan dönemi. İşte şehitlikleri şöyle bir elden geçiririz ama köylere hiç girmedik. Size Alçıtepe Köyü'nü öneriyorum dedi. Biz teşekkür ettik. Vali Bey'in yanından Alçıtepe Köyü'nü görmeye giderken ben Yarımada'da attığım her adımda bir köy yetmez. Bir köyün güzelleşmesiyle yetmez. Bütün Yarımada güzelleşmeli. Bütün Yarımada bize ihtiyaç duyuyor. Bu düşünceyle kahvelere çekin dedim araçları. Kahvelere girdik. Niye geldiniz dediler. Ya biz ne alacaksınız bizden? Biz vermeye geldik, almaya değil. Bunu anlatıncaya kadar da projelerimizi hazırlayıp insanları topladık, neler yapacağımızı söyledik. Yerel yönetimlerle el birliği yaptık. Ve bütün köyleri gerçekten Alçıtepe'den başlayarak adeta

0: tel gibi işledik ve halen gidenler, çünkü elimizi çekmedik. Yarımada'ya gittiğinde yaptığımız şehitlikleri görünce, anıtları, müzeleri görünce ev ev girdik, evlerdeki, meydanlardaki, müzelerdeki değişimi görünce teşekkür ediyorlar. Ortaya çok güzel bir proje çıktı. Tarihe Saygı Projesi'yle Çanakkale'nin çehresi değişti. Hatta bu sabah teşekkür etmek için yetkililer şirketimize geldiler. Siz yalnız yöreye fiziki anlamda değil, ekonomik anlamda da çok şey kattınız. Her Çanakkale'li size müteşekkirdir dediler. Ben bundan büyük mutluluk duydum. Çünkü biz özellikle şehitlikleri gezdiğimizde Yarımada'da çok bakımsız olduklarını görmüştük. Yabancı şehitliklerde çimler biçilmiş, bakımlı. Bizim şehitliklerimiz bakımsızdı. Tuvalet sorunu had safhadaydı. Dedik ki ya, ülkemizin kurtuluş nüvelerini taşıyan bu yöre, şehitlerimiz buna layık değil. Biz hem şehitlerimizin huzurla uyuyabileceği, hem orada yaşayanların mutlu olabileceği, hem de yöreyi ziyaret edenlerin barışın anlamını daha iyi anlayabileceği mekanlar yaratalım ve yaşatalım. Halen şehitliklerin çimlerine biz bakıyoruz. Tuvaletlerin bakımlarıyla biz ilgileniyoruz. Elimizi hala çekemedik. Köylerde kurmuş olduğumuz köy komiteleriyle devamlı sağlamaya çalışıyoruz. Bakımını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bizi Troya tarafına davet ettiler. Hayır, işiniz bitmedi diye. Bu sefer de Troya tarafında 2018'de Troya Müzesi açılacaktı. Müzenin etrafındaki köyleri şöyle bir boyar mısınız, çeki düzen verir misiniz dediler. Dedim bir göreyim, bakayım, gezeyim. Eğer şiirini yazarsam bu projeye de girerim. Baktım ki gerçekten elimizin değmesi gerekiyor. Troya Antik Kent'in hemen bitişiğinde bulunan Tevfikiye Köyü inanılmaz bakımsız ve kötü durumdaydı. Bir tek turist uğramıyordu. Şu an bütün köyü açık hava müzesi haline getirdik. 6. dönem Troya evlerine çevirdik evleri. Ve geçmişte olan bir takım yemekleri, tatlıları da ortaya çıkardık. Onları sunan kafeler yaptık. Pansiyonculuk kursları, bütün kurslarla başladık zaten. Her köyde 1000 saati aşkın halk kurslarıyla. Pansiyonculuk gelişti, turizm gelişti. Tasarım kurslarıyla takı yapan kadın sayısı arttı. Kısacası yaşam değişti oralarda. Ardından çıplığa girdik. Bana göre şu an dünyanın en özel köyü Arkeköy Tevfikiye'dir. Troya Müzesi'nin hemen karşısında. Yanındaki çıplak köyde dünyanın en güzel köyüdür. Tavsiye ediyorum gidenlere.
1: Tabii. Şimdi gidelim, görelim, gezelim. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Sadece hani tarih olarak, müze olarak değil, aynı zamanda az önce bahsettiğiniz kurslarla, eğitimlerle ciddi olarak bir ekonomiye de katkı. Özellikle kadın ekonomisine çok ciddi de bir katkı olmuş oldu gördüğüm kadarıyla.
0: Kesinlikle. Şu an Troya Müzesi dünyanın en güzel müzeler arasına girdi ve Türkiye'de görülmesi değer 100 yer arasında ilk sırayı aldı. Hiç unutmuyorum, burada müze müdürünün bir konuşması vardı. Nurten Hanım dedi, burada bu ödülü şalvar kazandı. Yani kadınlar kazandırdı bize buradaki ödülü. Çünkü burayı o kadar iyi anlatmaya başladılar ki gelenlere, güzel de temsil etmeye başladılar ve burada da tabii ki bu eğitimlerin, kadınlarımızın nasıl bir yerde yaşıyorlar, yaşadıkları yerin önemini anlamaları ve anlatmaları büyük tabii ki önem kazandı.
1: Şimdi örnek köyler dediniz. Evet. Sadece Çanakkale değil.
0: Değil.
1: Pek çok örnek köye imza attınız. Evet. Hangileri? Kaç köy var böyle?
0: Şu an 37-40 civarında örnek köyümüz var. Değişik yerlerde bu köyler. Ama her birine girdiğimizde demografik yapısını köyün çıkararak başlıyoruz. Köyün ihtiyaçları nedir? Ne olabilir? Yaşayan bir köy müdür? Yoksa tamamı göç mü etmiştir? Yaşlılar mı kalmıştır? Geri dönülecekse nasıl bir kaynak yaratılabilirse insanlar

0: gelip bunu yaparak geçimini sağlayabilir. Bu araştırmalardan sonra köy ekotarım yapmaya mı uygundur? Turizm potansiyelini geliştirirken tarihi yönünü mü öne çıkarmak lazım? Kültürel nasıl değerleri var? Bu bakış açısıyla her köye projeler yapıyoruz. Ve bu projeleri köy halkına anlatıyoruz. Köy halkı sahiplenmezse zaten olmaz. Yani halkın anlamadığı şey halkın yararına değildir. Önce anlatmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki köy komitelerinizi seçin. 5 kadın 5 erkekten oluşacak ama eşitlik felsefesi var ya. Dolayısıyla 10 kişilik bir köy komitesi kuruyoruz. Muhtar, imam ve öğretmen doğal üyesi oluyor. 13 kişilik bu komiteler bizim çalışmamızın en başından itibaren her aşamasında projenin uygulanmasını sağlıyorlar, destek oluyorlar. Sonrasında da devamlılığını sağlıyorlar. Çalışmalara başladığımızda zaten çok şey değişiyor. Onlarla el birliği, gönül birliği, güç birliği yapıyoruz. Çok çeşitli kurslar açıyoruz. Çocuk gelişimine, İngilizce kurslarına kadar varan işte takı tasarım kursları, pansiyonculuk kursları, sanatları, fotoğrafçılık kursuna kadar veriyoruz halka. Sorabilirsiniz. 18 Mart Üniversitesi bunun ciddi bir araştırmasını yaptı. Projelerin son derece başarılı olduğu ve topluma %100 değdiği ile ilgili. Köylerdeki yaşlı kadınlar diyor ki çocuklarımız artık su verirken bile bize değişti. Buradan çıkan şoförler müşteriyi alırken bile değişik, daha değişikler. Dolayısıyla eğitimin değiştiremeyeceği şey yok. Evet. Eğitim odaklı başlıyoruz ve bu değişimde en büyük rol de tabii ki eğitim.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında deprem yaşadık maalesef. Evet. O bölgeye yönelik de projeleriniz var mı?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii deprem Tanrı kimsenin başına vermesin. En varlıklı olan kişinin bile bir anda sıfır olması demek. Tabii ki çok büyük acılar, büyük can kayıpları, maddi manevi kayıplar demek. Ama hazırlıklı olmak lazım. Yani Japonya bu konuda gerçekten son derece gelişmiş ve Japonlar diyorlar ki sizde prosedürlerde sorun yok. Prosedürleri uygulamakta sorun var. Dolayısıyla biz deprem konusunda da şirketimizde de yıllarca önce Burcu'nun Deprem Korkusu diye bir kitap yazmıştım. İstasyonlarımızda dağıtmıştık bunu. Bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz lazım. Bir taraftan tabii ki yapılacak yapılar, hani insanın deprem öldürmez, bina öldürür. Oturduğumuz yerlerin depreme dayanıklı hale gelmesi lazım. Dayanışma son derece önemli ama bilinçli yapılması lazım. Onun için Top Kadın Girişimciler Kurulu'nda depremden bir yıl önce ben Afet Kriz Yönetim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu diye bir platform kurmuştum. 81 il başkanımızı da başkanı yaptım bulundukları illerde bu platformun. Özellikle deprem olduğunda bu yapı müthiş çalıştı. AFAD'la ve yerel yönetimlerle de koordineli çalıştılar. Aynı zamanda nokta yardımları da yaptılar. Yani hangi bölge yardım etmek istiyorsa, nereye istiyorsa biz nokta olarak onları ulaştırma fırsatı bulduk. Bu çalışma TOP tarafından da beğenildi. Şimdi TOP'un genel Türkiye kapsamında içinde bu projeyi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yani kısacası bilinç, bir taraftan toplumu bilinçlendirme çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da tabii ki deprem sırasında yardımlaşmalarda yapabildiğimiz kadar büyük ölçekte yakıt desteğinden tutun da konteyner kentlere kadar deprem kazanında deprem kurtarma çalışmalarından sonrasında eğitim çalışmalarına kadar pek çok çalışmayı da yürütüyoruz.
1: Şimdi sizin için hayatta dönüm noktası neydi diye sormak isterim.
0: Doğduğun yer kaderindir diye bir söz vardır. Ben köyde doğmuş bir çocuğum. Ama köyden...
1: Hangi köyde doğdun?
0: Bolu'nun Mengen kazasına bağlı Pazarköy beldesinin Ali Beyler köyünde. Ama bu köyden çıkıp şu an tüm dünyaya ulaşabilir hale gelmem, bu çok şükür bu

0: olarak da mutluluk duyuyorum. Yaşam boyu başarı ödülü alan. Aldığım çok sayıda ödül var. İlki 2004 yılında temiz tuvalet kampanyasının başarısı nedeniyle aldığım uluslararası ödüldü. O ödül İPRA'nın vermiş olduğu bir ödüldü. İngiltere'de ödül verildi. O ödülü alırken de ağladım. Böyle bir ağlama huyum var. ödülleri almaya gidiyorum. Çeşitli firmaların, büyük kuruluşların, uluslararası kuruluşların verdiği ödüller bunlar. Ama gittiğim yerde de ülkemi tanıttığım için mutluyum konuşmalarımda. Dolayısıyla artık ne kadar çok Türk'ün ne işler yapabildiğini de görüyorlar. Türkiye'nin sandıkları gibi olmadığını, Türkiye'de kadınlarımızın da son derece başarılı işler yapabildiğini görüyorlar. Bunlardan mutluluk duyuyoruz. Bir kere o köylerden çıkıp çok geniş çevrelere girebilmem, dünya liderleriyle tanışabilmem, bu benim için son derece tabii ki büyük bir adım olarak görüyorum. Ama babamın öğretmen oluşu burada da ve okutmak istemesi, annemin sürekli eğitim konusunda oku kızım, kadın okumalı, mutlaka okuyacaksın, eşine yük olmayacaksın, evine destek olacaksın sözleri, bunlar tabii ki o yerden, o yöreden çıkmamın ve hırsımın, heyecanımın nedenleri oldu. Bir diğer dönüm noktası bence ülkeme aşık olmam. Ülke sevdası ve Atatürk sevdası, bu da babamla başladı. Yani ülken için çalışacaksın, ışık saçacaksın, ülkene yardımcı olacaksın. Ve ben yaptığım her işte, örneğin pullukta bir kadını gördüğüm zaman, göreceksin gelecekte sen traktörün üzerinde olacaksın diye düşünürdüm. Her şeyde yani diyebildiğim yere kadar değmeye çalışıyorum. Okulların her biri benim için hayatımın dönüm noktasıdır. Ticarete başlamam. Öğretmenlik tabii ki elimden geldiği kadar iyi bir öğretmen olmaya çalıştım. Öğretmenlik dönemimde TÜBİTAK proje yarışmasına 12 projeyle girdik. 9 proje ödül kazandı ki Türkiye'de aynı okuldan 9 projenin aynı anda ödül aldığı o zaman herhangi bir okul yoktu. Öğretmenken de iyi bir öğretmen olmaya, işimi iyi yapmaya çalıştım. Sonrasında ticari yaşam atlamam bir dönüm noktasıydı. Hiç bilmediğim bir alanda ve bir kadın olarak madeni yağ işine girmiş olmam ciddi bir cesaretti. Biraz gözü kara, biraz girdiğim her işi mutlaka yaparım diyen bir insanım ama burada aile çok önemli. Eşimin desteği olmasaydı başarmam mümkün olmayabilirdi. Babamın desteği olmasaydı başarmam mümkün olmayabilirdi. Yani burada dayanışma, ama erkeklerin de kadınlara destek vermesi lazım her alanda. Hani toplumun %50'si erkekse %50'si de kadın. Bunun her alanda, yaşamın her alanında hissedilmesi ve hissettirilmesi lazım. Yani kadın erkek eşitliğinin burada, kadın erkek eşitliği deyince erkekler ürküyor. Biz erkekleşmek istemiyoruz ki. Biz erkeklerin haklarını kazanmak, erkeklere verilen hakları bize de verilsin istiyoruz. Bu her alanda, iş tercihinde de, işe girerken tercih edilmede de, ücret verilirken eşit işe eşit ücrette de, her alanda aslında kadınlarımızın alacağı çok yol var ve ben de bu konuda üzerime düşeni elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: İş hayatına hazırlanan genç kızlara ne tavsiyeniz olur?
0: Ben iş yaşamında kadınlığın değil, insanlığın ön plana geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için yani ben kadının bu işi alabilir miyim diye bakmamaları gerek. Ben bir bireyim ve bu iş benim hakkım. Bu işe alınabilecek yetilere sahibim. Bilgi birikimine, yeteneğe sahibim. İşe girerken bunu düşünecekler her şeyden önce. İşe girmişlerse eğer, girdikleri anda da bu benim işim değil demeyecekler. Yapabilecekleri her alanlarda kendilerini göstermeye çalışacaklar. Odaklandığı bir alan var ise yaptıkları işin en iyisini yapmaya çalışacaklar. Ben işin büyük küçüğü olmadığına inanıyorum. Her iş

0: iyi yapılırsa büyür zaten. Ve işin eğer büyümesine katkı sağlamışsanız siz de bulunduğunuz yerde büyür. Büyürsünüz, gelişirsiniz. Onun için yani büyüğü küçüğü yoktur zihniyetiyle ama severek yapmak lazım. Severek. Sevmiyorlarsa eğer işi bir baksınlar. Sevecek yönlerini bulabiliyorlar mı? Oralardan girsinler işe. Ama hiçbir şekilde bulamıyorlarsa sevecekleri, yapabilecekleri işler seçsinler. Bu son derece önemli. Sonra bir eğitim almışsınız. Bilmem hangi üniversitelerden mezunsunuz ve çalışmıyorsunuz. Bunu ben kabullenemiyorum. Almakla vermek dengesini iyi kurmak lazım hayatta. Hep aldınız, aldınız, aldınız bir yere kadar. Bardak bir yerden sonra boşalacak. İşte o boşalmayı siz hizmet aldığınız çevreye, yere, etrafınıza yapmaya başlarsanız o zaman çevrenizde Allah razı olsun der. Ne güzel, unutmadı bizi der. Bizim için de bir şeyler yapıyor der. Biz hep kadınlarımız olarak kendimizi kurtarmaya çalıştık. Çabalarken, yukarıya gelirken. Artık bizimle beraber yukarıya çıkacakları elinden tutup çekmemiz lazım. Onun için ben işe başlayacak kızlarımıza çok görev düştüğünü düşünüyorum. Mutlaka çalışsınlar. Eve kapanmak insanı öldürür. Sosyal yaşamdan uzak olmayacakları, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri işler seçsinler ve değişimden korkmasınlar. Çağı çok yakından takip etsinler.
1: Peki birkaç kelime söylemek isterim size. Size ne çağrıştırdığını kısaca alarak belki Nurten Öztürk'ü daha yakından tanımamızı, daha derinden tanımamızı sağlayacak. Başarı.
0: Başarı benim vazgeçilmezim.
1: Güç.
0: Güç benim için hayatın vazgeçilmesidir. Son derece önemli ve değerlidir. Ama gücü doğru kullanmak ve yerinde kullanmak gerekir.
1: Peki çocukluk?
0: Benim çocukluğum öğrenmekle geçti ve o da bana çok şey kattı ama acı tatlı her şeyi öğrendim.
1: Peki aşk?
0: Aşksız olmaz. Hayatın her alanında. Aşk her yerdedir aslında diye bir şiirim de vardır. Benim şiir yazmam da vardır. Belki biliyorsunuz şiirlerim. Aşk her yerdedir. Her şeye bazen bir kelebeğe aşık olursunuz. Bazen bir çiçeğe aşık olursunuz. Bazen bu tabii ki karşı cinsedir. Yaptığınız işe aşık olursunuz. Yani çok dar kavrama sokmuyorum ben aşkı.
1: Kaç şiir yazdınız bugüne kadar? Saydınız mı?
0: Saymadım ama herhalde bir 200 kadar vardır.
1: Peki ne ilham verir size?
0: Her şey. Her şey. Yani bazen bir
1: daha
0: köşede...
1: Daha çok acı mı, mutluluk mu?
0: Nasıl?
1: Daha çok acı mı, mutluluk mu?
0: Şöyle diyeyim, ben örneğin çocuklarımın okul ödevlerinde bir şiir verilmişse onu yazmakla başladım. Öğretmenken törenlerde şiir lazım oldu. O anlamda bir şiir hemen organizasyon için yazıp gerekirse 10-15 dakika içinde de yazdığım şiirler oldu. Yani duruma göre, ortama göre şiir yazabiliyorum. Bütün yaptığım projelerin bir şiiri veya hikayesi vardır. İçselleştirmem için son derece önemli. Yani etkilendiğim, hissettiğim her şey için şiir yazabilirim. Şu kahve için bile.
1: Ne güzel. Peki aile nedir sizin için?
0: Aile benim için hayatımın merkezidir. Her şeyden çok değer verdiğim, önem verdiğim nokta ve başarılı olabilmenin yolunun da bence aile mutluluğundan geçtiğini düşünüyorum. Orada huzursuzluk var ise bir şekilde hayatınıza yansır. Hem gününüze hem tüm ömrünüze yansıyabilir. Dolayısıyla aile, o aile birliğini kurabilmek, dayanışmayı sağlayabilmek ve birbirinden kopmamak. Aile bireylerinin birbirinden kopmaması son derece önemli.
1: Ya spor? Unuttum sandığınız sporu sormayı. Ama aynı zamanda spor konusunda da evet, çok önemli işler
0: tabii,
1: yaptınız.
0: Tabii. Şöyle, insan vücudunun da en gelişmiş makine olarak çalışması lazım. Bu çalışmayı tabii ki sporla

0: günlük işler dışında sporla yapmamız gerekiyor. O organların yağlanmasını, yıkanmasını, yenilenmesini bence spora borçluyuz. Ve hayatımın her alanında spor oldu. Yani zor, kolay hepsini de denedim. Bütün sporları da denedim. Ama tabii yaşa göre de değişebiliyor bu. Şu an hangi sporlar derseniz vazgeçilmezim yürüyüşüm, günlük 10 bin adım kuralım vardır. Ona uymaya, aksatmamaya çalışıyorum. Yüzme fırsat buldukça olabilecek ortamlarda uzun uzun yüzmek tabii ki önemli. Tenis oynadım, kayak yaptım ama golfü çok seviyorum. Golf oynuyorum şu an. Yani aile olarak biz sporun içindeyiz ama bireysel olarak da hayatın sporsuz olmayacağını düşünüyorum. 90 yaşında bir annem var. Onun da bugün sağlıklı olmasının nedeni yaptığı spordur diyorum. Egzersiz son derece önemli. Hangi sporu yaparsanız yapın, mutlaka gününüzde egzersiz olmalı.
1: Peki kadın?
0: Kadın bence insanüstü bir güce sahip diyorum. Çünkü dakikası boş değil. Ve ben de boş durmayı sevmeyen bir insan olduğum için kadın olmaktan son derece mutluyum.
1: Peki, biz de sizi ağırlamaktan son derece mutluyuz.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok önemli mesajlar verdiniz. Genç kızlarımıza, özellikle yeni hayata atılacak olanlara, girişimci olmak isteyen, evde oturan kadınlara belki de hadi kalk ayağa dediniz.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: Evet, Opet Yönetim Kurulu kurucu üyesi ve Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ü ağırladık efendim. Bugün Yüksek Topuklar'da yeni programlarda görüşmek üzere.

0: finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

0: zaten bütün sihir de bu kendiliği yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmek.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Bursa 31, Sakarya 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Sivas 32, Kayseri 31, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38,

0: Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.
1: Hazine bonusu. Türk hazinesinin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
3: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbırı'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: söyleyeceğim.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı diyeceğin" şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

geleceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik. 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

hüzine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yazda adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun Ali Cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri bunlar.

0: şartım var.
1: Kimsiniz? İsim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lira da otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "Üç güne kalmaz deriler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar deriler."
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes."
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?"
4: "Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim."
3: "Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur."
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı "Daima Kalbimdesin" olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından "Çalınan Aşk", "Aşk Tomurcukları", "Bana Derler Külhanlı", "Fedakar Öğretmen", "10 Korkusuz Adam", "Babamız Evleniyor", "Kalbimdeki Serseri", "Akbulut", "Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Yörük Efe" gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: "Beni tepede bekle sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim."
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. "Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Haydi!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de Gönül Dostları ile ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim.
2: Ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2021'de Çukur dizisinde yaşlı Yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: bu temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir sevda ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onun için de anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
0: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
2: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur güzel yıldızın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
7: Neden söndü elektrikler?
5: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
7: Korktunuz mu?
5: Neden?
7: Karanlıktan.
5: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
2: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, 10 Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
8: Şimdi şaka işine.
3: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
8: Ne arıyorsun var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
3: Ne? Senin evin mi? Yandık.
8: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
3: Adresi mi? Şeyden...
8: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
3: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan...
2: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: kimlerle?
1: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
2: Sen nasıl buldun?
0: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
0: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
1: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın Bir Defa Sever, Gülümse Biraz, Sevgiye Hasret, Yaşamaya Mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
1: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
6: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı dondurun sesli Ali. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
1: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
7: Arka tarafı indirelim.
8: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
9: Göksel!
8: Merhaba.
9: Siz...
8: Bana bir şey mi söyledin?
9: Bir fikrim var.
10: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
9: Nereden biliyorsun?
8: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyorum.
11: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
8: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
12: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
13: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
1: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
13: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
14: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
1: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
13: Eski günlerde... tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
2: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
13: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
1: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Ersoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
4: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
15: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
2: Göksel.
15: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
16: Necla
2: mı?
1: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Ersoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Ersoy efsanesi de başlamış olur.
15: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
17: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
15: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
1: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Ersoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
18: Polisimi bırakmıyor ki iş tutayım.
16: Ne iş yaparsınız siz?
18: Profesyonel hırsız. Yok, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizinden mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
16: Bu sizi alakadar etmez.
18: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
16: Annenizin size verdiği nasihat lakar etseydi hırsız olmazdınız.
18: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
1: 1959'da Ersoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcili Koyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Ersoy'undur.
2: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
15: Bir delinin saçmalığı dedim.
2: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
15: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
2: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
15: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
2: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
15: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
2: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
15: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
1: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Ersoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
19: Yaran var mı?
15: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
19: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
15: Sağ olun.
19: Geçmiş olsun.
15: Geçmiş olsun.
19: Teşekkür ederim.
15: Az daha kebap oluyordu.
19: Geçmiş olsun üsteğmenim.
15: Teşekkür ederim.
2: Çok korkuttun bizi.
15: Olur böyle şeyler.
19: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
15: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
19: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
15: Baş üstüne bin başım.
1: 1960'larda onlarca filmde görünür altın çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
16: Aman seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
20: Çal kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
16: Hayır, Asıl sen bırak da ben gideyim.
20: Yüzüme bak, dön bana çavuk kuşu.
1: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
21: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun... Güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni...
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hakkı. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşlı, yoluna erdim Aşlı.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yaptım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamadım.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine! Gene mi karanfil?
5: Ya her sabah.
4: Kimden acaba?
5: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
5: Ne olursa olsun.
4: Herhalde çok romantik bir insan.
5: Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla,
5: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar alık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
2: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
7: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yü de uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
8: Bana veda etmeden mi gidiyordun Zeynep?
2: Tahir!
8: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
2: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
8: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
9: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
10: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
9: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
10: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
11: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
9: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
11: Bekar hanımların kaderi budur.
9: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
11: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
12: Yok, yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu, bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
13: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Hali düştü mapusta mına? Babayı da massınlar. Aneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Brian Savaş.

0: kıymamalı kurban, kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıyma Pehrihan bana. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz

0: 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana da rol alır.
1: Ne olursun dedeciğim, ben de geleyim.
2: Defol kız.
1: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
2: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol?
1: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
2: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
1: Ha? Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
2: Hadi.
1: Ben de kendim giderim.
2: Ha? Kendin mi gidersin?
1: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
2: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
1: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
2: söyledim. Tövbe de!
1: Vallahi tövbe!
0: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
3: Bedrana.
4: Bedrana öyle. Ne istiyorsan.
3: Ben ölmüşüm Bedrana.
4: Merhaba.
3: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
4: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
3: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
4: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
0: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'le hayatını birleştirir.
5: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
4: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu ölende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
5: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
0: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
6: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
7: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
6: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
7: Haklısın.
6: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
8: Baba. Midem affeder.
6: Midene gidecek. Al kız.
0: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
9: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Güzel kızım, adın ne senin? İnci. Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
10: Allah razı olsun teyze.
9: Niye acele ettin? Komşular bir olur, evi toparlardık.
10: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
9: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
0: Bu hazin olaydan sonra

0: tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen o kadar kalıcı olursun.
1: Bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni. Oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım. Koçum benim oğlum.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Bursa 31, Sakarya 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Sivas 32, Kayseri 31, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve

0: O güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 günü var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüştüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

işkence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Kısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Ne akıllı püfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy.
5: Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
6: Şaka mı şeker mi?
7: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
8: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
0: Yok.
8: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
0: IKEA.
8: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
0: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
9: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama

0: Devir değişti.
1: Yüce bir savaşçıyım ben.
2: Günaydın anne.
3: Merhaba yaş günü çocuğu.
1: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
4: Önümde... Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
1: Bir gün boyunca babam geri dönecek.
2: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
1: Mümkün canım, bununla.
2: Ben babamla mı tanışacağım?
1: Oh, şuna bak.
2: Dayanmak zorlaşıyor.
1: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
2: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
5: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
2: Oldu işte. Tada!
5: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
6: Bir sorunun mu var? Dert gel.
3: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
5: Oyo.
2: Ama depo dolu diyor.
5: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
2: Odaklanmaya çalışıyorum.
5: Odaklan. Odaklan.
2: Hayır, olmuyor işte.
6: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meridüs de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
7: Salyangoz, adın ne senin?
4: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
6: Hayır. Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
8: Arayış başlıyor. Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
9: Merhaba, ben Bilge.
8: Güzel isim.
9: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
8: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
6: Evet, Atlantik şehri.
8: Göreve odaklanamayabiliriz.
6: Hadi, niye odaklanamayacakmışız?
10: Pamuk şeker.
11: Dur, dur be.
6: Yürü be Patrick, yürü be.
9: Mars'a girebilirsin.
8: Bence L'ye koy.
6: Patrick, L değil ki, 7 rakamı.
8: 7 de L ile yazılır.
12: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
4: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
13: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
14: Kopernik.
15: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
14: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
12: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
15: Koku yok, tat yok.
14: Dokunmak da. Gördün mü?
15: Yeter, anladım.
16: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
12: I'm feeling alive. Bu da ne?
14: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemez.

0: O dünyadaki hayatın amacı.
1: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
2: Anne.
3: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
4: Ben tropik bir kuşum.
5: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
6: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
7: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
5: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
2: Tam gaz ileri.
4: Merhaba.
8: Kediler şehri nasıl bir yer?
9: Hey baksana bu Carl.
10: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
9: Yavru pandayı götürüyor.
10: Sakın.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor. Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım tatlı rüyalar.
7: Ellerimi özledim.
3: Farklı yeteneklerimi

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove... 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı.

ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: Ya ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi.

0: Best canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Bursa 31, Sakarya 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Sivas 32, Kayseri 31, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: 9 yaşındayım. Birinci doktor olmak istiyorum.
1: Ben Canan Korucuoğlu, 12 yaşındayım. Büyüyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas, soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Porezeli Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu olmak istiyorum.
4: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
5: Benim 5 kutlu.
4: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada rest etmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi. Nimfi heykeliymiş. 1. yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra 1. yüzyıl. Genelde bu dönemin heykellerinin yok.
6: Athena heykeli.
4: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
7: Ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
8: Evet, bazıları çok büyük ve yani hepsinin şekilleri çok farklı.
7: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
8: Evet, mesela şu çok küçük.
7: Çok küçük.
8: Acaba nasıl yani buluyorlar yani çok küçük? Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
7: Bazılarının üstünde yazılar var.

0: bak, şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey.
1: Her birinin rengi farklı.
0: Evet. Al şurada Roma stikerleri var.
1: Aa, burası yunan.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mutluluk.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor, yani yazı var. İçeri

0: için falan yok. Bakışı çok iyi. Romacım.
1: Bir tane yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı, gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
2: Bak burada da evet yazılar var hepsinin başında, yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yemek.
2: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismi çok tanıdık?
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar yani. Acaba onlarla alakalı mı? Altın yeni mi vermişsin şurada? Oraya gidelim mi?
2: Olur. Hadi gel.
3: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
4: Merhabalar.
3: Bizi
4: hoş
3: burada
4: geldiniz.
3: Ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
4: Evet.
3: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
4: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla, sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki, ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz, o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor, ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon. Ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniliyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki, ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya, Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın, yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
3: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda restorasyon aşamasında.
4: Evet.
3: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
4: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak, ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
3: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
4: Gene eski koleksiyonlar. Gene ilk tarihi olarak binamız, müzemiz binası yapıldığı için gene eski şekilde. Örneğin ne demiştik? Eski Şark Eserleri Müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda, ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası,

0: olan, Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
1: Önünde bulunduğumuz evet. Eser var.
0: Tabii ki bu da çok...
1: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan evet. bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
0: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar. Öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor. İçerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli. Çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan. Hem İskender Lahdi. Bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü, o zamanki Osmanlı coğrafyası, önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
1: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
0: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, zaman, Lübnan'ın evet. Sayda kentinde.
1: Yani. Bizim sınırlarımız
0: evet, evet.
1: içinde.
0: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
1: Lübnan
0: orası.
1: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
0: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
1: Kendi sınırlarımız içinde.
0: Tabii
1: olan
0: kendi coğrafya. Sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
1: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
0: Tabii ki.
1: Adı da var. Ağlayan
0: evet.
1: Kadınlar.
0: Ağlayan Kadınlar lahit.
1: Herkes bundan
0: var.
1: Bahsediyor.
0: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var, bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
1: Kiminmiş peki bu? Kim
0: i̇şte
1: kendisi için yaptırmış?
0: İşte maalesef bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
1: Evet, benim şimdi evet. ilk sorularım bu kadar ama çocukların tamam, soruları var.
0: Bekliyorum.
1: Evet,
0: merakla
1: geçelim.
0: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
0: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
0: tabii
2: mu?
0: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor. Proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. sayımız hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
0: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgilerinde.
1: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yıllardır bitmeyen bir şey.
0: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye orada da biraz görme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir layıkla karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarifleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
1: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Ederim. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Farklı bir mermer kullanılmış ki baksanıza nasıl simli.
2: Biz bunu burada da buluyorduk böyle kırılmış.
1: Evet yani. Değil mi? Bu ne kadar farklı baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İlkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi. Portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi o heykellerin değil. Büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
2: Nehir tanrısı.
1: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Vaa! Wow.

0: bak, elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
1: Falan yok mu? Taçlar falan.
2: Evet, değişik.
1: Çok değişik. Saçı çok güzelmiş, yeşilli falan.
2: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
1: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
2: Yani altından yapıyorlar ama çok ince şekilde.
1: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
2: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
1: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garipmiş.
2: Burada küçük bir figür var.
1: Evet.
0: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
3: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahti'nin önündeyiz. İskender Lahti 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahit'in tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahti'yi ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahti İskender Lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı proje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahit'in uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz ve figür bu iki figürden ötürü Lahit Büyük İskender Lahti olarak tarihe geçmiş durumda.
4: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
3: Önce en başa alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabi burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmalar.

0: ısınmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
1: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
0: Evet, İskender lahtini başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle lahtin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola... Üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
2: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
0: Buyurunuz, teşekkürler.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: Karşıdaki heykele bakalım mı?
1: Kimi?
2: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş bu, İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz esinmiş, haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet.
3: Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış bunlar, bakar mısınız?
0: Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım.
3: Herakles, yani Herkül namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül, Malegros, Perseus, Theseus.
0: Bunlar şurada gördükleriniz. Onlar da burada mevcut herhalde.
4: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var, bak, savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bakalım.
4: Yani.
0: Neymiş?
1: Satrap Lahti'ymiş. Lübnan'da.
0: Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler.

0: Ay, buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
1: Zaten kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın. Kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evren Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada. Kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
2: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
0: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
2: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü

0: Alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
1: Bir haberde okumuştum. Amerika'da bir şey buldular. Çok değerli bir eser buldular. Fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
0: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
2: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
2: Kazıdaki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakılıyor bunu ya?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
2: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir

0: uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabiliriz.
1: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
1: Denetlemek değil, kazmak. Kazı yapmak.
0: Tabii onu da.
1: Öğrenciyken daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde siz de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Hadi bakalım çocuklar.

0: eski şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne, bu ne?
2: Burada, ben burada bulunanlardan da oluyormuş diye biliyorum.
0: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
3: Madalyon.
0: Ay bak, şurada gördüğüm şey gibi. Aa, kırmızı.
2: Ama çok ince.
0: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet. Çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış. Öyle biliyorum. O zamanın renkleri.
1: Ya,
0: burada şimdi hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey, inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kına oluyor. Bir tanesi vazonun şey, Çimerli, Çanakkale taraflarında falan bulmuş.
0: Evet.
1: Değil mi? Evet, çok güzel. Çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi bazıları öyle çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
0: Herhalde o... Ha, onu ejderha yapmaya çalışıyorlar.

0: İzlediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarının tek parçası bulmuş bunlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede?
1: Nedir o? Şurası da herhalde. Ama yok.
0: Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey. Şurada da bir parçası bulunuyor.
0: Evet. Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar.
2: Biz şimdi bütün şeyimizi gezmeye devam ediyoruz. Farklı. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: tabii
2: mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
0: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. Gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini, gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
3: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğimizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıkları, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok ben güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Serhat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madeni. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeniyle de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa onu, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendirilir.

0: kentler, kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsini de bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
1: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
0: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
2: Peki burada şimdi, az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride. Ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
0: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
2: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
0: an? Bütün
2: anda?
0: Müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
2: Sadece birer tane buradan
0: buraya oluyor. Buraya müzün diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca, üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
2: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim, yani onlara bakacağım diye.
0: Ciddi çalışmalar oluyor. Sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
2: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
0: Kendi hani bölümleri, bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardır.
2: Evet, mesela özel bir kutusu, cam mekanlı bölüm, ısısı vesaire.
0: Tabii,
2: bunlar
0: tabii,
2: hep
0: bunlar
2: çünkü
0: hep
2: müzeleri gezerken öğrendik biz değil
0: aynı
2: mi çocuklar?
0: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye ziyaretçilere.
2: Sedat Bey çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
2: Müzede gezmediğimiz yerler kaldı.

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Hepsi burada premium günleri.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür evet. ederiz. Bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
0: Üçüncüsü gelecek mi?
2: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura Bahçesi.
0: Böyle, olay turizm yani. Ocaktasına döndü yani.
1: Eli büyütmüş gittik.
2: Aynen, eli büyüttüm yani.
1: Dalış yapmış mıydın daha önce?
2: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatına böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, ilk yapmışım dediğim.
0: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
2: Yok. 5 metre.
0: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
2: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem. Şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık. Hepsini
0: harika.
2: Dinledim.
0: Peki ürktün mü?
2: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşündüm. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
0: Maldivler'de köpek balıklarıyla falan.
2: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
0: Aynen öyle.
2: Dediler.
0: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
2: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada?
0: Hayır.
2: O bir şeyler yapmıyor.
0: Onlar et yemeyenler çünkü.
2: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
0: Yok. Tuzağı düşünmüşler tabii ki.
2: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
0: Nasıl yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
2: ama
0: doldular,
2: şey doldular, böyle gitti. Koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
1: Ne olur ne olmaz.
2: Evet.
0: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
1: Ay ben bu kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de
2: çok
1: iki gün
2: geldiğim geldim için Ayşe'yi anlatamadım.
1: Ben de Didem'i göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti yani. Bu ikili eskiden beri dost mu?
3: Evet, evet. Yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
2: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
3: 15 sene yani. Geçti. Evet.
1: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
3: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne? Ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerde.
0: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirimizi sonradan gördük.
2: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydi. Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
3: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
0: Evet, Ayşe Balı Bey. Oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyordu.
3: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
1: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
3: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum hani, korkuların üstüne gittiği. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukatta. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işimde.
0: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
3: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
1: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
3: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı, hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey, şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtlı müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Mübaşir beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra Mübaşir Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
0: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
3: Evet.
0: Evet. Başı Merkür.
3: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox'ta bir dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
1: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın, iyi de bir avukattın.
3: Evet.
1: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama...
3: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansım da yaver gitti. Andaş Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir ara Ufuriye vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var, bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
1: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
3: Evet çok yani. Çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
0: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
2: Benim eşim avukat, o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ama
3: diyebilirsin hayatım.
2: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim, şaka bir yana.
3: Bence çok komik. Ay,
0: çok ciddiler çünkü şimdi evet. Böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet. İyiymiş falan. Evet. Radikal değişiklik kararı takdir ettim. İnanılmaz bir
3: teşekkür ederim. Evet, çok büyük
0: eğitim bir zaten sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır. Takdir ediyorum ya. Yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
3: Çok zor. Evet. Korkunç gerçek.
0: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
3: Bilgi Üniversitesi'den mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
0: Georgetown'da.
3: Evet.
2: Ama peki, şey işte pardon. Ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
3: Doğru,
2: o yüzden aslında. Bence çok normal bir şey senin.
0: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
3: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişelendim. Yani. Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
1: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
3: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet. Yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. Hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Evet. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var korkmayın. Yani bir şey olur işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
0: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
3: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
0: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
3: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan
1: aldım. Ne güzel.
2: Aynen.
1: Müthiş
2: soru.
0: Harika. Bir soru ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
3: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
0: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
3: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Bu hafta
0: harika.
2: Ben ilk şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Diyor ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor buna bakman lazım bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmemi ona gönderdim.
0: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani her şeyi tek tek detay detay yok.
0: Çok tatlı.
1: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
1: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
1: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
1: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet. Bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşimi oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimiz de keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
1: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu evet. Yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
0: Güzel, harika.
1: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro. Var.
0: Ya. Sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatro mecburen. Bir de bana sorun.
0: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakın.
2: Yani, yoksa şurama kadar.
0: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
1: Evet, öyleymiş.
2: Tamam dedim 10 temsil, okey yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. Diyor, iki oyun kaldı diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Sen bir 10 temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
1: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda o da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
2: bak,
1: dedi.
2: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım eder oyun yani çünkü seyirci sevdi.

0: Yani ben olsam da olmasam da bizim benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
2: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
0: zor.
2: Arka planında yer almak o işin.
0: Çok zor yani tiyatro yapmak zaten çok zor. Anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. Böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin. Hadi kocan seni idare eder ama
0: beni
1: annesin.
0: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
2: Aynı güzel.
0: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
0: Tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ın sahibi o. Evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
0: Aynen öyle. Aynen.
2: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
0: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip
2: düşünsene.
0: Yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
2: Esnaf
0: öyle.
2: Ya o.
0: Esnaf evet.
2: Tam bir esnaf.
0: Aynen.
2: Çok çünkü çok iletişimi olur. İyi.
0: Ha olabilir. Şimdi yani öyle seviyorsan yani kısmet değil.
1: Hiç istemiyorum yani.
0: İkisini ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
2: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
0: Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
2: Harika. Çakallarla dans 8 geliyor mu?
0: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
2: Yok, yok galiba, değil mi? 8. sayı.
3: Hakikaten 8.
1: Yok abi 4-5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
3: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç duymadım.
1: 6 ne var?
0: 6 Recep İvedik.
1: Var
0: 6 mı 7 mi o?
3: 6 belki de 7 ama
2: 8 yok en azından.
3: 8 yok daha.
0: Yok evet.
1: Ne güzel ya.
0: Yok aynen.
3: 3 seri.
2: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
0: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
0: İnşallah.
1: Buradan Murat Şeker'e duyurulur.
0: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
0: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le. Her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
2: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
0: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Tabii ters köşe.
2: Bence
0: yani,
2: de.
0: Yani, bir şey yani bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
2: Bir de ona yakışıyor üstüne.
0: Evet işte çok evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var olduğu
3: söyleniyor.
1: Söylenmesine
3: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam gişeler
3: evet,
1: yaptı.
3: Yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız.

0: Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse, ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini bir dizisi ne alakası demiyorum, kesinlikle demiyorum, bir şans veriyorum, bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor, inanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye
0: iyiyse, değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor, evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela.
0: Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte, Kuzey Avrupa işleri mesela,
1: onlar zaten İskandinav, ya şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
0: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açık ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Evet. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo işte karikatür de öyle.
1: Özellikle oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan ediyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar
0: evet,
2: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın kadın senaristler de var.
1: Komedi yönetmen. Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlük bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var, evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: 20 yılım kaldı. Deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton'la. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını da izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
2: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Evet, öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim, Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani bu,

0: ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz, yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
1: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
2: Çok iyi.
1: Paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi oluyor. İstediğiniz de yani. O zaman yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
0: Bir de böyle şeyler var.
1: Tabii
0: canım. Bak da düşünemedim hiç onları.
1: Tabii canım ya. Oyuncudan
0: uçak
1: ziyade
0: sahnesi,
1: daha mekanlar.
0: Düğün sahnesi.
1: Tabii. Mesela şey diyor, bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek, bir haftada çekilecek.
0: Oo, zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
1: Evet yani hem hayal gücünüz hem de bütçe dostu aynı.
0: Bütçe dostu.
1: Yani bütçe ama öyle yazıyormuş üstüme, bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim, mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
0: Senarist sette oluyor mu?
1: Oluyorum ben, evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
1: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer, bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
0: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor,
1: evet,
0: gibi oluyor.
1: Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam, senin işin orada bitti diyenler de, ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
0: Bu da duyurum. Çok tatlı.
3: Zidan, sen senaryoyu çıkarışır mısın peki?
2: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen, ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu. Çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
0: Tiyatrocu olunca.
2: Ama şey yani şöyle, ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist, ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar, oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
0: Kesinlikle.
3: Didem, sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
2: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
0: peki
2: gelmiyor.
0: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya?
3: Şey, temizlik kişiyi sildim demiştin ya.
1: Ha ya. Instagram temizliği.
0: Evet. Evet.
2: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
0: Bir hafta konuşuyor.
2: Evet, dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmiyor.

0: Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki ben uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkartacak.
1: Kim bu 800 kişi araştırıyoruz? Yani. Bir de şey zor o. Tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yarın manşet olsun. Kaç dakikanı aldı?
0: Ya,
1: en az bir iki saatini almıştır.
0: Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani bu. Şöyle.
1: Merve çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır, ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ay,
2: çok iyi.
0: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
3: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim ya yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
2: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim neye üzüldün? Yani en son bakıyorum en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun ya.
0: Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım şimdi oturup cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle Didem Adalet dağıtıyor.
3: Didem öyle Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen Boğa Burcu olmasıyla ilgili
0: evet,
3: yani.
0: Olabilir.
2: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
3: Yapar.
0: Evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de.
0: Değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
2: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. Gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
2: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
3: Yok ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
0: Aynen.
3: Sonra deriz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
2: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
2: Eyvah.
0: Ve yani Facebook vardı ya o zaman şeyde.
1: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
3: Çok yapamam zor yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuk daha hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da

0: statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
1: Eyvah.
0: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam.
1: Ali Yılmaz.
0: Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
2: Çok tatlı ya.
1: Bu çok
0: felaket ya.
1: Bizim stalkumuz
0: bu kadar. Bizim stalkumuz böyle ya bu kadar. Rezalet.
2: Proje var mı Ayşe?
0: Var.
2: Yazıyor musun? Yani, gittin mi?
0: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
2: Gizleme açıklayabiliyor musun?
0: Yani böyle şey, bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
2: Komedidir.
0: Komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
0: gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafarta ile birlikte çok birkaç hikaye, acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
2: Daha başlamadık.
0: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
2: İyi hadi bakalım.
1: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarımı. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
1: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
1: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
3: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok uzun zaman. Daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
1: Yani, sonu yok değil mi?
3: Böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani? Diyecek bir şey yok.
2: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
2: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
0: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
2: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet yani böyle star.
2: Asla.
0: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
2: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
2: Evet hareketler.
0: ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
3: Yani ben orayı da geçtim artık geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor geliyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi

0: Yapayım, bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım, akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti, hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti, bu benim kısmetim, bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
1: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
0: Bence zaman getiriyor.
2: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için, ya o niye o dizide? O başrolü niye aldı? Bak hayatımda 15 yıldır hiç duymadım.
0: Yok.
2: Hiç.
0: Yani demem bu, diyorum ya, bu benim zaten yani, diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum, hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa, ya bir insanın diyorum ya, yani siz de düşünün şimdi, ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı, ya da bir yerde koysam iyi, çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var, herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
3: Evet, hem beğeni şeyi çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar, tabii ki o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var bilmem ne, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde, şimdi onu görüyorum, hepsi de şey, çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
0: Yok.
3: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
0: Evet.
3: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor, para almıyorsun.
0: Yeri yani... geliyor mu?
1: Para alma yeri hiç gelmiyor.
0: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya, i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da, yani benim evde çocuğum, yani evim, ailem, yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç boş kalmıyorum?
3: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
0: Ya böyle bir şey yok, çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program, işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekmiyorum, yani yapıyorum. Ya, evet, yani evet, o evet, şey
3: biraz da insanın kendi elinde, biraz da şeyle alakalı bu, yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor o işler.
0: Gerçekten
3: yani.
0: Gerçekten çok
3: bence kızıyorum. Bu her iş için zor.
0: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de, ya yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
3: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen, o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için, işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
0: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet, bak bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim, bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa, ben o olmak istemiyorum.
1: Zorlanarak
0: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım
3: güzel,
0: yok yani.
3: Güzel, harikasın valla. Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
10: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diye düşünüyorum.
1: Öyle ama. Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden? Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
4: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç

0: devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
1: Ne kadar kaldın?
0: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
2: Ne güzel.
0: Öyle sonra.
1: İzmir'de misin?
0: İzmir'deyim, evet.
1: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
0: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
1: Çok öyle. Güzel.
2: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
0: evet,
2: herhalde.
0: Evet, müziğe bağlamayla başladım.
2: Kim yönlendirdi?
0: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
2: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi, yoksa bir önünü mü açtı?
0: Ya herhalde böyle bir şey, ilk bir ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, odun telleri bile yokmuş bakarsınız yani, oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent tamamen keyfiydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor, hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
1: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
0: Babam rahatsızdı. Hmm. Onun için dönmüştüm. Sonra da burada kaldım.
1: Aldınız.
2: İyi olmuş.
0: Evet.
1: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
1: Sezen. Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
1: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet, öyleymiş.
1: Harika. Kabataşak sesi buradan. Yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabataşlar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Değil mi? Eğitmenim orada.
1: Yani bakıyorum burada Cağaloğlu, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
1: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet. Aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum, koro şefliği yapıyorum, solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum, Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
1: Hale.
3: Evet. Evet.
1: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Aslında
1: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
1: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
1: Harika. Sizle Türk sanat müziğini konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
1: açacağım.
3: Tamam.
1: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
4: Hoş
1: evet.
4: buldum. Merhaba.
1: Evet. Neler
4: sadece yapayım? Müzisyen.
2: Ben neydi şeyden, O Ses Türkiye'den tanıyorum.
4: Yani. Evet. O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım evet. gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız evet. var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
2: Yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
4: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci oldum.

0: okumuşum diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların öyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
1: Kim elledi?
0: Beni
1: telefon şey mi? Halk mı?
0: Yok, hayır. Ben işte Hülya. Halk'ın son finalde beni Hülya Hanım eledi. Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
1: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
0: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
0: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
1: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
0: Her zaman.
1: Çok netti.
0: Çok netimdir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
0: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradığın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında evet. Belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
1: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nihil.
0: Tamam.
1: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
0: Evet.
1: Son şarkın.
0: Son şarkı.
1: Diğeri ne olsun?
0: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
1: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
0: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
1: öyle
0: seçtim.
1: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: Unutuldun tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deşme oraya gidiyor.
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstüne alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
2: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun dururken? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Ben unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
2: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim,
1: evet,
2: o zaman. Ha?
1: Evet.
2: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
2: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
2: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
2: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
4: Evet. Diyor ki çıta

0: o kadar yükselttin ya. Ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Evet. Ben hiç düşünememişim bak bunu.
0: Benim çok hikaye daha farklı işte.
2: Evet. Çok güzel.
1: Ne oldu izleyince peki?
0: Çok çok mutlu oldu, çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
0: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı evet, olduğu evet, için evet. Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
1: Harika.
0: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
0: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
0: tamam.
2: Bakalım.
0: Memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
0: Affetmem Asla Seni Olsun. Affetmem. Hemen arkasına alalım.
2: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye hep çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Davet ettiniz. Hani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ne ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği evet. şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Ne salonlarımız güzel. Da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu
1: yok,
0: oluyorum.
1: Yok gayet güzel. Gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hmm. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok
0: sahne alacakları bir yer evet, yoktur evet. sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: Çok
1: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi?
1: Arada? Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük,

0: mix mastering'i yapıyor. Oo. Kliplerimi Hakan Utangaç çekiyor.
1: Oo, süper, harika. Çok güzel.
0: Böyle onlar nefes.
2: Melik, sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
2: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası...
3: Evet.
2: Şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok, yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
2: Viola sanatçısı olarak. Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
2: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
4: Biz tanışıyoruz. Evet.
2: Ha, öyle mi?
4: Tabii tabii.
2: Aa, ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneleri artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneye.
4: Serüvenimiz de aynı. Evet. Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
2: beraber
4: değişiyor.
2: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
4: Almadık.
3: Ha. Almadık. Belki de almışız.
4: Belki de almışız.
3: Ben zamanlarım da
4: yani. Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu çünkü sabahımızda falan işte bu workshoplarımız
4: evet,
3: falan.
4: Evet, çok geldik hani biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
2: Peki İzmir, ondan sonra Kanada, sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan, yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
2: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü. Kattı. Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi, çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedik açıkçası. Güzeldi yani. Güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
2: Ne güzel.
3: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle. Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
2: Ne güzel.
4: Çok yani, güzel.
3: Evet.
2: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viyolayla filan.
3: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, yani sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerim kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii, bunlar çok,
2: çok
3: vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım hani ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
4: İnşallah.
2: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
2: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
2: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
2: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
2: Evet. Gelsin.

0: teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Böyle bir
2: harika.
1: Tınım var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
1: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
1: Nasıl oldu? Ben
2: öyle bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onun sözünü yaşamış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
1: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
1: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmiştim sonrasında.
3: Gelmeyince aşkın da sabır çekmek zorunda kaldı. Herkesin şarkımdı. Şarkılarından sonra bir hikayesi evet, var evet. Herkesin şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
1: O kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
1: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
1: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani... Bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmalıydı.
2: Tabii doğru.
3: Pes etmiş.
1: Ama aralarda belki.
3: Evet. O...
2: Ya bir yorgunluk olmuş.
1: Evet, tabii, hüsranlarımız yani oluyor.
2: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
1: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibisin.
2: Ben, evet canım, ben.
3: Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil'le ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
2: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
2: Adana'dan. Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
2: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet. var, gücün var.
3: Hiç kadro korkmadın al. İstanbul seni yutacak
2: diye. O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
2: Evet. Ne gibi yaşamışım
3: ne
2: acaba?
3: Ben...
2: Orada ne yazıyor
3: evet,
2: acaba?
3: Ne bileyim, acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
2: Ben mi?
3: Evet.
2: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
1: Senin de
3: zor geçmiş.
2: Ya yok, hiç öyle tekliflerim yani, öyle bir şey bile şey yapmadım hani, yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
2: Asla olmadı. Asla.
3: Köstek?
2: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes şöyle,
3: hayır,
2: benim
3: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
2: Şimdi kız. Benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin. İşte şöyle. Tamam, ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
4: Gelmesin mi acaba hata?
2: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
3: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
2: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
1: Her şeyi biliyoruz ya.
3: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun hali?
2: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor, yarısını ödemiyor, yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse bu çekti gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
3: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan
2: yani. Asla, yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
1: Hayır, o kadar.
2: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
1: Sonra daha çok kazık yedin mi?
2: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum.
3: Aslında. Biraz da öyle bir durum var.
2: Ama evet. İnsanız ya yani, yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Hı-hı. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki. Hani
1: benim. Her şeyde çabuk mu güveniyorsun?
2: Ben biraz evet insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Hı-hı. Seviyorum, yakın duruyorum. Hı-hı. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşındaki de bana öyle davransın. Yani kötü, hı-hı, kötü bir insan olmadığım aşikar.
3: Vallahi. Profesyonel hayatla konuştuk onu, nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
4: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
3: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
4: Seviyorlar.
3: Ekstra da destekliyor olabilirler.
4: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
3: Havalimanı sahibi değil mi?
4: Yok. Havalimanı. Çok... Perakende markası.
3: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
4: Tabii bedavaya.
3: Güzel. Birini çıkartacaklar, para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
1: Çalışma arkadaşlar.
4: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
1: Aa ne güzel.
4: Öyle tatlı.
1: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
4: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
3: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
4: Diyorlar.
3: Diyorlar mı sanat
4: tabii
3: müziği?
4: Tabii ki.
3: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
4: onu
3: seviyorum.
4: Onu da seviyorum.
3: Yani. Bence
4: çünkü
3: olmalı
4: orada
3: zaten.
4: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
3: Aa,
4: ne diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin hı-hı, diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Evet. Böyle hissediyorum. İkisi herhalde o beni motive ediyor.
1: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
4: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Hı-hı. Bir hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
3: Hadi güzel.
1: Ya kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
4: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
3: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup atlasın çalabilirsin. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey, başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
4: Şey ya. Kafayı boşaltıyorsunuz.
3: %100 evet. Ya. Mekşoy sen İzmir'de sahne alıyorsun.
4: Evet.
3: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
4: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
3: hep
4: var.
3: Hep İzmir mi?
4: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
3: Yurt dışına gidiyor musun yine?
4: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
1: Güzel, en büyük hayalin ne?
0: En büyük hayalim o. İşte o müzikali yazmayı istiyorum. Evet, burada sergilemek istiyorum. Türkiye'de böyle bir müzikal.
3: Valla müzikal eksiğimiz var. Evet. İnşallah başarılı olursun.
0: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
2: Kemancın evet. Hazır.
4: Harika. Evet, süper. Hayalde sınır olmaz derler ya.
0: Evet. Umarım öyle.
1: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
0: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
1: Çok zor bir şey.
0: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
1: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
0: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
2: Nefesli.
0: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden sen? Sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yaptım falan.
4: Aa, bekleriz Üsküdar'a.
2: Harika gelirim.
3: Tam Türk sanat müziği.
4: Hemen kaçırmıyorum.
0: Bendir aldım yine. Şimdi bendir çaldım.
3: Yakında orkestra da kurarlar.
0: Harika olur. Tabii biz böyle zaten olduk.
2: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
0: Tabii bizim projeye buluyormuşuz.
3: Altın kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
2: Biz teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizim için de
4: tekrar bekleriz.
3: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Kahraman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Viking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Orası Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki.

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz.

0: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
1: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
2: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
1: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
2: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
1: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslındaki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye Mimari Varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Okuyucusu bol olsun.
2: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir

0: Dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. İkinci Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
1: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
0: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yılda yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asırda yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kariye'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Hı hı. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü, hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri
0: ve
1: görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz.

0: Paraklesyon dediğimiz bölümde, bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu feste de gördüğümüz gibi bir balık, bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kariye Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
0: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kariye'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilim yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kariye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince, zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı, yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kari'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kari'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
1: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
0: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde

0: hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da, belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
1: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
2: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabede misiniz? Ne anlatıyor bu kitabede?
1: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji müzelerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzelerinden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosius'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
0: Birçok ikona var değil mi içinde?
1: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon ki çok ciddi bir restorasyon 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
0: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
1: Mutlaka. Az önce fresklerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın

0: tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hmm. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraşdegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir. Tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimde, her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Karede görebileceğimiz.
1: Bu mu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı

0: afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek

0: hadesin içerisinde ölülerin, ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kari'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabii o bölgede Edirne Kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara Gümrüğü'nün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Cülus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanırlardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne Kapısı'nın hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kari'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane Kapısı'nın kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boya olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne Kapı'ya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İzdiklusların yapmış olduğu bir kısım Çinlilerin teşhir edildiği, Çini sanatıyla ilgili bilgilerin verildiği önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Hani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır. Bir yerde sağlık

0: ocağı vardır. Bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sahnenin içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret edilen yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte, renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suru ile kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fethet döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın. Odalar Camii dediğimiz yerde Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildi. Çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor. Talan ediliyor. Yine Kahire ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altun'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliselerde yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabi bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantokrator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo

0: olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonolar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla...
1: Şu yün bir çileği
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için örülecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm devir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek. Ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk 7 adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk 7 adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü

0: kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in karede iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi. Yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Bu Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek, kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor. 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Bursa 31, Sakarya 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Sivas 32, Kayseri 31, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

0: Ayarlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi burada premium günleri.

0: Lüks Taksit fırsatını kaçırma. Bu sahada sağlam bir duruş var. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
8: 12-18 Eylül arasında Bin'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine

0: yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada. Bankam, bank, kartıma
1: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit

0: Hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom, değerli hissettirir.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık.
1: Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: 보안부 평양시 비지구 수사대 소장 림철이.
1: 그제 코레리 bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem bir aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
1: Bu ıslatır ha.
2: Tadı yok.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
3: Devam et oğlum.
1: Yes be.
0: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
2: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
2: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
6: Thomas!
7: Range
2: 300. At, wait, 275.
7: Make your mind up.
2: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
8: Someone with a gap.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
8: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
9: Türkler orada sıkışıp kaldı.
8: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamus. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
0: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Put them in. Put them out. Whip in. Put out. Get back!
2: Help us!
3: The longer that we wait, the weaker we get.
0: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengi ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin'in hikayesini anlatıyor.

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
13: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çam yer misin?
13: Cem, konuşsun istiyorum.
15: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
13: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
15: Kuş.
13: Kuş, kuş.
14: Bu adam tırlatmış.
13: Üçüncü dileğimde Bay Ted'i.
16: Geçmişe gidemezsin.
13: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
13: Çok tehlikeli bir çağ.
17: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devredin. Al.
18: İşte veliaht prensin yeni senfonisi.
19: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
13: Başardık.
9: Yakalayın.
19: Kim sürüyor?
18: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

0: köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Bursa, geçmişin izlerini bugünün canlılığıyla buluşturan Türkiye'nin güzide şehirlerinden. Vakıf katılım, Bursa'nın vakıf mirasını kayıt altına almak amacıyla Bursa Vakıf Eserleri kitabını hazırladı ve eserde yer alan fotoğraf karelerinden oluşan İstanbul'u Gören Rüya, Bursa Fotoğraf Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergi, Bursa'nın tarihi ve zengin kültürel mirasını vakıf eserleri üzerinden günümüze taşıyor. İzlence ekibi olarak İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisini ziyaret ettik ve Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'dan serginin hikayesini dinledik.
1: Eserleri Envanter Projesi nasıl başladı? Projenin başlama amacı nedir?
2: Biz Vakıf Katılım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her gün yanından geçtiğimiz ama hikayesini

0: Bilmediğimiz eserleri daha görünür kılmak ve onları gelecek nesillere de aktarmak adına bir proje başlatmak istedik. Burada da ilk olarak Hatay iliyle 2022 yılında yola çıktık. Farklı medeniyetlerin, kültürlerin kesiştiği nokta olması hasebi veya içerisinde taşıdığı vakıf eserlerinin zenginliği ve özgünlüğüyle öne çıktı. Projemiz o şekilde başladık. Sonrasında zaten Anadolu bu konuda çok zengin. Konya ilgiyle devam ettik ve bugün de Bursa ile yaptığımız çalışmanın sonucunu burada sergi olarak ziyaretçilerimize buluşturmak istedik.
1: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisinde kaç kare fotoğraf yer alıyor?
0: Bursa Vakıf Eserleri çalışmasında 385 adet vakıf eserini 35 bine yakın fotoğraf karesiyle kayıt altına aldık. Sonrasında bu 35 bin fotoğraftan 2 bin tanesini bilim kurulumuzun da yardımlarıyla, destekleriyle seçtik ve 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabımızı oluşturduk. Sergimizi ziyaret edenler buradaki kare kodlardan kitabımızın dijital versiyonunu indirebilirler ücretsiz bir şekilde.
1: Sergide yer alan fotoğraflar hangi kriterlere göre seçildi?
0: Yani 35 bin fotoğraftan 2 bine indirmek kolay değil, takdir edersiniz ki. Bir de ben özellikle fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Çok zor fotoğraf seçimi. Ama orada bilim kurulunun daha çok yönlendirmeleriyle hareket ediyoruz. Bir de sanat anlamında destekçi danışmanlarımız var. Onların da sanatsal bakış açısı da önemli.
1: Sergi projesi tabii ki kültürel mirasımız açısından da önemli. Yeni nesiller için bu sergi ne anlama geliyor?
0: Ben aslında tarihi eserlerin tarihte kalmasını çok doğru bulmuyorum. Onlar bizim bir yaşayan parçamız. Aynı kendi hayatımızda da geçmişe yönelik anılarımız aslında çok geçmişte kalmıyor. Bugünkü kimliğimizi oluşturuyor ve yarınki davranışlarımızı da şekillendiriyor. Aynı şekilde de ülkelerin, medeniyetlerin tarihlerinde kalan eserler onların aslında ülkesel anlamda, milletsel anlamda kimliklerinin parçası. Dolayısıyla buradaki eserler bizim manevi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar zengin farklı dinamiklere sahip olduğumuzu yansıtıyor ve bu zenginliğin farkında olmak da geleceğe yönelik de bize bence güven katıyor.
1: Siz de fotoğrafçılık sanatıyla uğraştığınızı söylediniz. Sizin de tabii ki kişisel koleksiyonunuzda Bursa ile ilgili kareler yer alıyordur eminim. Osmanlı'ya da bir dönem başkentlik yapmış olan bu güzide şehrin değişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Bursa tabii ki çok zengin kökeni ve tarihi olan bir yer. Biz ama aslında sergimizin ismini koyarken de buraya atıfta bulunmak istedik. İstanbul'u gören rüya Bursa diye. İstanbul Osmanlı'nın tarihinde hep bir kızılelme olmuş, ulaşılmaya çalışılan ve Bursa'da bu kızılelmeye gidilen yolda çok önemli bir durak olmuş. Bu manada gerek devlet erkanına ait yapılarla, türbeler olsun, işte farklı yönetimsel yapılar olsun, konaklar olsun, gerekse manevi dinamiklerimizin temelleri olan medreseler vesaire, o yönüyle iki bacağı da aslında yere basan çok zengin bir geçmişe sahip olan yer Bursa. Bu yönüyle belki de projemizi ön almamızın en önemli sebeplerinden birisi Bursa'yı ilk sıralara almamızın.
1: Peki vakıf eserleri envanter projesi kapsamında bir sonraki şehir hangisi?
0: Şu anda Kütahya kitabımız basım aşamasında. Önümüzdeki senede inşallah İzmir ve Manisa ile devam edeceğiz.
2: Gelecekteki restorasyonlarla akademik araştırmalara güvenilir bir referans oluşturması amaçlanan proje kapsamında 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan 87 fotoğrafın sergilendiği sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa'nın en uzun nehirlerinden Tuna'da su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi, 80 yıldan uzun süredir su altında bulunan bir savaş gemisinin kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Avrupa'yı etkileyen kuraklığın ardından Tuna Nehri'nde su seviyesinin olağanüstü düşmesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir gemi enkazını ortaya çıkardı. Macaristan'ın Baya kentinde ortaya çıkan enkaz, yüzlerce kişinin ilgisini çekiyor. Meraklı ziyaretçiler, Prahova Limanı yakınlarında ortaya çıkan batığı görmeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet donanmasının Tuna'da ilerleyişini durdurmak için Alman ordusu farklı tip ve boyutlardaki 200 su aracını batırmış, peşindeki düşman gemilerinin ilerlemesini bu şekilde engellemeyi denemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dijital içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arap Orkestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlıyor.

Geleneksel Doğu enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Naib Argoiti eşliğinde 26 Eylül'de CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonunda, 27-28 Eylül'de ise AKM Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24, 25 ve 26 Eylül'de 3 farklı gece boyunca zorlu PSM Tuşe'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk gece trio formasyonuyla sahne alacak Görse ve ikinci gece vokalde Duygu Tarhan eşlik ederken üçüncü gece quartet formasyonuyla izleyicilerle buluşacak. Görse 3 gece boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Müzika Antika Pera Eski Müzik Topluluğu 28 Eylül akşamı organize sanat desteğiyle İstanbul Deniz Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Barok ve klasik dönemin en sevilen eserlerinden oluşan bu özel program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Müzikoloji Bölümünden Aslı Karaca Uzdil'in anlatıcı olarak katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplulukta kemanda Yusuf Yalçın, Alise Yuska Savga, Ekin Güldoğan, viyolada Duygu Kömür, violonselde Gözde Yaşar, kontrbasta Deniz Yurdakul, klavsende Burak Basmacıoğlu ve fagotta Kani Utku Suna var.

İstanbul Modern'de Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi yoğun ilgi üzerine 22 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyan Tüm Renklerin Aryası, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinemadan edebiyata uzanan çok gönlü üretimini bir araya getiriyor. Şef küratör Öykü Özsoy Sağnak, küratör Deniz Pehlivaner ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan sergide 200 aşkın eser ziyaretçiyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pew Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

Henüz 7 yaşındayken koskoca orkestrayı yönetti. Yani yaşıtları oyuncak arabalarla oynarken o yetişkinlerden oluşan Özbekistan Devlet Konservatuvarı Öğrenci Orkestrası'nın şefliğini üstleniyordu.

Edward Tüdenich tam bir müzik dahisi. Alışılmışın çok üzerinde bir disiplin, kulak ve müzikal hafızaya sahip. Daha bir yaşındayken keman çalmaya başlayan dahi sadece 6 ayda orkestra şefliğini öğrendi.

Güdeniç bugün müzisyen bir genç olsa da sergilediği performanslarla izleyenleri hala büyülüyor. Onun bu hızlı gelişimi müziğe olan derin ilgisini ve yeteneğini gösteriyor.

0: mümkün olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.

0: 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Radedin.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.

Çatalca yüz ölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi, Trakya'ya uzanan yüzü. Yemyeşil, bol oksijen ve doğal güzelliklerin çok olduğu, özellikle fotoğraf severlerin ayçiçeği tarlaları için en ideal destinasyonu olan Çatalca'ya yaz aylarında İstanbul'un sıcağından kaçıp serinlemek amacıyla yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Şehir merkezine sadece bir saat uzaklıkta, ulaşımı kolay, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip ilçeye ilk yerleşimin M.Ö. 450 yıllarında Romalılar zamanında İnceiz köyünün bulunduğu yerde olduğu biliniyor. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı hakimiyeti altına giren ilçe, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle vilayet merkezi yapılır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul'a bağlanan Çatalca, Yalıköy, Başyaiş, Elbasan, Örcünlü, Ahmediye, Kestanelik, Subaşı, Kabakça gibi köy ve mahalleleriyle ünlü. Yalıköy'le arasında 15 kilometre mesafe olan Çılıngöz plajı, deniz, kum ve güneş meraklıları için çok tercih edilen doğa harikası bir nokta. Çatalca gezisine çıkanlar için ilçe merkezinde de kültür ve tarih açısından gezilip görülebilecek yerler bulunuyor. İkinci Ahmet zamanında yaptırılan Topuklu Çeşmesi, Mimar Sinan'ın küçük ama güzel eserlerinden 1575 yapımı Ferhat Paşa Camii ve Kaleiçi Mahallesi görülmeye değer. İlçe merkezinde yer alan Türkiye'nin göç temalı ilk müzesi Çatalca Mübadele Müzesi ise Lozan Mübadelesi'nin izlerini taşıyor. Müze, Batı Trakya Türkleri ve Kırım Türkleri için ayrı bir öneme sahip. Mübadele esnasında Batı Trakya taraflarından getirilip Çatalca ve çevresine yerleştirilen Türklere ait birçok obje, resim, belge ve tarihi hatıra bu müzede sergileniyor. Ziyaretçileri geçmişle bugün arasında duygusal bir yolculuğa çıkaran müze, bölgenin kültürel çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

Özellikle bahar aylarında Karadeniz ve Marmara arasında kalan bu bereketli topraklarda eflatun renkli çiçeklerle bezenmiş ağaçlar dikkati çekiyor. Erguvan ağaçlarının her yeri sardığı Çatalca'ya eskilerin Erguvan kenti demelerinin sebebi de bu. Tarihi dokusu, tertemiz havası, yemyeşil ormanları ve huzur veren göletleriyle Çatalca hem doğa severler hem de tarih meraklıları için eşsiz bir kaçış noktası.

0: 48 seconds.
1: Good to disengage from platform.
2: Bilim kurgu sinemasının ikonik efsanelerinden Ridley Scott, Alien serisinin yeni halkasını kaleme almak üzere senaryo masasının başına geçtiğini açıkladı. Unutulmaz serinin usta yönetmeni serinin son dönemde çizgisinden biraz saptığını belirterek önümüzdeki projenin senaryosunu bizzat revize ettiğini söyledi. Bu gelişme Fede Alvarez tarafından yönetilen ve vizyona girdiğinde büyük ses getiren Alien Romulus'un ardından izleyeceği yön hakkında soru işaretleri taşıyan sinema severler için bomba etkisi oluşturdu. $80 milyon bütçeli yapım Köpek ve Yıldızlar açılış hafta sonunda hayal kırıklığına uğrarken Örümcek Adam yepyeni bir gün 5. haftasında da gişenin lideri oldu.
3: I was kissing my wife. Playing with my dog.
4: Jasper!
2: Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken Kuzey Amerika gişesinde büyük bir sürpriz ve çöküş aynı anda yaşandı. Efsanevi yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni post-apokaliptik gerilim filmi The Dog Stars, açılış hafta sonunda adeta çakıldı.
3: My name is Hig.
5: I'm Seema.
2: Yapım sadece $8 milyon elde ederek gişe listesine ancak 5. sıradan giriş yapabildi.
5: I miss music, singing on the way to the grocery store.
3: I miss the grocery store. They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
4: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!
2: Gişenin birinci sırasında ise değişim yaşanmadı. Örümcek Adam yepyeni bir gün küçük bir düşüşte $22.2 milyon daha kazanarak liderliğini sürdürdü.
6: Hayatında bu kadar mutlu olmamışsın gibi yap.
5: Yapamam.
4: Aa, biliyorum.
7: Merhaba, benim adım Peter Parker. Beni hatırlamıyorsun ama eskiden tanışıyorduk. Kötü bir şey olacaktı ve bunu durdurmanın tek yolu herkesin beni unutmasını sağlamaktı. Çünkü sadece Peter Parker değilim. Ben Örümcek Adam.
8: Delirdin mi Frank? Bana minibüsle çarptı.
9: Mızmızlanma. Keyfin bilir. Senin ben.
8: Evine dön.
2: Geçtiğimiz yıl gösterime giren Superman filminin devamı geliyor. Man of Tomorrow adını taşıyan film, DC evreninden tanıdığımız farklı karakterleri de barındıracak. 9 Temmuz 2027'de vizyonda olacak yapımda ilk filmin kötü adamı olan Lex Luthor'la Superman bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Büyük düşmansa dünyayı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Brainiac.
10: This is my home and protecting it is my duty.

Son dönemde cello denince akla gelen ilk isim kuşkusuz Stefan Hauser. Hırvatistan'da doğup büyüyen 37 yaşındaki cellist Londra'da müzik eğitimi aldı. Hauser, Lukas Ulich'te Two Cellos grubunu kurarak iyi bir ikili oluştursalar da son yıllarda solo olarak da konserler veriyor. Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri 40 ülkede sahne alan Hauser'in sosyal medyada da viral olan Budapeşte konserinden bir kesitle baş başa bırakıyoruz.

0: Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh.

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
0: Yapalım.
5: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Everest kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: biraz daha sonra. Evet, oluyor.
1: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
0: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum!
2: Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
0: Kayış onun, zaman yok, ben gidiyorum.
2: Gabe, kahretsin! Hayır!
0: Sera, senin için geliyorum.
3: Dayanamıyorum, kayıyorum.
0: Dayan, geliyorum.
3: Yardım edin. Gel, artık dayanamıyorum.
0: Sera, aşağı bakma. Bana bak. Dayan.
3: Deniyorum.
0: Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
2: Sera! Hayır! Sera, dikkatli ol.
3: Hayır! Yapamayacağım.
2: Sera, hayır!
4: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
0: Geldim Sera. Sera, geldim.
3: Gel, ölmek istemiyorum.
2: Sera, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
3: Hayır.
0: Sera, kendini karıştır.
2: Sera, kendini karıştır.
3: Ay, yardım et.
0: Uzak, dayan. Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım.
3: Yardım et, tamam, dayanamıyorum.
2: Sakin ol, sakin ol. Hayatım, diğer elini uzak.
0: Ölmeyeceksin.
3: Kayıyorum.
2: Onu tutmaya çalışıyorum.
0: Hadi.
2: Sera. Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!
0: Hadi!
3: Gel! Gel! Gel, düşmeme izin verme lütfen!
0: Hadi Sera!
3: Onu tut dedim! Kurtar onu! Gabe, düşmeme izin verme lütfen! Lütfen, ölmek istemiyorum!
0: Sera, seni tutuyorum! Kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
2: Bunu yapabilirsin Sera! Lütfen güzelim, kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
2: Hadi, çek.
3: Kayıyorum!
2: Gabe, lütfen elini bırakma! Onu sakın bırakma, gel!
3: Düşmeme

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı Dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili İzlence izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Hanza Kanıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ile dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akla gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yer altına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

Türkiye'de ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kültür rotalarından biri de kuşkusuz Gaziantep'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Zeugma Antik Kenti. Antik dönem mimarisini ve sanatını yakından görebileceğiniz Zeugma'da antik hamam, tiyatro ve agora gibi kalıntıları keşfederken birçok medeniyetin izlerini de bulabilirsiniz. Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi de görülmeye değer yerlerden. Uzun uğraşlar sonucu bakanlık tarafından ülkesine kavuşan dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği de bu müzede sergileniyor.

ve Göbekli Tepe. Namıdiğer tarihin sıfır noktası. Şanlıurfa'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki bir tepenin yamacında yer alan Göbekli Tepe'de kazılar devam ediyor. Her kazıda tarihin yeniden yazıldığı bulgular ortaya çıkan Göbekli Tepe, eski uygarlıkların şaşırtıcı yaratıcılığının ve gelişmişliğinin bir kanıtı olarak günümüze ulaştı. İnsanların yerleşik hayata geçişinde önemli bir bölge kabul edilen Göbekli Tepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.

0: vardır. İlk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. Sevgili izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman oldum gibi bırak.
0: Üzüldüğün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Turan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Altman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik.

Becerileri Çalışma Kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamayı odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınlarından kitapseverlerle buluştu. Kürtler ile totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz kitaptan yayınlandı. Dini oluşumlardan siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili mesele yaşamın getirdiği yükler değil, senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini, bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor.

0: Maxi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Bu sahada sağlam bir duruş var. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
7: Yazanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
8: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir.

0: sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı, onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknoloji

enerjiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlükler de hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Batlamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak batıya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

Bir jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışta içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer.

nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Jet motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşır.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

Dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler içinse yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor.

Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

okyanusların dibinde saklı gizemler, yüzeyin altında kaybolmuş kentler, batık gemiler, keşfedilmeyi bekleyen bir dünya. Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

SUV'ler, otonom araçlar kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahat

rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 40 bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar

kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet hem yol altyapısı hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve

günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerikası. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NACA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

Denizli 38, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
0: 12-18 Eylül arasında Bim'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Her Şeyi Konuşalım programında birlikteyiz. Yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında sağlık var, sanat var, müzecilik var. Kısaca hayata dair her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki, teşekkür ederim.
0: Salgın dönemindeyiz galiba, değil mi?
1: Evet, bazı hastalıkların yoğun gözüktüğü dönemdeyiz. Özellikle çocuk hastalıkları grubunda.
0: Niye bu dönemde yoğun gözüküyor?
1: Aslında bu biraz mikroorganizmaların yapısı, karakteriyle de ilgili. Özellikle şu an influenza, RSV bunların yoğun gözüktüğünü söyleyebiliriz ki bunlar aslında geçmiş yıllarda baktığımızda sadece bu yıla özel değil, bu aylarda sık gözüküyor. Görülmekte.
0: Peki nasıl bir mekanizma var yani? Anladığım kadarıyla havalar soğuk olduğu zaman artıyor, değil mi bu?
1: Evet.
0: Niye
1: bu,
0: böyle
1: bize
0: oluyor?
1: Bize de çok sık gelen bir soru. Aslında soğuğun direkt çocuğu hasta etme etkisi yok. Ama az önce de söylemiştik, bu mikroorganizmaların kendi çevresel yaşam koşullarıyla ilişkili. Mesela bunun en güzel örneği influenza'dır. Mevsimseldir. Yani bir Haziran ayında, Temmuz'da siz influenza vakasını göremezsiniz.
0: Niye ama? Niye yani? İnsan vücudunda mı yaşayamıyor? Kendi dışarıda mı bir sorun oluyor? Ne
1: o
0: oluyor?
1: Ortamını, o çoğalma ortamını yaz döneminde, çünkü bunların sıcak etki ediyor. Belli sıcaklıklarda çoğalma, sık gözükme, üreme, kendi karakteristiği. O da çünkü mikroorganizma da kendini çoğaltmak istiyor. Ve bu hem mikroorganizmanın etkisi, hem de okul döneminde kapalı ortam, bulaşılığın fazla olması, bunlar hepsi etken.
0: Ama yaza yönelik salgınlar da var, değil mi?
1: Bir takım. Özellikle ishaller. İshaller. Bunun da aslında yine orada ısı önemli. Sıcaklık, biliyorsunuz. Mesela besin kaynaklı enfeksiyonlar, ki onlar da bağırsak enfeksiyonu, ishaller yaparlar. Hijyenik olmayan, uygun ortamda saklamazsanız, yani uygun sıcaklıkta saklamazsanız o besini, gıdayı, dış ortamda hızlıca örerler. 2-4 saatte bazı mikroorganizmalar var. Çok hızlı örüyor ve size çok hızlı enfeksiyon. Yediğiniz an çok hızlı enfeksiyonlar yapıyor.
0: Evet. Siz de meraklısınız galiba enfeksiyonun.
2: Yok.
0: Sıcaklığın önemli kriter olduğunu.
2: Ama evet, yani sıcak bakterilerin zaten en büyük yaşam alanı. Özellikle hocam da bilir. Özellikle buzlar da insanları zehirler derecesinde buzda oluşan
0: en tehlikeli bakteriler buzda oluyor,
2: evet,
0: galiba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Siz şimdi iş adamı mı, müzeci mi? Hangi kimliğiniz var?
2: Valla ben tabii ki başta bir 70 senelik bir Çuadaroğlu sanayinin getirdiği bir iş adamı kimliği var, ama burada tabii iş adamı değil, sanırım bir müzeci, bir kültür sanat insanı olarak buradayım.
0: Bir müze açtınız.
2: Evet.
0: Değil mi? Ne zaman açtınız bu müzeyi?
2: 11 sene önce. 2014'te.
0: 2014'te ismi?
2: His Art Canlı Tarih Müzesi.
0: His Art. His nereden geliyor?
2: Historical Art'tan geliyor. Kısaltma. Bir de tabii His Art

0: onun sanatı anlamına geliyor İngilizce'de. Tabii bunun da bir anlamı var. O da benim sanatımın bir yansıması bu müze.
1: Şimdi müzenizden görüntüler de geliyor.
0: Evet.
1: Şimdi şahsi koleksiyonunuzun müzesi mi bu? Nasıl bir şey?
0: Tamamen benim şahsi koleksiyonumdan oluşan bir müze. Yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir müze. Savaş tarihini anlatan bir müze. Askeri tarihi. O açıdan kendine has, kendi tarzında dünyada ilk ve tek olan bir müze.
1: Şimdi bu müze, sanat eseri falan... İkinci, üçüncü jenerasyondan sonra geliyor diyorlar, değil mi? Şimdi ilk jenerasyonda insanlar bir parayı kazanmayı öğreniyor.
0: Doğru, doğru.
1: Ondan sonra biraz harcamayı öğreniyor. Ondan sonra bu aşamaya geliniyor galiba, değil mi?
0: Tabii önce para kazanılması gerekiyor. Tabii özellikle bir müze açmak veya ciddi bir koleksiyona sahip olmanız için hem paraya, hem şansa, hem de ilgi ve alaka, heyecana ihtiyacınız var.
1: Siz çocukluğunuzdan beri mi? Nasıl yani? İlk mesela pul koleksiyonuyla mı başladı? Ne koleksiyonuyla başladı?
0: Avcı ve toplayıcılık çocukluğumuzdan beri vardı. Şöyle söyleyeyim. Eskiden bozuk paraları biriktirirdim efendim, ama ilk bildiğim en önemli biriktirme koleksiyon çizgi roman oldu. Hı-hı. Çizgi romanları biriktirmeye başladım.
1: Mandrake, Kızıl Maske
0: hepsi hala da koleksiyonum vardır. O ciddi bir koleksiyondur. Ve çizgi roman tabii o dönemde insanların, çocukların tüm çıkış noktasıydı. Televizyon kanalı.
1: Yok, hiçbir şey yok.
0: Hiç elde cep alet telefonu yok. Evet. Diz, tablet, bilgisayar, hiçbir şey yok. Tabii sizin hayal gücünüzü tetikleyen en önemli şey çizgi romandır. Ve o çizgi romanlar bizim nesili çok besledi tabii bu anlamda.
1: Müzede duruyor mu o çizgi romanlar şimdi?
0: Duruyor. Hala duruyor.
1: Müzede yerleri var onların.
0: Tabii.
1: Peki sonra çizgi romanlar, bozuk
0: çizgi
1: paralar...
0: Çizgi romanlar derken bu arada tabii ben ilk dioramamı... Diyeceksiniz ki diorama ne? Gerçi bunu çok yerde anlattım. Ama diorama ölçek gözetmeksizin bir anı canlandırmak, maket, obje veya aksesuarlarıyla. Üç boyutlu tablo diyebiliriz. Ekranda da görülüyor.
1: Çocukların odur. Tren şeyleri falan
0: evet,
1: vardır
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, onun gibi onun diyelim gibi ama... Diyelim. Daha profesyonelce en ince ayrıntısına kadar yapılmış o anı, o olayı, hikayeyi anlatan şeyler. Bu tabii ki bir aslında bir sanat gerektiren bir şey. Sanatçılık gerektiren, yaratıcılık gerektiren bir şey. Ben hem bunu hem tarihi koleksiyonu olayları birleştirdim. Yani benim müzeye gelen insanlar her yaştan, her kesimden insan geliyor ve hem 15. yüzyılda bir Osmanlı padişahı, atıyorum Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını görüyor. Aynı zamanda İstanbul'un fetih dioramasının maketinin canlandırmasını görüyor. Bitmiyor. Yanında da o konuyla ilgili resim veya gravürleri görüyor. Bir de o döneme ait olan Yeniçeri askerini birebir orijinal giydirilmiş mankenin üzerinde görüyor.
1: Nerede müze?
0: Çağlayan Adliyesi'nin karşında. Çağlayan. Hürriyet Mahallesi Cemil Belgin.
1: Hastane var orada falan.
0: Evet, İfraz Sanat'ın genel hastanesi var. O da tarihi bir şahıstır. Onunla ilgili de Kırım Savaşı ile ilgilidir. Çoğu kişi bilmez. Ama şöyle söyleyeyim, tarihimiz çok çok çok zengin. Bir coğrafya ve Türk tarihi de çok kadim, eski bir tarih.
1: Yani tabii tarihi, şimdi bugünü anlayamıyoruz, tarihi ne kadar anlayabiliyoruz sorusu geliyor.
0: Aslında
1: gelir.
0: Tarihi anlayınca bugünü çok rahat anlarsınız.
1: Ama hatta, bugünü anlayamıyoruz. Şimdi bugün bir tane karakter iyi mi kötü mü? Bugün bile karar veremiyoruz. Ki bırakın 500 yıl önceki 300 yıl.
0: Yok ama o tür karakterler tarihte hep var zaten. Yani tarih çünkü maalesef cahil ve aptallar için tekerrür eder derler. Çünkü
1: biliyorsan tekrar et.
0: Evet, çünkü tarih ders almak için bakılması gereken bir yerdir. Evet. O yüzden çok önemlidir. Tarih bilgisi, bilinci çok önemli bir şeydir.
1: Evet. Şimdi birazcık da çocuklara gelelim.

0: Şimdi salgın hastalıklar artıyor mu son zamanlarda, azalıyor mu? Daha doğrusu salgın hastalıklardan oluşan semptomlardan bahsedelim.
1: Evet. Şöyle, aslında salgın hastalık özelinde bu sorunun cevabı değişilebilir. Mesela influenza salgını yıllarca hep vardı aslında.
0: İnfluenza dediğimiz değil. Grip mi oluyor?
1: Grip. Ha, burada Cemil abi güzel bir konuştunuz izninizle, bu çünkü bize de çok geliyor. Tam bilinmiyor da şunu tanımlamak isterim yeri gelmişken. Grip, soğuk algınlığı, nezle aslında hep aynı gibi gözükür, aynı değildir. İnfluenza, daha doğrusu gripin etkeni influenza dediğimiz virüstür. Soğuk algınlığına göre daha ağır klinik bulgular.
0: Grip flu oluyor değil mi?
1: Flu grip olan. İngilizce flu. İnfluenza dediğimiz grip oluyor. Common cold. Ha. O soğuk algın. Onu rinovirüs gibi yüzlerce virüs yapar. O daha hafif semptomlarla. Belki kırgınlığınız olur. Hafif ateşiniz olur. Ama grip daha ağırdır. Ve tedavileri de çok farklıdır. Gripte antiviral tedaviler var. Özellikle çocuk, riskli çocuklarda. Ama soğuk algında destek tedavileriyle, sıvalımıyla da atlatabilirsiniz. Bu hep karıştırılır.
0: Peki bu şimdi mesela grip aşılarında falan.
1: Evet.
0: Çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü şunu söylüyorlar. Bu mRNA virüsleri, yani o
1: mRNA, evet,
0: kopyalayan virüslerin aşısı olmaz diyorlar zaten. Çünkü o, siz o aşıyı yapana kadar o virüs defalarca
1: replikasyon
0: uğraşıp sizin evet, olduğunuz aşı boşa olur diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Şöyle, aşı immünolojisi gerçekten bizim çocuk enfeksiyonlarında ana konularından. Burada güzel bir aşı immünolojisi bilmek lazım. Burada aslında şu önemli. Siz aşı üretirsiniz osuşa karşı. Mesela Covid'den örnek verelim, aklımızda canlansın. Covid aslında yıllarca vardı.
0: Ama hala var.
1: Hala var. Bu Covid-19 dediğimiz, yani koronavirüs, daha doğrusu Covid demeyelim, yanlış oldu da, koronavirüs yıllarca olan, 2019 öncesi de vardı. Ama burada bir mutasyon, yani yeni gelişen bir suçla karşı karşıya geldi.
0: Ya orada
1: ilk defa
0: yapmışlar. Amerika Çin'e parayı vermiş. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adam Fauci oturup o parayı Çin'e aktarmış. Çin de bu virüsü nasıl daha güçlü ve ölümcül hale getiririz diye bir araştırma yapmış. Ve o arada ya bilinçli ya bilinçsiz ellerinden kaçmış bu.
1: Yani şu anda tabii ortaya çıkan o kısmı doğru, o kısmı tam biliyoruz ama bir gerçek tablo var. Sonuçta bununla insanlık karşılaştı. Şu sorudan buraya gelmiştik. Siz bu suç, yani mutasyona uğrayabiliyor. Yani virüsler de bakteriler de kimi zaman akıllı farklı şeyler geçiriyor. Sizin ürettiğiniz aşı, mesela biz influenza aşı H1N1 içerisinde 400'e karşı koruyuculuk var. Siz onu yaptığınızda 400'ü korursunuz. Ama tüm influenza ailesine karşı koruyucu
0: olmayabilir.
1: Ama şunu
0: söylüyorlar ya, yani şimdi başka virüslerdeki, başka mı, mRNA virüslerinde özellikle hiç uğraşmayın diyorlar. Bunu Covid zamanında şey yaptık. Hiç uğraşmayın bunun aşısını yapmaya. Çünkü en iyi ihtimalde bir aşı 1,5 yıl sürüyor yapması.
1: Tabii.
0: En iyi ihtimalde. O arada o virüs defalarca mutasyona uğramış
1: orada
0: oluyor.
1: Orada şunu söyleyebilirim. Aslında bu mRNA aşıları...
0: mRNA değil bu. Normal, yani normal grip aşısı. mRNA aşısı zaten kategori dışı. Onu ayrıca konuşuruz.
1: Evet.
0: Normal mRNA virüsünün yani...
1: Evet.
0: O COVID vari, yani korona cinsi virüslerin hiçbirisinin aşısı olmaz deniyor.
1: Bu aşısı...
0: Özellikle şu andaki olan grip aşısı da dahil. Çünkü şu andaki grip aşısına da mevcut virüse göre yapmıyorlar. Geçmiş yıllardaki virüslerden bir bakıp zaten bir tahminde bulunuyorlar.
1: Bulunuyorlar. Bu sene de değişti içerik. Yani önceden 4 falanlıydı. Mesela bu sene bir tanesi, hiç epidemiolojik veriler önemli orada. Yani ülkemizde işte bunun tutuluyor bildirimi zorunlu. İnfluenza girerseniz sisteme onu bildirmek zorundasınız. Ve oradaki verilere göre de hani görülmeyen şeyi, mesela bir sürü çıkarttılar. Türkiye'de şu an güncel aşı influenza uyguladığımızda geçmiş yıllara göre bir suç yok. Diğer suçlar var. Söylemek istediğimiz aslında şu. Aşı teknolojisinin aslında güncellenmesi gerekiyor. Virüsün ve bu epidemiolojik verilere göre.
0: Evet, şu anda orada çok ciddi bir sorun var benim gördüğüm.
1: Var, eksiklikler
0: yani,
1: var.
0: Yanlışsam söyleyeyim, benim anladığım. Şimdi bu özellikle çocukluk aşı.
1: Evet,
0: çok gündemde. O aşıların o engellemeye çalıştığı hastalığı engellediği kesin. Evet. Fakat bu arada ne zarar verdiğine bakılmamış. Yani o aşılar yapıldığı zaman 20 yıl, 30 yıl
1: Bazı aşılarda veri var. Mesela kızamık aşısı. Yıllarca bu aşıyı biz ülkemiz olarak da
0: yapmışız. Yani yapana yapmayana takip edip

0: Yapmayana ne
1: Tabii.
0: olmuş, yapana ne olmuş diye buna
1: bunlar,
0: bakmışlar mı?
1: Bunlar Cemil abi yakın takip ediliyor. Yine bakanlıkta bunun verileri de var. Ha burada aslında şunu söylemek lazım. Burada mesela son dönemlerde artan bu aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığıdaki temel de buraya dayanıyor. Yani burada şeffaf olmak gerekiyor. Yani aşı her zaman biz demiyoruz hiç sıfır yani etkiyi yapmıyor değil. İlla ki çıkıyor. Biz de klinikte karşılaşıyoruz. Bakanlığında verileri var. Bir kısmı belki hafif yan etkiler işte aşı yerinde kızarıklık oluyor, biraz ağır oluyor ki belki ateş yapıyor ama bazen ritimle ilgili evet ona da gireriz. Ritimle ilgili biz de bir oldu yani bunu karşılaştık nadir de olsa ama bunların tüm verileri tutuluyor. Yani sadece biz etki değil yan etki zaten bu aşı faz çalışmalarında ilk faz
2: ne zamandan beri tutuluyor?
1: O aşının şeyine göre değişiyor. Bu kızamıkta yıllarca var. Mesela menenjit aşıları. Menenjit aşısının 10 yıllık şeyi var mesela. Ben net biliyorum. Çalışmaları var. 10 yıllık veri tutmuşlar menenjit aşısının. Demişler ki
0: sorun yok. Menenjit
1: evet, biliyorum. Son yıllarda işte çıkan bir aşı. Biz bunun işte kaç yıl etkinliği sürüyor, ne zaman azalıyor.
2: Hala hayattayız değil mi? Bir şey
0: olduk var. Geçirdik.
1: Bu mesela, evet. Bu mesela otizmle ilgili yine verilerden girdik. Konuyu açtınız Cemil abi. Orada da mesela kızamık aşısı suçlandı otizmle ilgili. Burada kızamık aşısının içerisinde tiomersal denilen bir koruyucu madde konuluyor. Ve işte Wakefield diye bir bilim adamı diyelim. Bununla ilgili bir yayın yaptı. Bunun otizm yaptığına dair. Ama sonra hani veri dedik ya. Sonra bununla ilgili Cochrane yani çift kör ve objektif hakemle. Yani çok vaka toplandı. Yani aşı olan grup, olmayan grup. Gerçekten otizm eşit sıklığı bunlarda eşit mi? Yoksa anlamlı bir arada fark var mı? Ve bunlar dışlandı. Hatta şöyle bir şey oldu. Tıp tarihinde bu nadirdir. Akademisyenlerin çoğu da bilir. Bu Wakefield'in yazısı yanlı olup yani çok ünlü bir dergiden çekildi. Yani bu yanlı yüklenip diye çekildi.
0: Otizmle ilgili en son duyduğum teori şu. Otizmin bir kere aşıdan bağımsız sebebi nedir? Ateşli hastalıklar değil mi?
1: Birçok nedeni var diyebilirim. Sadece
0: ama asıl temel olarak ateşli hastalıklar özellikle herpes, ve bir takım ateşli hastalıklar birebir otizmin sebebi deniyor. Bu varken üstüne aşı yapıldığı zaman o otizm olma ihtimalini çok arttırdığı söyleniyor. Yani zaten bir enfeksiyon varken üstüne de aşı yapılıyorsa anne de hamileyse o arada çocuk da o hastalığı ateşli yaşayıp otizm oradan çıkıyor diyorlar mesela.
1: Yani bununla ilgili de çok aslında bu sizin söylediğiniz teoriyi çürütür. Yani sonuçta biz bilimsel olarak yapılmış
0: bu
1: çalışmalara bakıyoruz.
0: Bu teori ben de duydum bunu yani.
1: Evet çürütür çok çalışma var Cemil abi baktığınız zaman. Ve burada ben uzman görüşü bunu hani detaylı bakmadım tabii, tabii. Ben de otizm ama ben gördüğümü söyleyeyim size. Otizmin birçok nedeni var ve aşıdan daha ön planda suçlanacak bu teknoloji bağımlılığından tutun. Çocukların yaşam tarzına çok çok daha ön planda şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii yani şimdi obezite de artıyor, evet. Her şey artıyor.
1: Risk faktörleri
0: evet, artıyor.
1: Onlar
0: tabii birebir aşıya bağlamak evet. Değil ama bu şeyde yani bir araştırmacıyı dinlemiştim. Çok iddialı biçimde bunu söylüyordu. Yani ateşli bir
1: evet.
0: Zaten virüs varsa ve bunun üstüne bir daha bu aşılar yapılıyorsa onun
1: ama burada şimdi
0: doğru.
1: Objektif olursak bence sizin bu söylediğiniz konu yine aşı karşıtlığı hipotezden ziyade mesela bu araştırmacı bunu söyledi ya gerçekten bu hipotezini açıklayacak bu gebelere çıkış nokta sonra ya bunu bir çalışma haline getirip objektif çalışma
0: yani
1: ama verisini toplayıp yani
0: ona.
1: Bu dediği gruba yapılmış demediği gruba yapılmış bunların verilerini karşılaştırıp gerçekten var mı yok
2: bir
1: bence
2: şey,
1: bu çok değerli.
2: Miyim hocam size?
1: Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim çünkü önemli. Burada ben de gelmeden de baktım hatta. Yani aşı karşıtı hocalarımız var. Profesör. Tabii kendi alanlarında hakikaten çok değerli çalışmalar yapmışlar ama şimdi burada her şeyi konuşalım.
0: Aşı
1: her şeyi konuşuyoruz.
0: Diye de
1: baktığım zaman
0: şuraya
1: geleceğim. Baktığım zaman bir tane aşı çalışması yok. Ya sen hipotez dile getiriyorsun. Her ortamda söylüyorsun. Bunu çalışıp destekleyici referans bilgi ile sunman gerekmez mi diye hani sormak
0: ama
1: gerekiyor.
0: Ama yani şöyle de bir şey de var. Şimdi bu Covid zamanında bütün doktorlar evet. Desteklediler ol diye. Onların da elinde destekleyecek bir şey yokmuş. Evet. %99'u da burada destekliyorum
1: ama şuna
0: dedi.
1: Sıkıştırmamak doğru olur. Yani sadece Covid aşı örneğe görüp de gerçekten diğer...
0: Ama Covid

0: karşı insanlarda bir uyanma sebebi oldu. Yani oldu. İnsanlık ama, böyle bir kazık yedik ya orada.
1: Ama orada kazanımlarını, yani big picture, yani büyük resmi göremezse kazanımlarını kaybederiz.
0: Büyük resim.
2: Ama korona virüsten önce asıl biliyorsunuz İspanyol gribi var.
1: Tabii.
2: Spanish flu. Kaç milyon kişi öldü? Biliyor musunuz?
1: Tam net sayıyı bilmiyorum ama o da tarihe geçmiş aynı Covid pandemisi gibi bir ciddi salgındı. Çok kişi öldü.
2: İspanyol gribinde
1: salgında
2: tam sayı milyon kişi olan öldü. Koronadan kaç kişi hayatını kaybetti?
0: 5 milyon kişi galiba. 5
2: milyonlar tabii. İspanyol gribinden 20'de kaç?
0: 25 milyon kişi galiba. Ama
2: 30 diyen var, resmi rakamlar 40 diyen var, 50 diyen var, 100 diyen
0: ama
2: var.
0: Ama oradaki böyle şöyle bir şey var. Şimdi o İspanyol virüsü hala şu anda o şey devam ediyor.
2: Evet.
0: O salgının olduğu zaman Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu zaman sonu
1: çevresel.
0: Bütün kimyasal silahlar kullanılmış her yerde. Çok korkunç biçimde. Büyük zaten şartlar çok kötü.
2: Hijyen kötü.
1: İnsanların immünitesi bu.
0: Bir salgın geliyor ve götürüyor.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii büyük etkisi
0: var. O virüs
1: var.
0: Belki o kadar öldürücü değil.
2: Doğru ama doğru. Kendi kendine de gidiyor değil mi?
0: Hala gitmiyor, duruyor hala.
2: Ama öldürmüyor.
0: Çünkü o şartlar yok. Belki o şartlar
1: evet,
0: olsa
1: daha fazla
0: pisliğin içine
1: olur.
0: Düşsek gene belki gene öldürecek.
2: Valla ben Hindistan'a gittim oradan hiç öldürmüyor.
1: İmmüniteleri belki.
2: Evet.
0: Yani neticede bir kere aşı karşıtlığı diye kimseyi kategorize etmemek lazım ama her yani bu tıp sektörü özellikle bu pandemide çok büyük darbe yedi bence. Yani her türlü ilaç, her türlü tedavi şekli
1: evet.
0: yeniden sorgulanması lazım. Başta aşılar. Çünkü bunlar şimdi mesela kızamık diyoruz.
1: Ama burada tamam katılıyorum. Sorgularken sadece böyle teori, hipotez ya da söylem ya da sosyal medya falan değil.
0: Yok yok.
1: Ciddi. Bunu hepimiz haklısınız. Çeki düzen verip bunu çalışmalarla gerçekte var mı yok mu? Yani insanoğlu tabii ki de bu bir gözlemi var. Yani bu gözlem
0: oluyor.
1: Doğru mu? Buna dayandırması gerekir.
0: O aşılar
1: gerekir.
0: Mesela karma aşı 50 yıldır var. Şimdi 50 yıldır var. İnsanlar bir yere geldi. Virüsler de bir yere geldi.
1: Tabii, onlar da.
0: Belki lazım değil artık.
1: Tabii ya.
0: Belki lazım değil. Belki daha kuvvetlisi lazım. Yani bunların
1: değişiyor bu ama bunlar var bu gelişmeler de oluyor. Mesela en son işte aşı takvimimiz de var. Pneumoni zatürresi diyebilir. Pneumokoklar yapar. Başta biz 7 valanlıyla başladık ulusal aşı takvimimizde. Sonra 10 valan oldu. İşte farklı suçlar gözüktü. Sonra 13 valan oldu. Şu an ulusal aşı takvimde değil ama 20 valanlısı çıktı.
0: Ne diyor valan?
1: Ya bu pneumokokun alt serotipleri. Yani onların da alt serotipi var ya, sınıflandırma var bakterilerde, virüslerde. Siz önce en fazla 7 görüyordunuz. 7'sine karşı koruyalım çocuklar deriz. Ama sonra yaptınız ki tam bu 7'yi görüyoruz ama diğerleri ön plana çıkmış. Çünkü bunlar da sizin de söylediğiniz gibi mikroplar da güncel, dinamik. Onun için burada aslında veriler de çok önemli. Yani epidemiyoloji diyoruz ona. Epidemiyolojik veriler de çok önemli. Ona göre hareket etmek lazım, güncellemek lazım.
0: Bir de pandemide neyi öğrendik? Yani genel olarak bağışıklığı yüksek tutmak lazım.
1: Çok önemli.
0: Bağışıklığı yüksek tutmanın yolu da aşı değil. Yani o aşının dışındaki bir kere yollarla
1: şöyle,
0: şey yapalım.
1: Aslında şöyle saygı duyuyorum görüşlerinize ama burada sadece Covid değil diğer aşıları düşündüğümüzde aslında toplum bağışıklığı, yani koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz ya, toplum bağışıklığında aşı ön planda geliyor. Korunmak için enfeksiyon hastalıkları.
0: Yani,
1: çünkü burada sadece aslında çocukları da düşünmemek
0: yani
1: gerekiyor.
0: Mesela orada aşıyla ilgili de çok yanlışın toplum sağlığı diyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi ben aşı olduğum zaman kendi sağlığımı koruyorum. Başkasının sağlığını korumuyorum.
1: Orada çok önemli bir burada da gerçekten önemli. Şimdi alanınız orada herd immunity dediğimiz işte sürü bağışıklığı diye hep duymuşsunuzdur
0: tabii.
1: Covid döneminde. Burada sadece sizin sağlığınızı korumuyorsunuz. Hatta biz aşı için diyoruz ki bir imecedir diyoruz.
0: Mesela hangi?
1: Bu örnek verirsem çok iyi anlayacaksınız. Örnek veriyorum. Toplumda hani immunite önemlidir ya bu virüste. Benim immün sistemim zayıf olsun. Ya kanser hastası kemoterapi aldım, immün sistemim zayıf. Bazı aşılar bu hastalara yapılmaz. Çünkü daha örneğin bir kızamık, yine kafamızda iyi anlaşılsın konu diye. Kızamık hastalığı mesela aşı olmadı Necat Bey. Kızamık virüsünü alır ve size bulaştırır. Siz aşı olmadınız, bana bulaştırırsınız ve ben hasta olurum ve hakikaten ağır geçirim, ölebilirim. Ama toplum bağışıklığındaki şey şu. Necat Bey kızamığı aldı, siz aşılı immünsünüz veya geçirdiniz. Burada bloklanır.
0: Yaptığınız şeyden bütün yaşlılar evet tıkadılar. Çok tehlikeli.

0: Ama bu tüm dünyada geç. Burada
1: ya aşağı olan korunmuyor mu sonuçta?
0: Koruyor ama toplumu da koruyor. Siz bana yaymıyorsunuz. Ama ve sizin koruyuculuğunuzla ben o hastalığı kızamı almadığım için belki kızamık hastalığı olmuyorum. Onun geçici sıkıntılardan da korunuyorum.
1: Tamamen tersi çıktı.
0: Bu herd immunity'nin temel mantığı budur.
1: Covid'deki aşıda mesela tamamen tersi çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti.
0: Yani
1: evet. Biri öyle çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti. Dolayısıyla mesela o Covid'de aman sen ol başkasını kurtarırsın söylemi tamamen ya, şey çıktı.
0: Burada
1: yani.
0: Aslında bence şurada hata yapıyoruz. Çünkü bu yine aşı immünitesi bazı aşıları mesela pnömokokta da var. İki tip aşısı var. Bir tanesi bulaşı da engelliyor. Bir tanesi haklısanız bulaş engellemiyor sizi koruyor. Mesela Covid'deki de aşı tamam koruyor. Bulaş yine olabiliyor mu? Olabiliyor.
1: Ne korudu ne yani bulaşı engelledi sonuçta.
0: Buna bakarak diğer şeyleri diğer aşıları da benzer kategoriye sokmak aynı düşünmek doğru değil.
1: Bence aynı düşünüp ayırmak lazım yani. Bir araştırıp hepsini. Çünkü şimdi mesela tıpta bir şey iyi geliyorsa atıyorum yoğurt iyi geliyordur mesela.
0: Evet, probiyotik
1: bunun
0: içeriği
1: çift
0: varsa.
1: Bunun çift yapılmıyor. Yani onun iyi geldiği
0: ama kanıtlanmış.
1: Kanıtlanmıyor işte. Deneyi yok. Sen şimdi yoğurdun iyi geldiğine dair bir deney yok ama oturup bir patentli molekül olduğu zaman bunun çift şeyli deneyi de oluyor. İyi de geliyor,
0: ama
1: kötü de geliyor diyor.
0: Serbest araştırmacılar da yapıyor.
1: Yapamazlar çünkü onun şeysi yok. Çok büyük bir para. Bir araştırma 5-10 milyon dolar, belki 100 milyon dolar. Şimdi yoğurdun,
0: araştırma çapına göre değişiyor.
1: Yoğurdun tabii. Patenti yoksa o parayı kim versin ona? Kimse vermiyor. Dolayısıyla gidiyor. Yani oturup bu Covid şeysi tıbbın temelden sorgulanmasına yol açtı bence. Ne diyorsunuz siz? Tabii, tarihte de var mı bunun böyle salgınların malgınların?
2: Ya şöyle söyleyeyim zaten çok enteresandır. Tarihte ilk kimyasal silahı biliyorsunuz Moğollar yapıyor.
1: Bir ölü hayvanı şey yapıp atıyorlar değil mi?
2: Ölü hayvanı değil.
1: İnsana mı?
2: Düşman askerleri vebaya yakalanmış düşman askerlerini kalenin kuşattıkları kalenin içine atıyorlar. Korkunç bir şey. Korkunç. Ama tabii Avrupa'ya yayılan kara veba dediğimiz hastalık daha sonra bu gemilerle Venedik'e ticari yollarla seferlerle farelerin getirdiğine inanıyorlar ki
1: doğru. Kedilerle de engelliyorlar galiba değil mi?
2: Kedilerle engelleyemiyorlar. Tam tersi çünkü kedilere uğursuz saydıkları için Avrupa ülkelerinde o yüzden kedi olmayınca fareler cirit atıyor. Tabii ki vebanın yayılması korkunç düzeyde yıkıcı bir şekilde gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani. Şimdi müzecilik diyelim. Evet. Türkiye'de nasıl müzeler yaşıyor mu?
2: Müzelerin yaşaması için doğru yerde, doğru noktada, doğru şekilde dizayn edilmesi lazım. Maalesef bizim müzenin yeri ve konumu uygun değil. O açıdan...
1: Sizin müzeden bahsetmiyorum. Bir genel müzelerden mesela Topkapısı, osu, busu. Nedir yani müzecilik açısından bakıldığı zaman?
2: Şöyle söyleyeyim. Müzecilik genelde Türkiye'de şu son bir 15 sene içinde ciddi bir yapılanmaya girdi. Bu bir gerçek. Her ne kadar korkunç bir tarihi zenginliğimiz olmasına rağmen çok
1: ham maddemiz çok var yani.
2: Çok fazla. Yani şöyle söyleyebilirim. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye dünyanın merkezidir. Hem tarihi
1: haritaya baktığınız zaman da tam ortada duruyor.
2: Yani zaten Taksim'de de maalesef İstanbulluların %90'ı bilmez milyon taşı vardır. Dünya merkez taşı Sultanahmet Meydanı'nın ortasındadır.
1: Nevşehir diyorlar dünyanın ortası ama tam bilmiyorum.
2: Evet yani Çorum diyenler var. Nevşehir diyenler var ama fark etmez.
0: Benim memleketim.
2: Yani size şöyle söyleyeyim. İnsanlık tarihi de bu Anadolu'dan çıktı. Zaten işte Göbekli Tepe, Karahantepe'den bütün insanlık tarihini
1: değişti,
2: sildi, attı yani. Bilmem ne kadarımız biliyor. Ben 6 sene önce gittiğimde de ilk dönemde 15 tane daha var diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Karahantepe, Göbekli Tepe gibi var 15 işte. Tane yani daha aynı sadece demek. Bilinen o noktada var.
1: O 12 bin yıl
2: yani civarında. Yani adamlar resmen metropol kurmuşlar demek oluyor bu. Tabii bu

0: dinsel, törensel bir yer olduğunu önce söylüyorlardı. Ama bu ciddi bir tartışma konusu. Ne olduğu tam belli değil, onu söyleyeyim. Bulunamıyor, daha araştırmaları gerekiyor.
1: Mısır piramitleri falan anladılar mı ne olduğunu?
0: Daha onu anlayamadılar. Daha işte, ama bu kafayla biz tabii Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Daha dünyayı keşfetmemişiz ki. Yani kapımızın önüne çıkmamışız. Biz Mars'la ilgileniyoruz. İyi, onunla da ilgilenin. Okyanusların %80'ini keşfetmemişsin. Evet. İnsan vücudunu bilmiyorum kaçta kaçını keşfetmişsin.
1: Hiçbir şeyini keşfetmemişsin.
0: Yani, yani şey ama Mars'a gitmenin peşindeyiz.
1: İyi, peki gitmişiz. Nedir sizin algınız? Böyle biz son medeniyet veya ilk medeniyet değiliz galiba, değil mi? O Göbekli Tepe'ye bakarsak.
0: Şimdi bunu kimse şu anda bilen varsa da belki söylemiyor. Hani uzaylılar muhabbeti vardı evet, geçenlerde evet. Amerika 52. 51. bölge falan. Şimdi tabii dünya dışında varlıklara, uzaylılara kesinlikle inanmıyorum diyen insan aklı başında değildir diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Uzaylılar, evren o kadar büyük, illa bir yerde vardır.
0: Evet.
1: Fakat bu mevcut fizik kuralları içinde ışık uzuna ulaşsak bile onların hiçbirine gitme imkanımız yok şu anda.
0: Ya ama onların belki vardır.
1: Işık hızı yani bilemezsiniz. Mevcut Einstein'ın dediği o mevcut fizik kuralları içinde eğer bizim sınırımız ışık hızıyla sınırlıysa biz yalnızız bu evrende. Yani varsalar bile ulaşamayacağız. Öyle bir şey var.
0: Ya aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki aslında bilmeden tabii çok fikir yürütüyoruz biz insanlar olarak. İşte ben uzaylılara inanmıyorum. Sanki bütün evreni dolaştım tabii, da evet. Tek tek baktım evet. Vallahi yokmuş mu dedin. Yani olabilir diyeceksin. Yani bilmedin. Çünkü uzayın sonsuzluğu ne demek? Zaten aklın orada zaten duruyor. Yani sonsuzluk ne demek ya? Yani son yok demek. Kafa, o beyin evet. Onu almıyor. Anladım. Onun için gözle gördüğümüz şeylere daha fazla ilgi, alaka göstersek daha iyi olur evet. Diye düşünüyorum.
1: Şimdi alerjiler de var değil mi? Çocukların.
2: Çocuk yaş grubunda.
1: Bağışıklığın bir şeysi değil mi? O da fonksiyonu yani. Fazla olduğu zaman da alerjiye mi dönüşüyor?
2: Burada tabii sadece fazla değil. Burada genetik de çok önemli. Biliyorsunuz alerjik hastalıklarda bazen genetik durum da oluyor. Atopik dermatit yine hakeza belki astım, alerjik astımlarda da bunu görüyoruz. Ama tabii bunların tetikleyicisi mesela hijyen teorisi var.
1: Ya fazla işte, hijyen tetikliyor değil mi?
2: Tetikleyicilerinden
1: biri steril
2: olmak da bunu tetikliyor. Çünkü orada bir denge var aslında. İnsanın metabolik şeyi de böyle. Yani immün sistemi diğer metabolik denge var. O dengenin bazen hani tamam eksiye kayma sıkıntı enfeksiyonlar başta geliyor ama farklı yönlere kayması da sıkıntı olabiliyor.
1: Yani benim gördüğüm enfeksiyondan daha büyük risk demeyeyim ama eşit seviyede bir risk var. İnsanların mikrop korkusu.
2: Evet.
1: Yani oturup mesela mikrop korkusun, germofobi mi deniyor ona? Ne deniyor?
2: Muhtemelen öyledir.
1: Mesela ondan kurtulmak mümkün değil. Elini günde 20 kere yıkıyor.
2: Var öyle. Evet, öyle bir.
1: Oturup yani her türlü şeyi bıraktırabiliyorsunuz. Onu bıraktıramıyorsunuz. Evet.
2: Bu arada tüm mikroplar zararlı değil. Yani mikroorganizma, bu mikrop alemi diyelim çok geniş. İçerisinde virüsler var, mantarlar var, işte bakteriler var ve bu bakteriler bazen kullanılıyor da biz tedavide de kullanıyoruz. Çok ilginçtir. Mesela bu probiyotikler aslında onların içerisinde maya ya da işte bazen bakterilerden de üretilen suçlar var. Tedavide kullanıyoruz. Yine bağırsağımız mesela. Bunun en güzel örneği bağırsağımızda belki milyarlarca bir mikrobik yaralı, insan sağlığına yaralı mikrobik yük var. O denge kaydığında hani farklı bağırsak sıkıntıları yaşıyoruz.
1: Peki onun neyin mesela koordine ettiğini 3 trilyon tane hücre var. Bunun 1 evet. trilyonu bizim, 2 trilyonu başka şeyleri.
2: Evet.
1: Ve bunlar senkronize hareket ediyorlar. Hareket bunun diyorum. Nasıl olduğunu tıp çözdü mü mesela? Nereden alıyor talimatı bu hücreler?
2: Az önce de konuştuk. Tıpın çözemediği de o alanda da işte okyanusların Necat Bey söyledi. %80'ini bilmiyoruz ne olduğunu. bunu çözdüğünü düşünmüyorum. çözülmemiştir.
1: Yakın vadede ümit var mı çözülmesine dair mesela?
2: Ya bence bu, çünkü insan mikroorganizması o kadar mükemmel bir yapı ki, hani siz tamam belki bazı işte
0: hocam mükemmel olsa hastalanmaz ve
2: daha
0: ölmez.
2: Doğrusu bunu kompleks diyelim. Mükemmel değil, kompleks daha iyi yakışır buraya. Çünkü komplekste
1: karmaşık.
2: Karmaşıklık var. Hepsi pozitif de değil belki. Bu karmaşıklığı çözmenin, %100 çözmenin yakın zamanda ben mümkün olacağını düşünüyorum.
1: Ölümsüzlüğe yönelik veya hayatı uzatma yönelik bir gelişme olur mu tıpta?
2: Bu anti-aging çalışmaları, anti-aging çalışmaları.
0: Yani, ama siz biliyorsunuz hocam, kusura bakmayın.
2: Yok, buyurun lütfen. Buyurun.
0: Eski çağlarda insanlar 30-40 yaşına kadar yaşarsa uzun yaşamış oluyordu, biliyorsunuz. Şimdi yaşam uzamaya başladı.
2: Tabii.
0: Ölümler geç olmaya başladığı için zaten yaşlanan genç nüfusu azalan bir dünyaya doğru da gidiyoruz, biliyorsunuz.
1: Ama o niye uzadığını biliyorsunuz değil mi?
2: Yaş ortalamasını.
1: Üç tane temel faktör var.
2: Biliyorum.
1: Birincisi kalorifer, ikincisi klor, üçüncüsü antibiyotik.
0: İşte penisilin.
1: Bu üçü.
0: Tabii.
1: Onun dışında mesela kalp ameliyatı yapılıyor diye falan, hiç böyle hayatın uzadığı
2: ya da nakiller girdi
1: ya da nakiller
2: diye.
1: Girdi.
0: Evet. İşte ciddi bir salgın hastalık geldiği zaman işte İspanyol gribinde 30-40 50-60 milyon kişi ölüyor. Burada çok korktuğumuz büyük trajedi 5 milyon ölüyor. Bakın aradaki farka bakın. Veya eski dünya tarihindeki savaşlara bakın.
1: Bir ülkenin yarısı ölüyor. Yarısı, değil mi?
0: Ya bakın yani 30 milyon kişi ölüyor 1. Dünya Savaşı'nda.
1: 80 İkinci, diyorlardı toplamına.
0: İşte ikinciyle birinci.
1: İkinciyle birinci, doğru, ikinci de.
0: Yani 80 milyon. Yani şimdi ne oluyor? Savaşlar çıkıyor. 3-5
1: bin kişi ölüyor falan.
0: Gibi.
1: Ukrayna'da biraz fazla oldu. 1-2 milyon kişi.
0: Evet. Ama yine çok az. Yani onun için tabii ki en büyük problem de şu. İnsan nüfusu arttıkça dünyadaki yaşam sıkıntısı var. Hatta bir conspiracy teoride nüfusu azaltmak için bu hastalıkları yayma, savaşları artırma konusunda da böyle bir teori.
1: Öyle bir şey var ama felaket, yani mesela Elon Musk'ın da teorisi şu. Evet. Onlar diyor şeytani zihniyet diyor. Hı hı. Onlar diyor insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor. Nefes aldığın zaman dünyaya zarar verdiğini söylüyorlar. Normal şartlar. Dünya 100-150 milyar insanı teknoloji doğru kullanılırsa kaldırabilecek kapasitedir.
0: Ben de aynı fikirdeyim aslına bakarsanız. İşte demin Mars falan dedim ya, yani Mars'a gitmeyi düşünüp trilyonlarca dolar harcamayı düşünen zihniyet gitsin.
1: Burayı yapsın değil mi?
0: Ya Taklamakan çölüne gitti, oraya bir ihya et. Dünyanın yarısı çöl gibi zaten. Git oraya. En azından hava var. Yani iyi kötü yer çekimi var.
1: Veya kaz bir yerine var ya. Bir şey yaptın.
0: Evet. Yani nasıl bir kafa? Yani bu kafayı ben
1: ondan vazgeçtiler ama. Çünkü yani o Mars çok feasible değil, en azından şimdi Ay'la başlayalım.
0: Baktılar olmuş.
1: Ama dediğim gibi yani bu fizik kuralları içerisinde bizim Mars'ın ötesine geçmemiz mümkün değil. Yani
0: geçmeyelim de zaten. Yani sen bu dünyayı hallettin mi feasible olarak veya korkunç bir çevre kirliliğine sebebiyet veriyorsun. Bununla ilgili ne yaptın? Daha orman yangınlarını söndürmekten aciz bir insanlık var koca yerkürede. Yani dünyanın süper gücünün Kaliforniya'sı her sene yanıyor.
1: Ama ormanlar yanmak üzerine zaten oluşmuş. Tabii ki yani
0: yakılması
1: mesela
0: için.
1: Hayır. Mesela çam ağacı yanıp patladığı zaman 100 metre ileri gidiyor, yangını taşıyor oraya.
0: Ama efendim ben Kaliforniya'yı da biliyorum, her tarafı çam değil. Şimdi burada büyük bir gaflet ve dalalet içindeler. Yani her dakika yanan bir yer neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar yanıyor ve hiçbir önlem almıyor.
2: Evet.
1: Yani oradaki benim anladığım şu, ben de takip ediyorum. Bu orman yangınlarını önlemek çok fazla mümkün değil. Bunların içinde yerleşim yeri yapmamak lazım. En önemlisi o. Çünkü o ormanların bir döngüsü var. Yüzyılda bir yanıyor, toprağı yeniliyor falan filan. Ama senin onun içine evin varsa şehrin varsa.
0: Ama problem şu, şehirleşmeden dolayı artık ormanlık, yeşillik alanlar azalıyor. Eski dünya gibi değil ki. Ne güzel, bir de zamanın hiçbir önemi yoktur uzayda. Aradan 3 milyon sene geçer, 150 milyon sene geçer, yine hiç recycle eder. Yani zaten yaşam böyle bir şey. Kimileri 3,5-4 milyar yaşında diyor, kimileri 6 milyar yaşında diyor.
1: Dünya. Şimdi bu en son çıkan teleskopla bütün teoriler de çöktü.

0: Öyle
1: Çünkü
0: mi?
1: yani o 13-15 milyar yıl diyorlardı.
0: Ha işte bakın daha hepsi, dünyanın yaşını da biliyoruz. Yani yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sonra daha neler öğreneceğiz bilmiyorum. Zaten bu başımıza gelenlerden sonra bir uzaylıları bekliyoruz zaten.
1: o senaryo hazır bence.
0: Tamam mı? Geliyor.
1: Altlarını yapıyorlar.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: Gelecekler bir yerde bir binaları patlatacaklar. Hı-hı. Ondan sonra bunu uzaylılar yaptı diyecekler. Evet. Yapay zeka ile filmler de çıkacak ortaya. Hadi bütün dünya birleşsin, tek devlet olalım, evet, bunlarla evet, savaşalım tabii diyecekler.
0: Şaka değil, sene... doğrudur.
1: Yok, ciddi evet, ben de ciddi olarak bekliyorum bu
0: evet, senaryoyu. Bekliyoruz.
2: O yapay zeka.
1: Şimdi alerjisi olan çocuklar.
2: Evet.
1: Ne yapalım bunları? O alerjisi olduğu şeyden uzak mı tutalım? Şimdi, yoksa daha mı yaklaştıralım?
2: Bu alerji kavramı çok geniş. Yani mesela gıda, bir çocuk bir çilek yer, bu da alerji. Ya da ne bileyim bir arı sokar, anafilaksiye girer, bu da alerji. Ya da solunum, hiçbir şey yoktur. İşte genetik bir bronş yapısı alerjiktir çocuğun. Reaktif hava yolu dediğimiz. Bu da alerji. Burada yani kişinin özelinde yani çocuğun her çocuğu şu gıdadan uzaklaştırır değil. Ama ona karşı herhangi bir gıdaya karşı varsa evet o gıdadan uzaklaştıralım.
1: Ama mesela onu alıştırıp
2: var bu tedaviler var. İmmünizasyon işte aşılama, immünizasyon tedavileri var. İşte onu desensitize edip sonrasından vücuda alış bu alerjiye
1: mesela ben kendimden biliyorum. Laktoz, süt laktoz. Mesela. Bir müddet içmediğin zaman laktoz alerjisi başlıyor. Halbuki şey. Sürekli süt içtiğin zaman bir şey olmuyor.
2: Evet.
1: Yani mesela çocuklarda çileğe alerjisi varsa çilekten kaçıracağız mı? Yoksa azıcık bir al bakalım bir şey oluyor dene mi onu, diyeceğiz?
2: Ya başlangıçta evet şey var ama uzman kontrol altında yapmak lazım.
0: Her
2: yani çile alerjisi var. Çileğe verelim de alışsın şeyi doğru değil. Çünkü bazen bunun ciddi sıkıntıları da olabiliyor.
1: Peki bu çocukları salgın hastalıklardan evet. korumak için aşı konusunu konuştuk.
2: Konuştuk.
1: Onu geçelim. Başka ne yapmamız lazım?
2: Şöyle, bu bize sık gelen bir soru. Aileler sorar. Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Mesela hocam çok sık hastalanıyor. İşte okula gidiyor. Tüm salgın ne varsa RSV'de oluyor, influenza alıyor filan.
1: Kötü bir şey
2: falan.
1: Değil belki bu.
2: Ya illaki immunite şeyleri var ama burada çocuk özelinde yani çocuğu değerlendirmek lazım. Ya bu çocuk niye oluyor? Çünkü herkeste farklı senaryolar karşımıza çıkıyor. Kimisinin immün sistemi zayıf çıkıyor. Kimisinin genetik yükü. Ben soruyorum mesela anne baba ailede mesela anneniz babanız der miydi? Siz sık hastalanırsınız işte bademişler. Eskiden biliyorsunuz çok iğneler vermiş bizim çocukluk dönemimizde. İşte böyle çok iğneler enfeksiyon tedavileri falan. Hakikaten oradan yakalıyoruz bazı sık hastalanmaya sebepler ve onun üzerine gidiyoruz. Ya da kimi zaman hani tamam çocuğun immün sistemi iyi oluyor ama ya okulda bir sorun oluyor. Yani oradaki biliyorsunuz ne kadar mikropla
1: yani
2: çok
1: temas. Yani ne yapmamız lazım? Üşütmesinden mi kaçsın? Ne bileyim ben kalabalıkta ne yapması
2: evet,
1: lazım?
2: Evet burada şunu söylüyoruz. Aslında benzer şeye geliyor. Çocuğun immün sistemi zayıfsa öncelikle onu halletmek lazım. Çünkü aileler şu beklentiyle geliyor. Hocam diyor bir vitamin ya da ne bileyim bir bağışıklık güçlendirici ver de işte çocuk hastalanması filan mantığı oluyor. Bu doğru değil. Çünkü öyle bir
1: nasıl
2: mucize bir şey yok. Şöyle güçlendiririz. O
1: güneş
2: vereceğimiz
1: vitamin
2: aynen burada multifaktöriyel var. Güneş de alacak, ışık da alacak. Çocuğun uyku düzenini iyi sağlayacağız. Çünkü biliyorsun uykuda melatonin başta olmak üzere birçok hormonal immün sistemimizi destekleyen salgılar salgılanmakta. Bunun yanında
1: vitamin
2: beslenme mesela.
1: Çocuklara?
2: Çocuktan çocuğa değişir. Çocuğun eğer gerçekten ihtiyacı varsa verelim işe yarar. İhtiyacı yoksa verdiğimiz
0: doğal vitamin, besinlerden alır.
2: Zaten alıyor. Çocuğun ihtiyacı yoksa idrarla atılır yaramaz. Yani o çocuğun örnek veriyorum D vitamini. D vitamini iyi. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir katkı sağlayamazsınız. Zaten vücutta var ona. Ama eksikse işe yarar. Burada ihtiyacı olan çocuklara verelim. Hani tamamen
1: nasıl
2: karşı değiliz. Testleri var. Tetkikleri yapılıyor. Vitamin D düzeyi de bak. Hatta bunu öneriyoruz yani. Hani sadece çocuklarda değil. Siz yaptırıyor musunuz biliyor musunuz? Yıllı maksimum
1: ben
2: yılda
1: bir test yaptım. Öyle ise tamir ettirme felsefesinden gidiyor.
2: Ama erken tanı içinde ya da bazı şeylerin erken tespiti ve onun önlemini almak adına da önemli olabiliyor. Biz çocuklarda maksimum yılda bir mesela şey öneriyoruz. Hatta küçük çocuklarda doktor kontroller de tabii hepsinde test değil. İşte gelişim takibi olsun, diğer kontrolleri. Bunu mesela bu da aslında hastalıklardan korunma. Çünkü orada da yakalıyorsun. Çocuk sağlıklı, hastalanmıyor ama bir takım şeyleri yakalıyorsunuz. Diğer şeyler mesela el hijyeni burada en önemli şey. Hani çocuk
1: ama onda çok yıkadı mı fazla yani. Onda da
2: orada da denge önemli. Denge yani. Denge çok önemli. Yani evet haklısınız. Çocuğun çocukta hassas
0: astronot gibi giydiriyorsunuz.
2: O da yanlış. Evet. Bence o da yanlış ama burada mesela özellikle okul kreşe giden, çünkü onlar biliyorsunuz

0: kalabalık ortam, hasta çocuk da bazen engel olamıyorsunuz. Geliyor ortamda virüs, bakteri yani. Yayıyor. Olacak. Sizin çocuğunuz onu aldığında yani tamam hani bazı mikroorganizmalar, ama bazen işte bu influenza olsun, az önce konuştuğumuz patojen diyelim, onlara patojen mikroorganizmalar, yani hastalık yapabilme gücü olan, evet, bunları azaltmanız lazım, evet, hedeflemeniz lazım. Burada da ne kadar bu patojen mikroorganizmalarla az temas, çocuk da o kadar o haz kadar hastalık demek. Tüm mikroorganizma, evet, değil onu tırnak içinde. Orada da el yıkama, orada da şey önemli, hani fazlası dediniz ya, mesela el yıkamanın da aslında yapılmış, bizim de çalışmamız vardı, biz de bunu yayınladık. Önerilen şey de orada işte 40 saniye, yani tutup da dakikalarca şeylerce el yıkamak doğru kere, değil. Yani orada bazen bir 3'e de ihtiyaç olmaz. Çok, evet, bir şey yapmazsanız.
1: Süreniz çok azalıyor. Şimdi şu dirilişten kurtuluş şeyi bir sorayım size. Geliyor değil mi Sergi?
2: Geliyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla beraber yürütülen Kültür Yolları Festivalleri var biliyorsunuz. Her sene daha fazla şehirde oluşturulan. Biz de o Kültür Yolları Festivali kapsamı içinde bu sene Türkiye'nin önemli belli başlı illerinde hem dirilişten kurtuluşa, yani Çanakkale ve milli mücadeleyi anlatan sergilerimize devam edeceğiz. Kadın Kahramanlar sergisi yapacağız. Hatta Kıbrıs Barış Harekatı, Kore.
1: Ne zaman?
2: Zamanları şu anda belli değil. Bu sene içinde Mayıs ayı itibariyle sene sonuna kadar devam eden farklı tarihlerde.
1: Sizi şu nereden anda, takip etsinler? Süremiz bitti. Son onu söyleyeyim Eda.
2: Bizim Instagram hesabımızdan veya Hisart Müzesi'nin web sitelerinden takip edebilirler.
1: Evet sayın seyirciler, Hisart Müzesi'nin web sitesinden takip edebiliyoruz Necat Bey'i. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da, özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatağ'ın eteklerinde kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira.

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera

0: Sandık Alışveriş'in adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı Muhteşem Aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugünler efendim, yüksek topuklarla karşınızdayız. Türkiye'nin ilham veren kadınlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'de, hatta dünyada bir ilki gerçekleştiren Esra Oksay'ı ağırlayacağız. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Hoş geldiniz Esra Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanımcığım.
0: Şimdi dünyada bir ilk kadın işveren sendikası.
1: Evet.
0: Bunu konuşacağız tabii.
1: Evet.
0: Ama öncelikle Esra Oksay kimdir? Bize biraz anlatır mısınız kendinizi, iş hayatınızı, eğitim hayatınızı?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için, kendimizi anlatma fırsatı sunduğunuz için. Esra Oksay 1979 yılında İstanbul'un Üsküdar semtinde mütevazı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'u tamamladıktan sonra şehir dışında bir üniversite deneyimim oldu. Sonrasında döndüğümde İstanbul'da büyük bir holdingin bilgi işlem departmanına işe başladım ve orada bilgisayar bölümü mezunuyum. Orada çalışmaya devam ederken eşimle tanıştım ve kısa süre içinde evlendik ve evlendikten sonra işte Türk kadınların makus tali diyelim iş hayatına ara verdik ve yaklaşık bir 15 sene kadar falan çalışmadım. İki çocuğum oldu bu arada. Çocuklarımı kendim büyüttüm. Tabii sağ olun. Ve tabii çocukları büyütürken de biz de beraberinde büyüdük. Ataerkil bir ailedeydik yaşam olarak, düzen olarak da. Eşim hem bana çok destekçi ama aynı zamanda çok da çalışmamı istemeyen bir yapıdaydı. İşte toplumun geçmişten gelen işte evi erkek geçindirir, işte erkek evin her şeyidir. İşte kadın annedir, evde çocuklara bakar, yemek yapar. Biliyorsunuz Türk toplumu genellikle bundan ibarettir. Ama benim önümde babam gibi çok güzel vizyoner bir örnek vardı. Babam bu hayatta benim dik duruşumun yegane sebebidir. Her zaman bana hep şey derdi, hep güçlü olacaksın, ayaklarının üstünde duracaksın, kimseye başını öne eğmeyeceksin. Böyle ara ara telkinlerde bulunurdu. İşte bütün hayatta öğreneceğim ilk şeyleri babam öğretti bana. İşte yüzmeyi, bisiklet kullanmayı, araba kullanmayı, işte spora başlamayı, her şeyi ilk babamdan öğrendim. Ve eğitime de çok önem veriyordu. Sürekli bir şeyler öğrenmemi istiyordu. Bu noktada hani babam da önümde böyle bir hem ataerkil hem de kız çocuklarına çok önem veren bir babaya sahip olduğum için de çok şanslıydım aslında. Sonra evlendikten sonra da eşim de sağ olsun baktı ki ben böyle bir şeylerle uğraşmak istiyorum, çalışmak istiyorum, insanlara hayatına dokunmak istiyorum. Sonra destek olmaya karar verdi. Tabii bu 15 yıl gibi süren bir mücadele sonucunda oldu. Fark ettim ki ben mücadeleyi seviyorum. Öyle pes eden hiçbir yapım yok. İnsan yaşadıkça da bazı şeyleri öğreniyor kendiyle ilgili aslında. Sonrasında o zamanlar işte çocuklarım işte bir 10-15 sene geçtikten sonra çok popüler olan bir organizasyon firması kurdum kendime ve o dönemler çok popülerdi. Bu işte 2010'lu yıllarda, 12'li yıllarda işte her türlü her şeyin organizasyonu değişik konseptlerde vesaire bir firma kurdum kendime. Eşim de destek oldu sağ olsun. 12 yıl kadar yaklaşık bir organizasyon işi yaptım ve tabii bu gittikçe çevrem de genişledi. Bu arada ben çocukluğumdan beri de beslenmeye, yani sağlıklı beslenmeye çok düşkün bir insanım. Küçüklüğümden beri sağlıklı, birisi bir şeye sağlıklı dediği zaman benim onu mutlaka hayatıma almam gerekiyor. Bir yandan organizasyon işiyle uğraşıyorum, bir yandan da eşim, dostum, çevrem, etrafımdaki herkes işte şunu yesek ne olur, bunu yesek ne olur falan hep bana soruyorlardı. Sonra bir gün

0: Dediler ki ya sen bu işin eğitimini alsana, bize bununla ilgili danışmanlık versene diye. Ha evet dedim. Orada o zaman online üniversiteler açıldı. Pandemiden bir önceydi. Amerika'da Emory Üniversitesi'nde beslenme bilimlerine kaydoldum. Bir yıl boyunca oradan eğitim aldım. O eğitimi aldıktan sonra sağlıklı beslenme danışmanlığı yapmaya başladım. Ama bu arada burada da yine Altınbaş Üniversitesi'nde sağlıklı beslenme programlarına katıldım, derslerine katıldım. Bir sürü sertifikasyon programlarına katıldım. İşte diyabetik beslenmeden tutun da sporcu beslenmesine, çocuk beslenme, her türlü beslenmenin eğitimini aldım. Çünkü öğrenmeyi çok seviyorum. Ve kendimi sürekli bu noktada da geliştirdim. Baktım ben beslenme tarafına daha çok kaydım. Organizasyon işini daha hafife aldım. Bu beslenme danışmanlığıyla ilgilenirken bir de kendi hayatıma da uyguluyorum. İnsanların bu da hoşuna gidiyor. Hani birine bir söz var ya, işte imamın dediğini yap ama yaptığını yapma gibi bir söylem var. Ben ama yapıyorum da, yani kendi yaptığım her şeyi insanlara söylüyordum. Bununla ilgili bir marka kurdum kendime ve sosyal medyada sayfaları açtım. Bayağı talep gelmeye başladı. Sonrasında bunlarla uğraşırken pandemi, malum bütün dünyayı etkisi altına alan pandemiyle haşır neşir olduk, tanıştık. Tabii eve kapandığımız süreçte ben tabii organizasyon işi yapamıyoruz, sadece beslenme şeyi var. Ben böyle bir tarafımı eksik hissedip bir şeyler daha yapmam lazım derken kendimi bir online ticaret platformunun içinde buldum. Kendime bir e-ticaret platformu açtım. Burada zaten aileden de gelen bir ticari işletmemiz vardı. Ben de burada online yapmaya başladım. İşte bildiğiniz markaların derma kozmetik ürünleri, vitaminler, mineraller, bunları satan bir platform oluşturdum kendime. Bir yandan da ticari hayata da devam ettim. Bir baktım aynı anda üç işi birden yapıyorum. Ve Esra sürekli bir mücadele içinde. Aile, çocuklar, iş. Ama hep mutluyum. Boş kaldığım zaman kendimi mutsuz hissediyordum. Ve tabii bu süreçleri yaşarken etrafınız da ona göre büyüyor, ona göre genişliyorsunuz. Bir sürü insan tanıdım. Bu insanların hayatımın ilerleyen döneminde katkıları olacağını düşünmeden tanıdım bu insanları. Ve sonrasında yollarımız hep o insanlarla da kesişti bir şekilde. Online ticaret yaparken tabii birçok insan tanıyınca bu arada bir takım STK'lara dahil olmaya başladım. Bu STK'larda tabii işte programlara davet ediyorlar, katılıyorum. Sonra aktif rol almamı isteyenler oldu vesaire. Kadınlar üzerindeki etkimi de fark ettiklerinde, işte Esra Hanım siz de şuraya gelir misiniz? İşte sizi şuraya davet edelim. İşte arkadaşlarınızı da çağırır mısınız vesaire derken bir baktım bayağı aktif rol almaya başladım STK'cılıkta. Ve böyle devam ederken bir yandan sonra pandemi normale döndü. Biz normal hayatlarımıza dönmeye başladık vesaire. Bu arada ben yaptığım işlerin hep eğitimini almayı seven bir yapım var. Bu da bana aslında çocukluğumda belki de dönüm noktası olan bir cümleydi. Bu cümleyi hayatım boyunca hiç unutmadım ve hep hayatımı bu cümleyle başladım. 12-13 yaşlarında falandım. Ortodonti tedavisi görüyordum. O zamanki diş doktorum kulakları çınlasın, Profesör Doktor Tülin Arum, Yeditepe Üniversitesi'nde en son öğretim görevlisiydi hatırladığım kadarıyla, ama ben ona tedaviye gittiğimde daha yeni mezundu. Tabii ayda bir gidiyoruz. Ortodonti tedavisi uzun süren bir tedavi. Benim 2,5 yıl sürmüştü. Biz o Nişantaşı'nda diğerleri, biz Maltepe tarafında oturuyorduk ve dönerken bir gün işte beni de dedi Ataşehir tarafında bir yerde bırakır mısınız? Tabii dedik, beraber arabayla giderken işte annem, babam, ben, Tülin Hanım sohbet ediyoruz. Sohbet ederek gidiyoruz ve kendisi şöyle bir cümle kullandı. Daha doğrusu annem işte soruyor anneme, işte Esra nasıl, evde ne yapıyor falan, böyle konuşuyorlar. İşte diyor ki ya işte Tülin Hanım diyor, Esra diyor hep diyor ders çalışıyor diyor. Hiç bana yardımcı olmuyor diyor. Klasik bizim annelerimizin işte ev işi yapmıyor kızlarımız diye şikayetlerinden. İşte hep bana diyor ki diyor ben okuyacağım, çalışacağım, kendime yardımcı tutacağım diyor diyor. Hiç bana diyor evde yardım etmiyor diyor. O zaman Tülin Hanım döndü bana, dedi ki bakın hayatımın cümlesi bu cümle yani. Ama Esra'cığım dedi, güzel söylüyorsun dedi, yaptırmak için de bilmek lazım dedi. O 13 yaşındaydım ben bu cümleyi duyduğumda. Yani 13 yaşındaki bir çocuğa bu cümle ne kadar etki edebilir? Hayatımda ilerlediğim dönemlerde her bir işe başladığım zaman şak diye cümle beynimde böyle hani çanlar çalar ya, direkt o cümle canlanıyordu. Evet Esra, bunu yapıyorsun ama sen bu işi bilmiyorsun, bilmediğin bir şeyi nasıl yapabilirsin deyip hemen yaptığım her işin eğitimine almak istedim ve mutlaka bir bilenle o yola çıkmak istedim. E-ticarete atıldığımda da hemen İstanbul Üniversitesi'nin açık uzaktan eğitim fakültesi var, bilirsiniz. Orada yeni açılmıştı e-ticaret ve pazarlama bölümü. Hemen gittim, oraya kaydoldum. E-ticareti de okulunu okudum. Bunu okurken bu arada yine Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerel yönetimler bölümüne de kaydoldum. Ben bir baktım aynı anda 3 iş, 2 okul, ev, çocuklar falan, böyle kendime o kadar dolu bir dünya yaratmışım ki, ama çok mutluyum. Hiç mutsuz değilim bu durumdan da. Çünkü sürekli bir şeyler üretiyorum, insanlara dokunuyorum. En azından kendi yaptığım işi bilinçli bir şekilde yapmaya başladığımı inanıyorum ve hani inanmaktan başlıyor zaten her şey. İnsanın kendine inanmasıyla başlıyor. Böyle böyle derken epey bir yol kat ettiğimizi gördük.
1: Peki kadın ticaret işveren sendikalarını kurma hikayesi nasıldı?
0: Evet, o hikayemiz de çok güzel. Bizim hikaye, yani halkımız aslında dünyada da hikayesi olan şey herkes çok seviyor. Gerçekten hikayemiz çok güzel. Ben e-ticaretle uğraşırken bu arada yine sektörün bir sendikası vardı. Orada o sendikada da görev almaya başladım. Oradan bir teklif geldi. Orada görev almaya başladım. Yaklaşık 3 yıl kadar o sendikada görev yaptım ve burada sendikacılığı öğrendim. Toplumumuzda sendikalara çok yabancı halkımız. Sendikacılığı bilmiyorlar. Bilen de yanlış biliyor. Bu geçmişten gelen maalesef kötü kodlardan dolayı, işte anarşik yapılar, başkaldıran yapılar vesaire. Ben 3,5 yıl boyunca orada da görev yapınca çok farklı bir boyut getirdik ve şeyi fark ettim. Hani kadının elinin değdiği yer gerçekten güzelleşiyor. Bu sefer baktım benim iş yüküm daha da artmış. Tabii çocuklarım büyüdü bu arada. İşte ama yine evde bir sorumluluğunuz var, bir aileniz var, işleriniz var, kendi ticari hayatınız var ve devam eden bir sürü yoğunluk var. Ben burada böyle devam ederken tabii hayat her zaman güzel akmıyor insanlara. Acısıyla tatlısıyla dediğimiz bir sürü acıyla da sınanmaya başladım. Önce çok ani bir haberle, üzücü bir haberle eşim rahatsızlandı. Çok ciddi bir rahatsızlıkla tanıştık ve bize doktorumuz çok hani uzun ömrü olmadığını söyledi. Yaklaşık 14 ay gibi bir işte hastalık, tanı, tedavi ve vefat süreci oldu. Bu kadar işleri başarırken bir anda her şey güzel giderken, işte bir söz var ya, siz planlarınızı yapıyorsunuz ama kader de sizin yerinize planlarınızı yapıyor diye. Eşimin vefat etmesi tabii bizi ailecek çok sarstı, çok üzdü. Bir anda böyle bir sarsıldık. Tam bu noktada işte çocuklar var. Eşimin yokluğuna biraz çocuklara karşı güçlü durayım derken, annem babam Allah razı olsun arkamda destekti derken, eşimin vefatından 6 ay sonra babamı kaybettim. Aynı bir trafik kazasında ve babam benim için bu hayattaki yani idolümdü diyebilirim. Beni hayata hazırlayan, hayatta dik durmamı sağlayan inanılmaz bir insandı. Mekanları cennet olsun. Ve tabii eşimden sonra babamın kaybı beni tamamen yıktı. Ve kabuğuma çekildim. Bütün uğraştığım şeyleri bıraktım. STK'ları bıraktım. İşleri kenara aldım. Ve acımı yaşamak istedim açıkçası. Çünkü çok büyük acılar ve ani ölümler. Tabii ki her ölüm ani ama bizimkisi de çok ani oldu. Ve ben böyle bu süreçte kendi kabuğuma çekilmişken aradan bir 8-9 ay gibi bir süreç geçti. Ben markalarımı oluştururken bir marka danışmanı beyefendiyle çalışmıştım. Yunus Bey, kulakları çınlasın burada. Bir gün aradı beni. İşte Esra Hanım, nasılsın, ne yapıyorsun falan diye. İyiyim dedim. Ya dedi, hani artık senin dedi hayata dönmen lazım. Bak, toplumun sana ihtiyacı var. Yaptığın işler çok kıymetli. Ben dedi toplumda bir eksiklik sezinledim. Kendisi marka strateji uzmanı aynı zamanda. Ve dedi, araştırdım ve Türkiye'de dedi bunu dedi en iyi yapabilecek kadın sizsiniz dedi. Ben de bir

tebessüm ettim. Hiç unutmuyorum. Yolda trafikte gidiyorum. Böyle o yoldayken aramıştı beni. Yani nasıl bir eksiklik ki dedim, Türkiye'de sadece benim yapabileceğim. Yani hani elektriği falan icat etmeyeceğim herhalde dedim. Öyle bir gülüştük. Dedi ki ülkede dedi işte binlerce dedi kadın derneği var, binlerce kadın vakfı var dedi. Ama dedi bir tane kadın sendikası yok dedi. Şimdi kadın sendikası deyince birden böyle bir aydınlandım. Bazı şeyleri duyduğunuzda içinize böyle bir sıcaklık gelir, bir hoş hissedersiniz ya. Böyle bir hoşuma gitti. Aa evet dedim, ben de o kadar 3 yıl başka bir sendikada görev yaptım ama hiç aklıma bir kadın sendikasının olmadığı gelmemişti dedim. Güldü hatta. O da bizim işimiz Esra Hanım dedi. Bence de siz bunu bir düşünün dedi. Bu konuda çalışmalara başlayın dedi. Bunu en iyi siz yaparsınız dedi. Sendikacılığı çünkü bilen kadın yok ülkede. Erkekler bile yok. Kadın zaten hiç yok. Çok az sendikacılıkta kadın yapılanması. Sonra ben oturdum, düşündüm, işte istihareye yattım, istişareler yaptım falan ve çok olumlu ve sıcak geldi bu fikir. Ondan sonra oturduk, bir arkadaşımızla beraber tüzüğümüzü yazmaya karar verdik. İyi güzel tüzüğü yazıyoruz ama şimdi biz de kadın işveren sendikası kuracağım. Kendim de işveren olduğum için bu tüzüğü içeri teslim etmek için 7 kişi olmamız lazım. Ben daha bir kişiyim. Bir kişiyim. Elimde tüzük, bir kişiyim. Ve şimdi etrafımda çok kadın var ama herkes işveren değil. Hani kimi eşinin yanında çalışıyor, kimi işte beyaz yakalı çalışıyor, kimi kamuda çalışıyor veya kimi hiç çalışmıyor, ev hanımı. Sonra neyse bir arkadaşım vardı, iyi bir iş kadını, hatta kendisi de Türkiye'nin sayılı kadınlarından, yani iş, başarı hikayesi çok güzel kadın müteahhitimiz, kulakları çınlasın burada. Onu aradım, dedim İnce abla dedim, ben dedim böyle böyle, yaşça da hepimizden büyük dedim, böyle böyle bir şey kuracağım. Sen dedim benimle olur musun bu yolda? O dedi ki Esra'cığım ben sendika nedir bilmem. Sendikacılık hiç bilmem. Ben öyle hiçbir yere de dahil olmam. Ama sen yapıyorsan doğru bir şeydir. Senin yanındayım dedi. Allah razı olsun. Onunla öyle çıktık. Sonra o bana birilerini getirdi falan derken biz böyle o ona söyledi, onu söyledi. 7 tane işveren kadın bulduk. Tüzüğümüzü imzaladık ve bakanlığa içeri verdik. Biz hatta tüzüğü vermeye gittiğimizde bize böyle bir şöyle bir baktı memur bey. Siz de sendika mı kuracaksınız dedi. Böyle bir şaşırmış vaziyette. Evet dedim ben de. Yani kuramazsınız ama dedi böyle. İlk kadına zorbalığı orada yaşadım yani. Hani küçümsedi bizi. Yani kadınlar dedi siz sendika kuruyorsunuz falan. Dedim siz evraklarımızı teslim alın. Biz bir yola çıktık inşallah dedim. Kuracağız biz bu sendikayı dedim. Neyse biz evraklarımızı verdik. Evraklarımız bakanlığa gitti. 7 Kasım'da biz evrakları teslim ettik. 16 Aralık'ta bakanlığın resmi sayfasında tüzüğümüz yayınlandı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şeydi. Hiç unutmuyorum o gün 16 Aralık günü. Pazartesiydi. Arkadaşlarla çığlık çığlığa sanki şampiyon olmuşuz gibi, hani öyle bir mutlulukta alkışlıyoruz. Nasıl bir sevinçliyiz? Çünkü bize hep şey dediler. O bu tüzük işte 6 ay gider, gelir, işte belki bir sene sürer. Hani bir madde değişir, düzeltme istenir falan. Bir de resmi evrak bunlar. Öyle resmi yazışmalarla gidiyor, geliyor. Kolay olmuyor bu süreçler. Bizim böyle tek seferde geçip bir ay gibi bir sürede yayınlanmasına kimse inanamadı. Sonra bana dediler ki, Esra Hanım dediler, sizin arkanızda kim var? Dedim Allah var, başka kimse yok. Yani ben 7 kadını zor buldum tüzüğü vermek için, kimse yok arkamda. Çünkü ben bu yola çıkarken çok inandım. Çok inandığım için de ve ben şuna çok inanıyorum. Ameller niyetlere göre. Niyetim çok halisti. Amacımız, misyonumuz, vizyonumuz hepsi yazıyor. Allah da ona göre bize hep yollarımızı açtı. Bizi o alanda zorlaştırmadı. Sonra tüzük hadi onaylandı. Bakanlık bize dedi ki, tüzüğünüz onaylandı. Şimdi genel kurulunuzu yapmak zorundasınız. Genel kurulu yapmak için de 23 kişi olmak zorundayız. 7 kişiyi bulduk. Geride kaldı 16 kişi. Onu bulmamız lazım. Tabii hepimiz çalışıyoruz. Herkes işte çevre. Şimdi dernek deyince, vakıf deyince herkes bir şekilde biliyor ve seni tanıyorsa geliyor. Ama sendika deyince insanlar bir korkuyor maalesef. Hani neyin içine giriyoruz? Ne, nasıl bir yapı? Sendikacılık ne? Önce bize bunu bir anlat falan. Sağ olsun hani itibarımız da iyiydi o noktada. Sözümüze itibar edip gelen, sırf hiçbir şey bilmeden

0: Ben sözümüze itibar edip gelen arkadaşlarımız da çok. Böylelikle biz 23 kişiyi de oluşturduk ve 11 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu yaptık. Sendikaların genel kurulları aynı siyasi partilerin genel kurulları gibi yapılır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki tane memur geliyor. Biz böyle şeylerimiz var. Seçim kağıtlarımız var, listelerimiz var. Herkes onu oyluyor, zarfa koyuyor, zarf sandığa atıyorsunuz ve saat 5'ten sonra memur onu açıyor ve sonra işte ertesi gün size mazbatınızı veriyor. Seçim sürecimiz de böyle yani. Ve biz seçimimizi de yaptık, genel kurumumuzu yaptık ve resmi hayatımıza başlamış olduk 11 Ocak 2025'ten beri. Tabii inanamıyoruz yani, ben bu süreçte o kadar acılar yaşadım, o kadar acının üstüne kendimi tam kabuğuma çekmişken tekrar ayaklandım ve dünyada ve Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptım. Hala inanamıyorum. Tabii bu arada çalıştım, birlikte çalıştım, bana yol gösteren değerli insanlar var. Fikirlerine çok güvendim. Bunlardan biri de Betül Hanım'dır. Kulakları çınlasın. Çok uzun yıllardır beni tanır ve beni tamamen tesadüf demeyeyim, tevafuk eseri sosyal medyada bulup takip edip benimle bende farklı bir şey gördüğünü söyleyip benimle çalışmak istediğini söyledi ve o gün bugündür beni hiç bırakmadı. Her düştüğümde ayağa kaldırdı beni. Sen bu değilsin dedi. İşte hatta bir sözü çok etkilemişti beni. Unutma dedi. Bütün dedi büyük insanlar hep dedi zor zamanlarda ortaya çıkmıştır dedi. İşte Mehmet Akif Ersoy dedi o şiirleri İstiklal Marşı'nı sürgünde yazdı dedi. İşte Nazım Hikmet o şiirleri hapishanede yazdı dedi. Yani hep zor zamanlarda çıktı bu insanlar. Bunun gibi birçok örnek verdi. Senin de dedi yaşadığın acılar seni güçlendirecek. Dedi, toplumdaki kadınların sana ihtiyacı var. Onlara rol model olmalısın dedi. Ve ona da çok inandığım için öylelikle bu yola çıktık. Ve bugün çok gerçekten çok güzel bir yerdeyiz.
1: Şu anda kaç kişisiniz?
0: Şu anda 100'e yakın üyemiz var. Ve tüm Türkiye'de yapılanıyoruz. Tüm Türkiye'den üyelerimiz var. Hepsi işveren kadınlar. Hepsi kendini kanıtlamış kadınlar. Bize tabii her türlü işveren kadın üye olabiliyor. Önemli olan işveren olması.
1: Yanında kaç kişi çalışması gerekiyor?
0: Biz ona bakmıyoruz. Hani öyle bir şeyimiz yok. Bir kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir. Öyle bir kriterimiz yok. Ama işveren olma şartı var. Vergi levhası olma şartı var. İşte 26 haneli SGK sicil numarası olması gerekiyor. Veya bir şirkette ortaklığı da olabilir. Resmi olarak, yasal olarak. Kadın işveren. Bir de tabii adli siciline bakıyoruz. Sicili temiz kadınlarımızı alıyoruz. Böylelikle bir yola çıktık ve çok güzel bir şekilde bir sürü projeyi de hayata geçirip hem ülkemizde hem dünyada bir sürü projeyi de hayata geçirip yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz Özlem Hanımcığım.
1: Peki nasıl projeler bunlar? Bize biraz anlatın. Çünkü hem yurt içi hem yurt dışı ne yapıyorsunuz?
0: Evet. İlk projemizi kurulduk 11 Ocak'ta genel kuruldan sonra Şubat ayında, hatta 14 Şubat'ta Hatay'da bir dikiş atölyesi açtık ki bu bizim için çok güzel bir şeydi. Oradaki kadınlarımıza dokunabilmek. Orada bize bir yer verdiler. Bir okulun en üst katını verdiler. Orayı tamamen dayadık, döşedik dikiş atölyesi olabilecek şekilde. Şu an orada hali hazırda kadınlarımız ücretsiz bir şekilde dikiş öğreniyorlar. Halk Eğitim Merkezi oraya öğretmen atadı. Dikiş öğreniyorlar. 2 ay gibi bir kurs süreleri var. Ondan sonrasında isterlerse kendilerine küçük bir atölye de açabilirler veya bir yere işe çalışmaya da girebilirler. Oradaki kadınlarımıza böyle bir imkan sağladık. Hatta çok sarılıp ağlamışlardı. Siz bize bir hayat verdiniz. Bizi burada unutmadığınızı inanamamıştım. Yani biz evet gerçekten güzel bir şey yaptığımızı biliyoruz ama gidip o insanlara dokunmak çok farklı bir şey. Yani onların yaşadığı acılar çok farklı.
1: Çok büyük acılar yaşadılar.
0: Çok büyük acılar. O noktada çok mutlu oldum gerçekten. Sonrasında hemen bir ay sonrasında bu sefer uluslararası bir proje yaptık. Bu da çok kıymetli bir proje oldu. Ben daha önce sendika kurulmadan önce kendi eşim için su kuyusu açtırmak için Afrika'nın Uganda bölgesine gitmiştim. Orada su kuyusu açarken orada bir dernek başkanı arkadaşım var. Bana dedi ki işte Esra'cığım dedi madem böyle bir kadın sendikası kuruyorsunuz. Burada dedi bana bir proje geldi. Bunu siz yapabilirsiniz dedi. Oradaki devlet bakanlığından gelmiş bu proje. Yumbe diye bir köy var Sudan sınırında. Hatta şu an Sudan'daki zulümlerden sonra oranın daha da kıymeti arttı bizim gözümüzde.

0: özelliği Müslümanın ilk doğduğu köymüş. Oradaki kadınlar zaten Afrika bölgesinde yokluk had safhada, işe Sudan'a gidiyorlar, kilometrelerce yürüyerek gidiyorlar, işte su taşımaya oraya gidiyorlar, işe gidiyorlar, insan, eşya ne ararsanız. Bisiklet sürmesini biliyor bu kadınlar fakat bisiklet yok. Dediler ki işte bakanlık böyle bir talepte bulundu, böyle bir maraton düzenleseniz, bu bisikletleri de bu kadınlara hediye etseniz olur mu diye. Tabii dedim ben döneyim yönetimdeki arkadaşlarla görüşeyim, istişareyi severim çünkü. Döndük yönetimdeki arkadaşlarla konuştuk, dediler başkanım yapalım, çok güzel, oradaki insanlara da, oradaki kadınlara da dokunalım. Ve biz 16 Mart'ta Uganda'ya gittik. 9-8 bayan buradaki arkadaşlarımıza gittik. Binlerce kilometrede ötede o 100 kadına bisiklet maratonu düzenlendi. Onlara o bisikletleri hediye ettik. Ramazan ayıydı. İftar sofraları kurduk. Yine oradaki kadınlara dikiş bilenleri, dikiş makineleri hediye ettik. Bir sürü hem böyle hayır işi yapmış gibi olduk hem de bir çok güzel bir organizasyon yaptık. Organizasyona bizim Uganda Büyükelçimiz katıldı. O bölgedeki TİKA Başkanımız katıldı. Uganda'nın bütün devlet bakanları katıldı, milletvekilleri katıldı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş olduk ve kurulduğumuzun ikinci ayında oldu bu. İnanılmaz bir şeydi. Yani akşam yatıyordum, Esra diyordum, rüyada değilsin, gerçek bunlar diyordum. İnanamıyordum yani. Rabbim bir taraftan alıyor ama bir taraftan da sizi bu şekilde motive ediyor, hayata bağlıyor. Zaten iki çocuğum olduğu için ayakta durmak zorundaydım. Çocuklarıma karşı. Çünkü onlar hep güçlü bir anne gördüler karşılarında. Her akşam ben sahile iner yürür. Orada sahil deniz kenarında ağlar. Eve böyle hiçbir şey yokmuş gibi gelirdim. Acımı hep öyle yaşadım. Sağ olsun bu süreçte çok eşim, dostum, arkadaşım hiç yalnız bırakmadılar ama günün sonunda yalnız kalıyorsunuz. Kendi acınızla kalıyorsunuz. O süreci de şükürler olsun güzel yönettim. Tabii bu arada Esra Oksay'ın çalışmaları devam ederken acıları da devam ediyordu. Bunlarla uğraşırken yaklaşık 7 ay önce de ani bir ölümle annemi kaybettim. 2 senede 3 büyük cenaze. Gerçekten çok ağır. Yani kimsenin, yani her Allah tabii dağına göre kar veriyor ama çok ağır oldu benim için. Annem çok üzülüyordu işte. Kızım üzülmeni istemiyorum, ağlamanı istemiyorum. Hani işte ya bu kadınlar bir şey derse seni, hayır anne üzmez diyordum. Biz kadınlar için güzel şeyler yapıyoruz. Sen bana sadece dua et derdim. Böyle şimdi mesela annemin duaları eksik diye bazen çok üzülürüm. İşte sesini duyamadığım için sıkıldığımda, daraldığımda arardım. Anne bir okusana derdim. Hemen ferahlardım. Şimdi o eksik mesela hayatımda. Bir de Özlem amcım, babam hep bana şöyle dua ederdi. Gerçekten bu hayattaki en kıymetli şey anne baba duası. Ben dua, babamın duasını yaşadığıma inanıyorum. Hep bana derdi ki küçüklüğümden beri, kızım sen öyle yerlere gel ki ben sana gelirken üç kapıdan geçeyim derdi. Öyle mevkilere gel derdi. Ve geçen gün bir fark ettik, benim odama gelene kadar üç kapıdan geçiliyor. Çok hayat enteresan.
1: Evet, biraz daha atalım bu karamsarlığı, üzüntüyü. Aslında hani kadınlar, az önce annenizin söylediği sözden aslında yola çıkarak söyleyeyim. Hani kadınlar birbirini üzer zannediliyor. Evet. Toplumda böyle bir şey var. Çünkü bunun örnekleri de var, var çünkü. Var. Ama aslında kadınlar dayanışma sağladığı zaman daha da ileriye gidebiliyorlar. Kesinlikle. Sizin örneğinizde aslında biraz böyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki Türkiye'de kadının iş hayatındaki rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Şöyle, aslında son yıllarda gerçekten ülkemiz bu konuda güzel bir ivme kaydetti. Devletimiz de bu noktada güzel yatırımlar yapıyor. Kadınları destekleyici, kadın girişimcileri destekleyici bir sürü paketler var. Ama yine de daha tam anlamıyla yeterli noktada değiliz. Burada da STK'lar devreye girmesi gerekiyor. Sendikacılığın zaten sosyolojideki karşılığı da bu, anlamı da bu. İşte devletin yetişemediği yerlerde kurulan örgütlü yapılardır sendikalarda. Biz de devletimize destek olmak adına bu kadınların gücünü birleştirip kadınlara işte iş hayatındaki rolünü artırmak. Şimdi ülke nüfusunun yarısı kadından oluşuyor. Ve bu %50'nin sadece %10'u kadar girişimcilik yapabiliyor. biz bu rakamı niye artırmayalım? Yani bu kadınların topluma, iş dünyasına neden kazandırmayalım? Onların iş dünyasına kazanılması demek ülke ekonomisine katkı demek. Sonuçta bir şeyler üretiyorlar, hayatın içine dahil oluyorlar, aile ekonomisine katkıda oluyorlar. Biz burada kadınları güçlendirirken bu arada aslında bir misyonumuz da evet toplumda güçlü kadınlar oluşturmak ama bu kadınların gücünü hani rol model bir anne, rol model bir eş, rol model bir iş kadını bu anlamda güçlendirmek istiyoruz. Asla kadınları güçlendirelim de baş kaldıralım işte erkeklere baş kaldıralım. Asla böyle bir düşüncemiz yok. Zaten biz kesinlikle feminist ve feminen bir yapı değiliz. Bilakis erkeklerin de bize bu konuda desteğini de istiyoruz. Sağ olsun destek de oluyorlar birçok kuruma gittiğimizde. Çünkü yapılanmamız çok güzel ve kadınları iş dünyasına adapte edebilmek için, kadın liderliğini artırabilmek için biliyorsunuz kadınlar daha analitik düşünüyor, daha detaylı düşünüyor. Yani bizim gördüğümüz noktayı bazı yani çoğu zaman erkekler göremiyor. Biz de oradaki o eksikliği tamamlamak istiyoruz. O yüzden iş dünyasında kadınların varlığını, gücünü artırmak istiyoruz. Hem ülke ekonomisine katkıda olsun hem de bu kadın işverenlerimizin yasal temsilciliğini yapıp bir sorunları olduğu zaman gerekli kurumlarla görüşme yapıp aracılık yapmak istiyoruz. Ve bu da tabii ki bir toplulukların bir araya gelmesiyle olan bir şey. Tek başınıza bir şey ifade edemiyorsunuz maalesef. Bu bütün dünyada böyle. Topluluk olunca sesinizi duyurabiliyorsunuz. Biz de burada güzel, güçlü ve faydalı bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz ki bu hızda, bu minvalde devam ediyoruz şükürler olsun. Her çeşit, her sektörden kadın arkadaşımız var burada. Dolayısıyla güzel de bir network ağı da var. İnsanlar burada birbirleriyle ticaret de geliştiriyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Biz Türk toplumu severiz birbirimizden, eşten, dosttan alışveriş yapmayı, ticaret yapmayı. Onu diyorum. Biz niye ticaret yapmak istiyoruz eşle, dostla, tanıdıkla? Bir, eşimiz, tanıdığımız kazansın istiyoruz. İki, bize indirim yapsın istiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden de burada da güzel bir network ağı da oluştu aynı zamanda. Toplumuna da güzel ses getirdik. İnsanların alışık olmadığı, uzak durduğu bir yapıyı kadınlar özelinde böyle güçlendirerek ve gerçekten projeler hayata geçirerek farkındalığımızı artırmaya başladık. Aslında amacımız gerçekten kadınlara, işveren kadınlara katma değer oluşturmak. Bütün amacımız bu yani kadınların.
1: Peki kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlar, en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Bir analiz yapmanız gerekirse.
0: Evet, biz bunu çok analiz ediyoruz ve tartışıyoruz da gerçekten birinci öncelik kadınlar finansman bulmakta zorlanıyorlar iş dünyası. Yani bir işe atılım yapmak istiyor. Bir kere finansmanda şöyle aile desteği yoksa, eş desteği yoksa kadın bir sıfır yenik başlıyor. Bir de KOSGEB'te ve hani devlet tarafında da genelde üreticilere destek daha fazla. Hani kadın da olsanız, üreticiyseniz destek size daha fazla. Şimdi kadın üretim yapacak kapasite de değil. İşte ufak tefek çaplı girişimler yapmak istiyor ilk etapta. Onun için cüzi destekler var. Dolayısıyla biz kadınların finansmanlık bulmakta zorlandığını gördük. Ve bunun içinde aslında fonlar oluşturmayı planlıyoruz. Kadın girişimciliği destekleme fonları gibi. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Onun dışında bir de insanlar yeteneklerinin farkında değil Özlem Hanımcığım. Hep Einstein'ın o sözü aklıma geliyor. İşte balığa diyor ağaca çıkmasın söylerseniz kendini aptal zanneder diyor. Kadınlarımızın içindeki yetenekleri, cevherleri ortaya çıkartmak için kadın liderlik ve kadın girişimcilik akademileri oluşturuyoruz. Burada kadınlara eğitim veriyoruz. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda işte ne de başarılısınız, ne de yeteneğiniz var. Sizin hangi alanda girişimcilik yapmanız uygundur? Şimdi herkes işte diyor ki tamam ben bir butik açayım, girişimci olayım. Hayır, bu değil girişimcilik. Girişimci gerçekten bir farkındalık yaratmak. Orada topluma yaptığı girişimcilikle örnek olmak, rol model olmak. Yoksa butik açmak girişimcilik değil. O da bir sektör, bir alan. Ama girişimcilik farklı. Bizim kadınlarımız aslında bunu bilmiyor. İşte bir butik açmak, bir bijuteri açmak, işte ben diyor girişimcilik yaptım. Hayır, bu değil. Evet, onların yaptığı da çok güzel, kıymetli. Sonuçta iş hayatına atılıyorlar bir şekilde. Ama girişimcilik bu değil. Bunun için girişimcilik eğitimleri veriyoruz ki hangi alandan doğru bir şekilde başlaması gerektiğiyle ilgili onları bilgilendiriyoruz.
1: Bundan sonraki dönem için sendika olarak neler planlıyorsunuz? Hangi projeleri planlıyorsunuz?
0: Evet, çok güzel projelerimiz var. Tarım alanında bir projemiz var. Bir de teknoloji alanında projemiz var. Biliyorsunuz çağımız teknoloji ve çağa ayak uydurmak durumundayız. Teknoloji anlamında çok güzel bir projemiz var. Hayata geçireceğimiz ve Türkiye yapılanması yaptığımız için il bazında tüm Türkiye'yi kapsayacak projelerimiz var. Şimdi tabii projeler yazıldığı için şu an ne olduğunu söyleyemiyorum ama hayata geçireceğiz en kısa zamanda. Eğitimlerimiz devam ediyor. İşte finansal okuryazarlık eğitimlerimiz var. Kadın girişimciliği eğitimlerimiz var. Bir yandan kadınları bilgilendirmek, bilinçlendirmek için onların yasal süreçleriyle ilgili eğitimlerimiz var. Mentörlük eğitimlerimiz var. Birçok kadınların güçlenmesi anlamında projeler hayata geçiriyoruz. Hiç durmuyoruz. Yorulmadan, yılmadan mücadelemize devam ediyoruz. Bunlar bizi ayakta tutuyor.
1: Peki bu projeyi dünyaya duyuruyor musunuz? Şimdi dünyadaki ilk kadın sendika. Dolayısıyla pek çok ülkeye de örnek olabilir. Bununla ilgili girişimleriniz var mı?
0: Evet, evet. Şöyle iş geliştirme anlamında hem Türkiye Cumhuriyetler olsun hem yurt dışı olsun bağlantılarımız var. İşte büyükelçiliklerimizle temasa geçip oradaki iş kadınlarıyla görüşmek ve onlarla birlikte buradaki network'ü çoğaltmak istiyoruz. Tabii şimdi biz kendi sendikacılıktaki kurallar gereği, kanunlar gereği Türkiye'de vergi levhası olanların yasal temsilciliğini yapabiliyoruz. Ama organizasyon anlamında tüm dünyada organizasyon tabii ki yapabiliriz. Dolayısıyla biz yurt dışındaki iş kadınlarını da Türkiye'ye getirip burada yatırım yapmalarını, işbirliği yapmalarını sağlamak için iyi bir, güvenilir bir aracı kurumuz aslında. Bu noktada çalışmalarımız var. Yurt dışı bazında da uluslararası komitemiz var. Yurt dışı bazında da böyle çalışmalar yapıyoruz. Daha yolumuz çok uzun olduğu için hepsini böyle zamana yay. İnanın bana 24 saat yetmiyor yani. Mesela bugün buraya gelmeden önce Çin vatandaşı ama 15 yıldır Türkiye'de olan bir hanımefendiyle tanıştık. Burada çok güzel bir şirket kurmuş, vergi levhası var, Türkiye'ye vergisini ödüyor. Kadınlara özel de bir iş alanı oluşturmuş, çok güzel. İşte 15-20 tane de franchise şube vermiş ve hanımefendi bir Çinli. O kadar hoşuma gitti ki gelip Türkiye'de iş yapmış. Mesela bu da bize örnek aslında. Bunu üyelerimizle tanıştırıp hikayesini anlattıracağız. Aynı şekilde işte o buradaki üyeleri Çin tarafına yönlendirebilir. Bunun gibi yurt dışındaki iş kadınlarını gelip burada iş kurmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Böyle kıymetli çalışmalarımız var.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Benim için hayatta dönüm noktası Tülin Hanım'ın söylediği söz oldu aslında. Yaptırmak için de bilmek lazım demişti bana. Ve hayatım boyunca yaptığım her işi önce kendime öğrendim. Yaptırdığım her işi daha doğrusu. Yani şimdi birisi bana gel sendika kuralım sana deyince sendika kurmak olmaz. Ben bunu bilmeliydim ve biliyordum. Halen de öğreniyorum ama ben hayatım boyunca herhalde öğrenmeye devam edeceğim. Öğrenmeyi çok seven, yeni bilgiler edinmeyi çok seven birisiyim. Benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 13 yaşında duyduğum bir kelime halen bir şey yaparken zihnimde direkt canlanıyor. Buradan Tülin Hanım'a selamlar, sevgiler olsun. Bir 13 yaşında bir genç kızın hayatına böyle dokundu ve o genç kız şu an başka kadınların hayatına dokunmak için çabalıyor. Bence bu çok kıymetli bir şey.
1: Tabii sizin algılamış olmanız, farkındalığınızın olmuş olması da önemli.
0: O da nasip demek, evet. İşte bazı şeyler bizim elimizde değil. Biz yazılmış kadersel planımızı yaşıyoruz. Bu da benim yazılmış kadersel planım diye düşünüyorum. İşte insanların, herkesin bu hayatta bir misyonu var. Benim de misyonumun bu olduğuna inanıyorum. İnşallah misyonumuzu en iyi şekilde tamamlarız.
1: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır?
0: Ya şöyle, aslında çok böyle spesifik bir kişilik yok ama etrafımdaki kadın anlamında gözlemlediğim çok insan vardı. Mesela annem birinci rol modelim. Annemden hayatım boyunca hep empati yapmayı öğrendim. Annem hep, mesela biz okuldan gelirdik, işte ilkokuldan geliyoruz, çocuk kavgaları oluyor. İşte anne, işte o benim saçımı çekti falan dedi. Annem hemen şey derdi. Sen ona ne yaptın? Şöyle bir dururdum. Evet, ben de ona bir şey yaptım ki o benim durup dururken saçımı çekmedi. Hemen karşındakinin yerine kendimi koymayı öğrenmişse. En büyük hayatta ilk rol modelim annem. Çünkü gerçekten çok iyi niyetli bir insandı. Hep iyiliği düşünürdü. Asla ben merkezci olmadı. Önce karşıyı düşünürdü, sonra kendini düşünürdü. Ha, bunun zaman zaman tabii ki eksiklerini, şeyini görüyoruz, zararlarını görüyoruz. Görmüyor değiliz ama onları da tolere ediyoruz. Annemden sonra da etrafımda hayatıma giren bütün kadınları tek tek böyle gözlemledim, inceledim. Hepsinden bir şey almışımdır, öğrenmişimdir. Hepsi yaşadık tecrübelerden bana bir şey katmışlardır. Ama erkek anlamında da hayattaki tek idolüm babamdı. Çünkü bugünkü Esra Oksa'ya babamın o zamanki yani 80'li yıllardaki, 90'lı yıllardaki vizyonu beni bu şeye getirdi. İşte sen ayakların üstünde durmalısın, her zaman dik durmalısın, işte başarabilirsin, yapabilirsin. Bunu nasıl yapamazsın der. Sen bunu yapamıyorsan kimse yapamaz derdi bana. Hep beni böyle motive ederdi. O yüzden bunlar yani yine kendi etrafımda ama ben okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi çok seven de biriyim. Okuduğum kitaplardan da mutlaka feyiz aldım, hayatıma adapte ettim. Birçok insan var.
1: Peki 18 yaşındaki Esra bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Çok güzel 18 yaşındaki Esra. Ben aslında mesela akademisyen olmayı çok isterdim. Akademisyenlere ayrı bir şeyim var. 18 yaşındaki Esra karşımda olsaydı akademisyen ol derdim ona. Ama şöyle bir şey var, çok enteresan. Ben bildiğim için öğretmek çok başka bir şey. Gerçekten ayrı bir meziyet. Mesela ben asla öğretmen olamazdım diye düşünüyorum. Hani bir şeyi öğretmek anlamında eksiğim olabilir diye düşünüyorum. Onu öğretebilmek ayrı bir yetenek diye düşünüyorum. O yüzden akademisyenliğe böyle ayrı bir hevesim var, zaafım var. 18 yaşındaki Esra'ya yine aynı kal ama akademisyen ol diyebilirdim.
1: Akademisyen olsanız belki bunları yapamazsınız.
0: Tabii, o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Ama her zaman hayatımın her döneminde olduğum Esra'dan hep memnun oldum. Geçen gün bir insanlar kendi kendinin öz eleştirisini de yapar. Ben kendimle çok kalır kendimi muhakemesini yaparım. Kendimde bir şey fark ettim. Mesela hayatım boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemişim ben. Hiç trafikten de şikayet etmem, yani yaşadığım acıdan da şikayet etmem, bulunduğum hiçbir ortamdan şikayet etmedim. En fazla yerimi değiştirmişimdir ama asla bir başkasını tutup şikayet etmemişimdir. Şikayetçi olmadığım için de belki bugünkü Esra oluştu diye düşünüyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Esra'ya ne söylemek istersiniz?
0: 10 yıl sonraki Esra'ya yine aynı kararlılıkla, aynı dürüstlükle devam et yoluna derim. Ben çünkü ölene kadar kadınlara dokunmaya, kadınların duasını almaya, varlığını artırmaya devam edeceğim. Allah ömür verdiği sürece inşallah. Yine aynı Esra'ya devam derdim. Ama sağlık çok önemli. Sağlığınıza dikkat edin derim. Ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin derim.
1: Peki, şimdi ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Onların sizde ne anlama geldiğini, sizin için ne ifade ettiğini bana birer cümleyle söylerseniz sevineceğim. Sizi daha derin bir şekilde tanıma şansımız olur böylece. Başarı.
0: Başarı, inanmak.
1: Güç.
0: Güç, insanın içinde.
1: Çocukluk.
0: Çok güzeldi.
1: Aşk.
0: Olmalı.
1: Tutku.
0: Severim.
1: Aile.
0: Her şey.
1: Huzur.
0: Tek gerçek.
1: Kadın.
0: Kadın dünyadaki en güzel şey. Kadın.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyifli bir sohbetti.
0: Ay, benim için de öyle. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sizler sayesinde, ulusal kanallar sayesinde sendikamızı böyle tüm dünyaya anlatacağız inşallah.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Başarılar
0: ederim.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bugün Yüksek Topuklar'da Esra Oksay konuğumuzdu. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Dünyada bir ilk bu sendika. Anlatmaya çalıştık. Diğer kadınlara ilham vermesini dileğimizle. İyi akşamlar diliyoruz.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
2: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
3: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
4: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
3: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan 4 böceğin hikayesini konu alıyor.
4: Devam et oğlum.
5: Dünyanın en iyi döneri.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll, and he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. At, 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinemaseverlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
11: Türkler orada sıkışıp kaldı.
10: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: What you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamus. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Foot in. Foot out. Foot in. Foot out. Get back!
3: Help us!
4: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
5: It's just us trying to hold on to what was.
0: But out there, it's kill or be killed.
5: The only thing left to fear.
0: Survivors.
6: There is a place that still remains.
2: Go.
0: I heard a voice on the radio. My name is Hig.
3: I'm Seema.
7: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
3: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
0: I miss the grocery store.
8: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
9: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Lamba nerede?
13: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki...

0: saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devrede. Al.
1: İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
2: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
3: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
4: Başardık!
3: Yakalayın!
2: Kim sürüyor?
1: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nalı.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Bursa 31, Sakarya 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Sivas 32, Kayseri 31, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

orijinalini Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Et Toi isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkısı bulunuyor.

Türk pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Neco'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Neco, çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor.

0: İpek Açar, Semih Cenk, Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.
1: Ne söylesem, ne beklesem.

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar ilk müzik ödülünü aldığında henüz 11 yaşındaydı. 1995 yılından itibaren duayen sanatçı Kaya'nın albümlerinde prodüktör ve vokalist olarak görev alan İpek Açar ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

2019'da bir yarışma programıyla tanınmaya başlayan Semi Cenk, 2021 yılında çıkardığı Düşer Aklıma isimli tekli çalışmasıyla tanınırlığını artırdı. Bas bariton vokal tonuyla dikkat çeken genç sanatçı, büyük oranda kendi şarkılarını kendi yapıyor.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

Albümün yayınlanmasından sonra Ajda Pekkan'ın Almanya turnesinde ön grup olarak sahne almaları onları bütün Türkiye'ye tanıttı. 1992 yılı boyunca konserden konsere, festivalden festivale koşan gruptan Çelik Erişçi solo kariyerine devam etmek istediğini belirterek ayrıldı.

Grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: göreceksin nasıl yazdığıma. Bu şarkıyı sen uyurken
1: yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
2: Söz ve müziğinin Tuna Kiremitçi'ye, aranjesinin ise Hüseyin Çebişçi'ye ait olduğu şarkı 2017'de Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi kapsamında kaydedildi. Proje, Kiremitçi'nin kendi şarkılarını kadın vokallerle buluşturduğu çok ses getiren çalışmalardan biri oldu.

0: Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubuyla başlayan Kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.
1: Ben yine harcarım onu döndüğün gün. Deseler

0: Bestesi Yunan müzisyen Phivos Tassopoulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı.
1: Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989'da çıkardığı Sev Beni albümünde yer aldı.

Nostalji kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk plağını 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dancehouse ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldiler.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Oya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla

kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregovic'e ait. Bregovic'in Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Ebeoğlu yazdı. Sevme Zamanı Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine has yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Mutlu

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzen'deki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: sevgilim.
1: Sinan Güleryüz, Özge Özder, Senle Ben.
0: Az yenildik, sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sırıldık, hep direndik, çok dayandık.
1: Söz ve müziğinin Öze Bade Derin Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güleryüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özder üstlenmiş.

Aslında milli sporcu olan Sinan Güler Yüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmıştır.

konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi, başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz, 2018 yılından bu yana

0: sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaralı

0: kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Olga Tamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tam Öz'e ait.

0: Hasan Taşçı, Funda Arar, Bil Ki. Söz ve müziğini Tantaşçı'nın yaptığı şarkının düzenlemesi Emrah Erdemir'e ait. Şarkı 2025 yılının Ekim ayında Tantaşçı'nın 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı Sende de Benden Var albümünde yer alıyor.
1: Zor günler topladım, isterdim elimde hayal tutamadım.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera ve şan eğitimi alan Tantaşçı, halk müziği ve sanat müziği korolarında da görev alan, sesini ve müziğini çok yönlü kullanabilen bir sanatçı.

İlk albümü Sevgiler Değil 2000 yılında çıkaran Funda Arar, konservatuvar eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 12 stüdyo albümü, 20'ye yakın single, 4 mini albüm çalışması bulunan Arar'ın çok sayıda ödülü bulunuyor. Şu anda dinlediğiniz Bil Ki şarkısının klibi Antalya'da çekildi. Yönetmeni ise Yuşa Ebrar Dursunoğlu. Tam mı

Selami Şahin, Zeki Müren, Gitme Sana Muhtacım. Muhteşem düetlerin son konukları Türk müziğine damga vuran duayen isimler.

İzlediğiniz kayıt 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren'le Selami Şahin'i yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren bir dijital düet projesi. Projede Selami Şahin 50. sanat yılı kapsamında zamansız şarkılar ve zamansız şarkıcılarla buluştu. Sımsıcak nefesine gitme. Muhtacım bir Selami Şahin bestesi. Şarkıyı ilk olarak 1986 yılında Zeki Müren seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz teknoloji destekli düet ise 2024 yılında kaydedildi.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı

tamamı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray Dolmabahçe gibi tek parça değil bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Bursa 31, Sakarya 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya ve Sivas 32, Kayseri 31, Nevşehir 29. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin ve Hatay 31, Adana 35, Kahramanmaraş 37. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 30, Karabük 34, Rize ve Samsun 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 31, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Mardin 33, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 35 derece.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin.

0: panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Bir gecede değişen hayatlar.
4: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
5: Söz baba.
4: Söz ver bana.
3: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
5: Buyurun.
6: İsmail Akıncı evde mi?
3: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi.

Girmek yasak. Pyongyang yakınındaki 215 numaralı tesis. Başkomutanın emri.

0: başım, bildirilecek bir vukuat yok. İsterseniz biraz uyuyabilirsiniz. Bir gelişme olursa sizi ararım.
1: Ne oldu? Nasıl buldun beni?
2: Aç karnına mı çalışacaksın? Liderimize böyle hizmet edemezsin. Zaten bu işi karnımızı doyurmak için yapmıyor muyuz?
1: Buraya geldiğinden kimsenin haberi var mı?
2: Merak etme. Gelirken yüzbaşıya bilgi verdim. Umarım baharatı istediğin gibi olmuştur. Biliyor musun?
1: Neyi?
2: Ben...
3: Silah sesi! Silah sesi! Hemen komuta merkezine dönün! Acele edin! Silah sesi!
1: Benim
3: silah sesi! Hemen komuta merkezine dönün! Acele edin!

0: Yüzbaşın bir ipucu bulduk. Tesis 215'teyiz.
1: Aferin. Şimdi bekleyin. Oraya geliyorum.
0: Soygun bitip haydutlar kaçana kadar beklememizi mi istiyorsun? Biz giriyoruz. Hemen gelin. Haruyum, sen arkayı tut. Diğerleri gelsin.
2: Yoldaşım, desteği bekleyelim.
0: Güneş doğana kadar mı?

0: aranıyor.
1: Kımıldamayın.
0: Temizleyin.
1: Kımıldamayın.
0: Size kımıldamayın dedi. Şimdi sayacağım. Üçe kadar silahlarınızı bırakmazsanız kafanıza birer kurşun yiyeceksiniz. Bir, iki,
2: Lim Chel Rung. Sana beklemeni söylemiştim. Neden dinlemiyorsun? Ha? Ah, yoldaşlar arasında kan dökülmesine gerek yok değil mi? Ha? Şimdi silahlarınızı bırakın ve sizinle şöyle yüz yüze konuşalım.

0: yani bir düşün. Bu klişelerle krallar gibi yaşayabiliriz. Bir daha hiç çalışmamıza gerek kalmaz. Haksız mıyım?
1: Kapa çeneni.
0: Öyle mi? Ver. Ben çenemi kaparsam onun kafası uçar.
1: Dur!
0: Silahını bırak. Diğerlerine de bırakmalarını emret. Aşağı gelin.

Süper alın.

Hey Chilrung, iyi misin? Bu sana garip gelecek ama seni hiç sevmemiştim. Cumhuriyete sadık bir emir kulundan başka bir şey değilsin. Sadık bir kul. Seni şanslı serseri. Ha? Hey, Echel Ryung. Şu anda hayatta olmanın tek sebebi köpek gibi sadık olduğun. Liderin değil, benim merhamet dolu yüreğim. Sana bir görev vereceğim. Gidip cumhuriyete söyle. Bu klişeleri halkımın kanının bedeli olarak alıyorum. Ha? Görüşürüz.

0: Tesis 215'te üretilmiş olan bu süper banknot, paranın üstündeki tüm güvenlik önlemlerini mükemmel şekilde taklit edebilmektedir. Ve tüm sahte para denetleme teknolojilerini başarıyla atlatabilmektedir. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde sahte olduğunu tespit edecek bir araç yok. Uzun yıllar süren meşakkatli çalışmaları sonucu yaratılan bu kalıpların üstündeki şekiller...
1: Buraya övünüşünü dinlemeye mi geldin? Sonuca gel.
0: Bahsi geçen bu klişeler çalındı efendim. 2010'daki kalp kara skandalından sonra uluslararası sahnede süper banknotların varlığını açıkça reddetmiştik. Bu klişeler ortaya çıkarsa uluslararası toplum tarafından
1: savaş
0: da
1: savaş çıkabilir. Parti emriyle yapılan üretim savaş ilanına eşit bir etkiye sahip olacaktır. Küpeliler kim?
0: Chagi Sunk efendim. 44 yaşında. Ordu saflarında yükseldi ve Körfez Savaşı'nda silah uzmanı olarak görev yaptı. Eylül ayında özel bir polis timini yönetmek için ülkeye döndü. O zamandan beri yüzbaşı rütbesiyle görev yapıyor. Uyuşturucu çaldığı suçlamasıyla rütbesi indirildi. Karısı aile borçları yüzünden hapse atıldı ve hapiste öldü. Bu hırsızlığı gerçekleştirmek için eski timini bir araya getirdiği düşünülüyor efendim.
1: Lanet olsun.
0: İç Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet'ten kaçış rotasını belirlemeyi başardı. Ayın 12'sinde Chung Da'ya ulaştı tahmin ediliyor. Pekin'den geçerek Dalian'a gittiği sanılıyor.
1: Çin'de mi? Bu bilgi doğru mu? Öyleyse sınır dışı edilmesi için işbirliği talebinde bulunun.
0: Çinli yetkililerle temas halindeyiz. Ama Çin'in sadece mola yeri olduğunu düşünüyoruz. Bugün Dalian'dan uçağa bindiği bilgisine ulaştık. Gittiği yer... Seul şehri.

0: Dursana! Dur!
1: Olamaz.
0: Sıkıştı. Ne yapacaksın şimdi? Seni yakalamak için ne hallere düştüğümü gördün mü? Gördün mü? Tamam. Tamam, sakin ol, tamam. Seninle bunu konuşabiliriz, ha?
1: Yaklaşma, bak deşerim seni, ha?
0: Tamam.
1: Benden uzak duracaksın,
0: tamam mı? Sana yaklaşmayacağım, tamam. Durur musun lütfen?
1: Yaklaşma.
0: Tamam, dur.
2: Baba, telefonunu açsana. Lütfen meşgul numarası yapma. Baba,
0: kızımla konuşabilir miyim?
2: Lütfen meşgul numarası yapma.
0: Aç.
2: Baba, telefonunu açsana.
0: Evet tatlım.
2: Baba.
0: Babacığım, şu anda işteyim ben.
2: Cep telefonum ne oldu?
0: Telefon mu?
2: Ama alacağına söz vermiştin. Ne zaman alacaksın?
3: Hadi açık söyle. Ondan rüşvet filan aldın mı?
0: Ne rüşvetinden bahsediyorsun? Ben asla rüşvet almam ki.
3: Öyleyse neden adamın kaçmasına izin verdikten sonra destek istedin?
0: Çünkü önce aramak için zamanım olmamıştı, tamam mı?
3: O serseriyi yakalamak için o kadar zaman harcamıştın. Adamların haftalardır onu bulmak için takipteydi ama hepsi boşa...
0: Evet, biliyorum, çünkü heba olan benim emeğimdi.
3: Taviz vermeyi bırak artık.
0: Ne dedin? Dursana biraz. Öyle bir laf edip sonra da kalkıp gidemezsin, tamam mı?
3: İşler iyi gitmiyor. İş soruşturma bürosu beni sıkıştırıp duruyor. Ortalık sakinleşene kadar seni 3 ay görevden uzaklaştıracağım.
0: Sahi mi? Hay lanet olsun. Adam bana keskin bıçakla saldırdı. Ne sanıyorsun? Robocop olduğumu mu? Şef Pio!
4: Dedektif Kang.
0: Seni aptal. Sana operasyondan önce şefe haber ver dememiş miydim ben?
4: Önce onu tutuklamamız gerektiğini sanıyordum.
0: Tam bir geri zekalısın. Burası akademi değil, tamam mı?
4: İsterseniz gidip hemen şefle konuşurum.
0: Ne diyeceksin?
4: Benim hatam diyeceğim.
0: Geçti artık, boş ver. Çaylak olarak işe böyle bir hatayla başlamamalısın. Git artık. Olan oldu. Bu da polisliğin bir parçası. Neyse artık, tamam, hadi gir içeri.
4: Ama
5: demek ki 12. bölge tim lideri Kaptan Cha Gi-sung ülkeden kaçmayı başardı, öyle mi? Ama timindeki binbaşı Lim Cherol-yung hala burada. Beni neden canlı bırakmış olabilir? Konuş. Cha ile birlikte planınız ne?
6: Öldür beni. Çünkü öldürmezsen cehennemin en dibine kadar bile gitse çağının peşinden gideceğim.
5: Çıkın. Gelecek hafta Seul'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bakanlar düzeyinde bir toplantı olacak. Bu bizim talep ettiğimiz çok önemli bir toplantı. Şimdi delegasyona sen de dahil olacaksın. Gidip Cha'yı yakalayacaksın.
0: Almadım, hayır, almadım rüşvet. Yona, prensesim sen miydin? Gel
7: baba, telefon.
0: Tamam, ama şu perdeyi bir kapatır mısın önce lütfen?
7: Telefon.
0: Tamam.
7: Hadi,
0: tamam, şimdi uyuyorum.
7: Ne zaman alacaksın?
0: Yapma lütfen.
7: Söz
0: tamam, tamam.
7: Bugün alacağım.
0: Tamam, yeter ki git, hadi git. Şu perdeyi kapat lütfen, hadi. Hadi. Hadi şu perdeyi kapat lütfen.
7: Anne kahvaltıya gelsin.
0: Ama canım hiç istemiyor.
8: Enişte, enişte, kalk. Acil bir durum.
0: Ne? Ne oldu?
8: Çok acil $1000 ihtiyacım var. Borç verir misin?
0: Sanırım ne diyorsun sen? $1000 mı?
8: Sus. Sessiz ol. Hadi bu ay çok alışveriş yaptım. Bütün kartlarımın limitini doldurdum. Hadi ama.
0: Git ablanla konuş. Ablanla konuş, tamam mı? Hadi. Hadi ablanla.
8: Enişte. Bana yamuk yapmayacaksın değil mi?
0: Ne olur gidip ablandan istesen olmaz mı?
8: Sonra hesabıma gönderirsin. Oldu mu? Teşekkür ederim.
9: Ne oluyor burada?
8: Gerçekten yüzünün halini gördün mü? Zavallı eniştemin canını çıkarıyorlar. Bari sen ona iyi davran.
9: Kesin yine bir şey istiyorsun. Hey, hadi kalk. Kalk sana diyorum. Ya, hadi işe
0: Allah aşkına neyiniz
9: sen?
0: Var sizin bugün ha? Bırakın da uyuyayım biraz lütfen, bugün izinliyim. Lütfen.
9: Canım ben ne bileyim, Şef Pio arıyor.
0: Umurumda bile değil.
9: Ben cevap veririm öyleyse. Alo.
0: Bana ver.
9: Konuşacağını biliyordum. Kahvaltıya gel.
0: Canım istemiyor. Alo.
10: Hey Jintai.
0: Ne işin var
10: çok
0: burada?
10: Çok çöp çıkmış ha?
0: Yardım. Hayır bırak.
10: İyi uyudun mu?
0: Hem de nasıl. Şimdi gidip kendime geçinmek için ek iş bulmam lazım. 15 yıllık ortaklığımız buraya kadarmış. Sadakat dediğin şeye...
10: Evet evet, arkadaş olduğumuz için sana anlayışlı davrandım. Unutma, takip sırasında bir şüphelinin kaçmasına izin verdin ha. Ayrıca baskındaki kayıp 5000'i de unutmayalım.
0: Evet. Bana bunu mu söylemeye geldin?
10: Merak etme tamam mı, merak etme. Ha? Sicilin işlenmemesi için ayarlama yaptım. Hepsi unutulmuş.
0: Ver senin yalanını.
10: Hadi yürü.
0: Ortak bir soruşturma mı?
10: Evet, gelecek hafta gerçekleşecek bakanlıklar arası toplantıdan haberin var mı? Delegasyonda bir dedektif de olacakmış. Bir sansür bürosu ajanı. Her neyse. Güney'e kaçan bir suçlu olmuş ve onu kendileri yakalamak istiyorlar.
0: Nasıl bir suç işlemiş bu adam?
10: Bilmiyorum ki. Bu doğrudan emniyet müdürlüğünden gelen bir emir. Bu görevi almak için herkes her türlü torpili kullanıyor ama ben senin için araya girdim ve işi kaptım. Sen adamı takip edeceksin.
0: Dur bir dakika. Bir komüniste bebek bakıcılığı mı yapacaksın?
10: Sakın ona da söylemeye kalkma.
0: Boş versene.
10: Ne?
0: Her zaman adil bir toplum için çalıştım ama sen bana rüşvetçi bir polismişim gibi davranıyorsun. Şimdi de bu işi yapmamı mı istiyorsun? Söyler misin? Ülkem için daha ne kadar fedakarlıkta bulunmam lazım acaba?
10: Senin için umut yok. Gerçekten yok. Anlamıyorsun değil mi? Ben burada senin teşkilatta yeniden herkesin gözdesi olmanı sağlayacağım. İyi tamam, boş ver sana. Sana yalvarmayacağım. İstemiyorsan işi çayla veririm, olur biter.
0: Hey, dur. Sana bu işi almayacağım demedim. Sadece düşünüyorum dedim, tamam mı? Ayrıca böyle bir görevi bir çaylağın eline emanet edemez.
10: Biliyorum, henüz buna hazır değil.
0: İşte ben de bunu düşüneceğim dedim ya.
10: Tamam, öyle düşünemeyse. Bu kadar çöp nereden çıkıyor ha? Şuraya bak.
11: Bugün saat 12.30'da gerçekleşen toplantı sonrasında alınan kararları bir basın toplantısıyla açıklandı.
8: Enişte. İçeriden uzaktan kumandayı uzatsana.
11: Görüşmeler olumlu geçiyor.
0: Dur bir dakika dur.
11: İçin uygun ortamın yaratılmaya çalışıldığı, iki kore arasındaki bakanlıklar arası görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Toplantılar ülke dışında da merakla izleniyor.
6: Bu görevden sonra eski işine geri döneceksin. Üstelik iyi giderse terfi bile alabilirsin. Özel bir terfi. Maaşında da iyi bir artış olacak. Şimdi söyle bana, insanın eline ne zaman böyle bir fırsat geçer?
0: Hayatım, her şey için teşekkür ederim. İşler yakında yoluna girecek.
9: Ne?
0: Teşekkürler diyorum. Yakında her şey yoluna girecek.
9: Git kendini al. Buzdolabına koydum.
0: Neyi alayım ben? Sana teşekkür ediyorum. Ayağını burada.
9: Çekilsene yolumdan.
0: Ne yapıyorsun? Neden peşinden geliyorsun?
9: Sana buzdolabında dedim ya.
0: Aa, tamam tamam. Git al, olmuyor ayırdın. Olmuyor. Anlaşamıyoruz. Belli oldu bu. Tamam.
12: Hakkında soruşturma mı açılmış?
10: Evet ama bu sadece idari bir hatadan ibaret. Sonunda hepsinin bir yanlış anlamı olduğu anlaşıldı. Eskiden çok başarılı bir polisti. Herkesin takdirini kazanmıştı. Emniyet müdüründen şahsen ödül bile aldı. Sivil operasyonlarda tam bir uzmandır. Evet.
12: Her neyse. Anlaştık. Senin görevin gece gündüz.
0: Evet.
12: 7 gün 24 saat Kuzey Koreli dedektifin yanında kalmak olacak. Gözünün önünden ayırmayacaksın. Olağan dışı her şeyi bize bildireceksin. Şef Puyo, siz de ona gereken her şekilde destek vereceksiniz. Anlaşıldı mı?
10: Elbette.
12: Daha önce de dediğim gibi, bu ortak gerçekleştirilen gizli bir operasyon olacak. İstihbaratın soruşturmaya dahil olduğunu bilmemeliler. Bu sadece Güney için değil, ayrıca Kuzey için de geçerli. Beni anladınız mı?

Hatayı bul ve klişeleri al. Sakın bulmadan da dönme. Bu el telefonunu kullanmayı öğrendin mi? Güney insanlarını bununla kontrol ediyor. Silahını kaptır ama bunu kimseye kaptırma.

Sadece 3 günüm var. Önce Park Moon Po'yu bul. Güneyde kaçakçılık yapıyor. Eskiden çağın adamlarından biriydi. Onunla hala bağlantısı olmalı. Seni çağa götürecektir. Kişisel intikam duygunu bu işe bulaştırma. Unutma.

0: Sen dedektif Lim'sin değil mi? Güney'e hoş geldin. Memnun oldum, memnun oldum, tamam. Ben cinayet masasından Jin Tae.
1: Evet.
0: Kuzey'den getirdiğin silahı el koyuyorum. Burada çalıştığın sürece silahın bende kalacak. Görev bitince ben sana geri vereceğim. Ortak operasyonun en önemli kolu...
2: O silah Cumhuriyet'in malıdır. Onu geri ver.
0: Kural bu ve sen de uymak zorundasın. Roma'da Romalı gibi davranacaksın diye bir söz var. Duymadın mı sen? Hadi gidelim.
1: Hayır, sen de geçene. Vergilerimizi sizin suçluyu yakalamak için harcıyoruz. Bari boşa gitmesin.
3: Güney peşine bir yılan takacaktır. Aradığın şeyin klişeler olduğunu asla öğrenmemesi gerek.
4: Kuzey'in aradığı adamın adı Cha Ki-sung. Basit bir hırsız için iki Kore arasında görüşmeleri başlatamayacaklarından ya da ortak görev isteyemeyeceklerinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor.
0: Tam 20 yıldır bu işin içindeyim ve bana söylenmeyen şeyleri anlamak benim işimdir. Evet, bu işin ağırlığını omuzlarımda hissetmeye başladım bile. Güney Kore'nin onurlu bir dedektifi olarak bu soruşturmayı hemen sonuçlandıracağımdan emin olabilirsiniz.
4: Daha bitmedi ama.
0: Otur.
4: Öncelikle Cha Ji-sung'un yerini belirleyip onu tutuklamak zorundayız. Senin görevin sadece onlarla işbirliği yapıyormuş izlenimi vermek ve onların adamını Cha Ji-sung'dan uzak tutmak olacak.
1: Söylesene, seni buraya götüren nedir acaba?
0: Ortak operasyonla ilgili dosyayı okudum da çok fazla şey yazmıyorum. Yani sıradan bir katil Kuzey ile Güney arasında böyle bir işbirliğini tetikleyecek kadar önemli olamazdı, öyle değil mi? Hem bana sorarsan katilin biri kaçıp gitti diye sevinmeniz gerekmez mi? Adam artık sorun çıkaramazdı. Yani bunlar bana mantıklı gelmiyor.
2: Mantıklı gelmesi de gerekmiyor. İşini yap yeter.
0: Demek öyle ha? Bak, şu bayrak. Onu takmaya devam edeceğim. Kural 2, bu gizli bir görev, gizli görev. Tamam mı? Ben sana görevle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Sen kalkmış benim kolumu bükmeye çalışıyorsun ha? Dua et orada kendimi tuttum. Yoksa seninle öyle kötü bir başlangıç yapmış olacaktık ki hiç sorma, yani iyi bitmeyecekti. Ya, elimden zor kurtuldum. Ne utanç verici. Etrafına bak, Güney'de her yer kamerayla doludur. Toplam 3 milyon civarında var. Bizi her saniye takip ediyor olacaklar. Duyuyor musun beni? Gizli bir şey yapmak mümkün değil. O yüzden burada, gerçi Kuzey'de de her zaman izleniyorsunuzdur ya, aslında o kadar farklı değiliz. Sabahın köründe ilan dağıtmaya başlamışlar. Evet. Bunlardan hiç gördün mü? Al bu telefonu kullan. Kendi numaramı kolay ara diye sık kullanılanlara ekledim.
2: Bende de var.
0: Var mı? Bunu da kullanabilirsen olmaz mı? Tamam, senin numaranı ver bari.
2: Gerek yok.
0: Ama verse iyi olur, çünkü ne olur ne olmaz acil bir durumda aramam gerekir.
2: Tam bir gerizekalı.
0: Bunu evine dönerken geri alırsın. Şimdi neye ihtiyacımız var? Gitmek istediğin bir yer var mı? Seul Kulesi ya da Itaewon gibi. Bak, bu senin Seul'e yaptığın son yolculuk olabilir.
2: Burada usta bir dedektif misin sen?
0: Ne, öyle mi dediler? Evet, öyle sayılırım. Neden?
2: Çünkü bana daha çok tur rehberi gibi göründün de.
0: Ne, ben dedektiflik nasıl yapılır bilmiyor muyum? Şu an elimizde takip edebileceğimiz bir ipucu yok ki. Patronlarım Çağ'ın yerini bulmaya çalışıyor, biz de onları bekliyoruz işte.

0: Mekdong'a gidelim.
1: Ha, alışveriş yapacaksın. Tamam, öyle olsun. Asker olmak daha iyi değil miydi? Neden? Neden polis oldun ki?
0: Başka bir yol bul, trafik olmayan.
1: Keşke olsaydı ama maalesef yok. Yani GPS'e göre şu an en iyi yol bu. Ay, petrole sahip olmayan bir ülke olarak neden böyle bu kadar çok araba var anlamıyorum. Aklım almıyor. Bir açıklaması da yok.
0: Güneyli polisler her zaman böyle midir? Bütün gün trafikte bekleyip telefonunuzla mı oynarsınız? Suçluları böyle mi yakalıyorsunuz?
1: Bak, Seul'de trafik sıkışıklığından kaçamazsın, tamam mı? Bu trafiği nasıl atlatmamı bekliyorsun? Şu bakışın yok mu? Kanımı donduruyor.

0: Bak seni yanıltmasın, bunu sadece ambulanslar yapabilir. Ha neyse, ne diyordun? Myeongdong'a şüpheliyi aramaya mı gidiyoruz? Orada olduğunu nereden biliyorsun? Seninle orta az, bana da biraz bilgi versen iyi olur sanki.
1: Of. Diamond daire 1108. Can'ın bir ortağının orada kaldığını öğrendik. Park Myeongko.
0: Aa, o kadarını söylesen yeterliydi zaten.
2: Mapo bölgesinde bir rehine vakası. 40 yaşlarında bir adam bir kadını bıçakla rehin tutuyor.
0: Nasıl bir dünyada yaşamaya başladık böyle, anlamıyorum. Pekala, burası D1. Olay yerine yakınız, gidip bir kontrol edeceğiz, tamam.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya sizi duymadın mı, sende bir rehine var.
1: Aldığın emirleri unuttun mu yoksa? Hangisi önemli, görev mi rehine vakası mı?
0: Vatandaşın güvenliği her zaman polisin birinci önceliğidir. Eğer gitmezsem o kadını bıçaklar ve...
1: Yalan söylemeyi bırak.
0: Tanrı aşkına. Şimdi beni bıraksan iyi olur, tamam mı? Seninle birbirimize sarılacak kadar samimi değiliz. Dur. Dur, tamam. Bak tamam, bunu konuşabiliriz, tamam mı? Bırak diyorum, lanet olsun, bırak. İn şu arabadan. İn aşağı. İn dedim. İn arabadan. İn arabadan. Hadi. Bırak beni, yürü. Sen benim ne olduğumu sanıyorsun ha? Durup dururken beni itip kalkmaya, kolumu kıvırmaya falan kalkışıyorsun. Haberin olsun. Şu an seninle göre... Bak çok büyük hata yapıyorsun ha. Ver şunu. Tamam, sakin ol, sakin ol. Ateş kes, ateş kes. Beni çözersen seninle iki demokratik insan olarak konuşuruz. Ya da istersen komünist gibi konuşuruz. Çeyaldırıyorsun. Beni dinle, çeyaldırıyorsun. Hey çeyaldırıyorsun. Hey bekle dur. Hop. Hey. Lim çeyaldırıyorsun. Vay canına. Bu adam gerçekten aklını kaçırmış olmalı. Özel kuvvetler falan umurumda değil. Bunun ne yeri ne zamanı, tamam mı? Dedektifli, senden bir taksiyi takip etmeni istiyorum. Seul 19 BA 6918. Evet, işte o 6918.
3: Buyurun efendim. Buyurun, ister misiniz? Efendim, mağazamıza bekleriz. Teşekkür ederim. Mağazamız bu tarafta. Siz de ister misiniz?

0: Diane Mayhew apartmanı. Diane Mayhew apartmanı numara 1108.
1: Hey! Demek tek parça halinde gelebildin. Dedektif, gel biraz konuşalım ha, hadi. Dursana, konuşmamız lazım. Hey, neden? Neden böyle burnunun dikine gidiyorsun ki? Artık hiç kimse yaya soruşturma yapmıyor. Hepimiz CSI olduk. Bir sürü teknolojik zımbırtı var. Yeter ki kullanmayı bil. Sana söylüyorum he.

0: SA-2914 Myeongdong'dan Jongryo'ya gidiyor. Durunca beni ara, tamam mı?
1: Kuzeydam, halk arasındaki adı Bingdu. Bu lanet şey ister Çin malı olsun ister Kuzey Kore malı, bir kilosuna 1000 papel çok fazla.
2: Bu senin burada aldığın o kalitesiz mallara hiç benzemez.
1: Bakıyorum kuzeyden kaçıp geldiğinden beri çok değişmişsin. Ama sıradan bir uyuşturucu satıcısın. Tamam, ver şunu bana. Oy. Senin lanet olası pislik.
2: Ne bu arada? Eğer bundan da isteyen olursa haberim olsun. Sadece uyuşturucu pazarlamıyorum. Bende çeşit çok.
3: Park Min Ko.
4: Bırak.
3: Chagi Sung nerede?
4: Kolum. Kolum.
5: Kimsin sen? Bu sahte gibi mi göründün?

0: 가야 돼. 저북 저북 저북.
1: 아연.
2: 빠바.
0: 에이 에이. 아, 영준 이리
2: 봐봐.
3: 저놈 쇼 하려 봐. 아, 야, 안에 들어왔어.
4: Birini buldum. Dalyan A257'de. 18 numarada. Wang Wuyuan adını kullanıyor efendim.
1: Devam et, çıkış kapısına bak.
4: Tamam.
1: Arabanın sahibini kontrol et.

0: Mark geldi efendim.
1: Mark Minko.
2: Bıkmadın mı hala? Selam vermeyi bırak. Burası özgür bir ülkem.
1: Tekne ve silahlar yarın hazır olacak.
2: Güzel.
1: Ama küçük bir sorunumuz var. Kuzey Kore'den gelen biri sizi arıyor olmalı efendim. Muhtemelen tesis 5014'ten. İki kişi vardı. Güney Koreli olan ona Lim Cheol Ryung diye seslendi.
3: Aklını mı kaçırdın? Elindeymişken tüm dünyaya gizli bir operasyonda olduğumuzu duyursaydın bari.
4: Orada neredeyse ölecektim, tamam mı? Lim'e ulaştığımda bir baktım, adam aksiyon filmlerindeki gibi davranıyor. Tam ona yetişmeye çalışırken çocuğun biri yolun ortasına
3: atıyor. Tamam, boş ver. Park ne oldu?
4: Kaçtı tabii. Çoktan tabanları yağlamıştı.
3: Kaçmasına izin mi verdin? Hem de biz onu sorgulayamadan.
4: Ne, kasıtlı mı yaptım yani?
3: Hayır, ona inanamıyorum. Yani... bu arada Cha Ji-sung'un dosyası sonunda geldi. Eski bir Kuzey Kore subayıymış. Lim'in yanından 7 gün 24 saat ayrılmayacaksın ve sorun çıkmasına da izin verme.
4: O kadar da kolay değil. Yani adam...
3: Beni ilgilendirmez. Gerekirse eve yanında götür. Bu çok önemli bir adamla, önemli bilgilere sahip biriyle ilgili bir şey olabilir. Bu yüzden bir düşün. Ya onunla ortak görevdeyken onu öldürecek olursa, o zaman ne olacak sanıyorsun? Kabak bizim başımıza patlar. Seninle benim başıma. Ona telefonu verdin mi?
4: Kendi telefonu var.
3: Tanrı aşkına. Telefonu ona vermen gerekiyordu ama.
4: Adam onu takip edeceğimizi biliyor. Onu almaya nasıl ikna edecektin? Ne yapsaydım? Zorla cebine mi soksaydım yani?
3: Ah, lanet olsun. Şimdi nerede?
5: Dedektifliğim. Ben dedektif Lee Dong-hoon. Dedektif Kang'ın ortağıyım. Başka bir deyişle sizinle aynı takımdayız. Anladınız mı? Memnun oldum efendim. Ülkelerimiz şu anda ayrı olabilir ama aynı olusun evlatlarıyız, değil mi? Eğer ortak ekip olarak bu işi iyi bir şekilde sonuçlandırırsak...
4: Evet, efendim, iyi bir şekilde sonuçlandırırsak çok iyi olur yani.
5: Bildirilecek bir gelişme yok efendim.
4: Olsa şaşardım zaten. Pardon. Hadi gidelim. Hadi. Evet, ne yapacaksın şimdi? Park ortadan kayboldu ve Çağ hakkında da bilgi bulamadık. Bulmak için kapı kapı dolaşmayı düşünmüyorsundur herhalde. Bu sadece 50 yıl sürer. O da herkes kapıyı açarsa tabii.
6: Sen müdahale etmemiş olsan onu yakalamış olacaktım.
4: Hadi. Bu taraftan. Hem şüpheliyi kaybettin hem de şehirde terör estirdin. Sözde gizli operasyon.
1: Şu bacaklarını biraz çeker misin lütfen? Ya da dur, ben üstünden atlayayım. Dur bir dakika. Ama biraz aç bari. Aha, çok oldu. Dur. Birleştir. Dur, ben iyice terlemeye başladım. Ay, ne zaman bitecek bugün? Şu hale bak, gerçekten bıktım usandım ha. Pekala dedektif. Benim için de çok zor. Artık birbirimize güvenebilir miyiz lütfen? Ha? Seninle bir süre ortak olarak kalacağız. Şu Çağ denen adamı birlikte yakalayalım diye. Şu anda yerini belirliyor bile olabiliriz. Bu ülke içinde ulaşabileceğimiz noktaların sınırını küçümseme.
6: Eğer yerini bulursan önce bana haber vermeni istiyorum. Bunu yaparsan Güney Kore soruşturma kurallarına uyarım.
1: Elbette haber veririm tabii.

0: kelepçeyi çıkar.
1: Ya yine kendi başına çekip gidersen?
0: Ben de ortak görevimize güvenmek istiyorum.
1: Bak haberin olsun. Senin yüzünden yukarıdan o kadar çok azar işittim ki. Hadi artık bu resmiyeti bırakalım, tamam mı? Şimdi bak. Benden çok daha gençsin, bu belli, tamam mı? Nasıl oldu da bu kadar çabuk yükseldin? Genelde insanlarla birkaç ilişkiden sonra iyi arkadaş olurum. Hadi öyle yapalım. Hadi hadi gel iyi arkadaş olalım, tamam mı? Hadi.
0: Öyle yapalım.
1: Vay canına, bu beklediğimden çok daha kolay oldu ha. Çok güzel. Seninle kurduğumuz bu yeni arkadaşlığımızı ölümsüzleştireceğiz. Ha, gel buraya, bacağını uzat. Ha. Evet. İşte oldu. Bak. Bu cihaz aslında senin bir dedektif olduğunu gösteren gizli bir işaret.
0: Bu GPS izleme cihazı mı?
1: Evet, öyle. Küçük bir özelliği daha var. Şimdi bak, sana bunu nasıl açıklasam? Şimdi varsayalım bir olay yerine vardın. Kimin kim olduğunu bilmiyorsun, tamam mı? Biri geliyor ve sana "Hey, sen de kimsin?" diye soruyor. Bak diyorsun. İşte ben buyum. Ya? O. Aa! Sen bir dedektifsin. Ben de öyleyim. Demek sen de öylesin ha? İşte. Sen de mi dedektifsin? Evet, tebrik ederim. Aferin. Burada tek vücuduz. Hepimiz yoldaşız yani. Bugün temsil ettiğimiz şey bu. Bunu unutma.
0: Seninki nerede? Sen de dedektifsin değil mi?
1: Ben normalde her gün takarım da şimdi şarjda kaldım.
0: İzin ver.
1: Bunu seve seve kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Bu jestini de karşılıksız bırakmam. Ay sen de iç.
0: Yeterince içtim.
1: Hadi bir kadeh daha iç, ne olur. Evet. Artık seninle birlikte çalıştığımıza göre kötü adamların kaçacakları delik kalmadı, değil mi? Şimdi bak, çayı yakalarsam sen benim için ne yapacaksın söyle.
0: Ha? Ne yapmamı istiyorsun?
1: Ay, dünyada en çok istediğim şey ne biliyor musun? Tamam dur. Evet, $100,000 istiyorum. Ha? O zaman çocuğumu özel okula gönderebilirim. Baldızımı evlendirebilirim ve kalanı da karıma veririm. Ve belki de büyük bir eve çıkarız. Anlıyor musun beni? Buna ne dersin ha? Nasıl fikir? Ha? Söyle. Hadi. Bak, bu 3 gün boyunca hayatını kuzey için tehlikeye atan bir güney polisi için bence bu fazla bir şey değil. Ha? Ne kadar maaş aldığımı biliyor musun? Duyduğun zaman şoke olacaksın ama bak. Şimdi vergiler düştükten sonra yıllık yaklaşık $38,000. Hadi böl bakalım 12'ye. Ha, ne yapıyor şimdi? Evet. İşte sen ona 3000'de yani. 30'a böl onu da. O zaman ne oldu? Asgari ücretten aza geldi günlüğü. İnanılmaz değil mi? İyi akşamlar hanımefendi. Hayatım. Misafirimiz var. Gel, çekinme, gir. Gel işte. Bak, bu benim yeni ortağım ha. Yakışıklı değil mi? Henüz kalacak bir evi de yok. Bu yüzden bir süre bizimle kalabileceğini söylemiştim. O da senin hoşuna giden şeylerden almak istedi. Ne düşünceli adam, öyle değil mi? Bak. Çok da tatlı. Bize kızarmış piliç aldı. Oy, bak bu da benim kızım. Hop, söyle bakalım, sen kimin kızısın? Söyle bakayım ha. Kimin kızısın sen, söyle.
2: Tabii ki annemin. Ha,
1: peki ne zaman benim olacaksın ha? Hey, Bay Lim'e merhaba desene. Hadi.
2: İyi akşamlar.
1: Ne var?
3: Merhaba.
1: Ne oldu? Ne?
3: Bir otele yerleştiremez miydin? Zaten aptaldın, daha da aptal oldun.
1: Yalnız biraz sessiz olursan seni duyuyor çünkü. Orada öyle dururken hakkında konuşman ayıp olmuyor mu şimdi?
3: Canım, kibar ne olmuş? Biraz. Ne? Ne dedim ben?
1: Tamam, sus artık. Gel sen ayakta kalma, gel otur. Bak, biz böyle yaşıyoruz. Bu evin reisi benim, yani istediğin gibi girebilirsin, hadi.
3: Kim demiş girebilir diye?
4: Hadi, konumuza kabalık ediyorsun.
1: Aa, bu kadın var ya benim. Neyse, çok keskin bir dili vardır ama aslında iyidir. Hadi gir içeri.
4: Gelebilirsin. Bak, evet, çekinme.
1: Zaten giremeyecek olsan davet etmezdim. Ayakkabıları çıksın yalnız.

0: gece burada yatabilirsin. Bu aslında Yona'nın odası. Umarım çok rahatsız olmazsın.
1: Eğer bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden benden isteyebilirsin.
0: Burası benim odam. Sana iyi geceler.

0: kaçacağının yerini belirledikten sonra yanımdaki polisi atlatıp ortadan kaybolacağım.
1: Unutma, 48 saatin kaldı. Klişeleri geri alamazsan en azından onları yok et.
0: Bu görevi canım pahasına tamamlayacağım.

0: Mesela ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvetli.
2: Sağlam bankacılık.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
9: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
10: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
11: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
11: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
11: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
11: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
12: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Umarım hoşuna gider. Bunları senin için hazırladım. Tadına bak. Özellikle sevdiğin ya da istediğin bir yemek var mı? Söylersen senin için pişirebilirim.
1: Aa, ne dersin? Bak, neler diyor. Son 3 yılda bir kez bile yemek pişirdiğini görmedim. Birdenbire başımıza aşçı kesildi. Umarım yemek hoşuna gider.
2: Merak etmeyin, seçici değilim. Ben ne bulursam yerim.
0: Kuzeyli miydi?
3: Evet. Orada hayat çok zor olduğu için buraya iltica etti. Ne de olsa burada harika bir hayat yaşıyoruz, öyle değil mi? O da kuzeyli bir polis, yani kibar davranın. Yiyon. Hadi bunu da ye yavrum. Sen kimin kızıydın söyle.
4: Annemin.
3: Ya demek ona veriyorsun ha, aferin. Peki. Ne kadar da kibar bir kızsın. Çok da iyisin, aferin. Aferin. Ama biraz da keşke bana verseydin işte.
2: Sen yeterince yiyorsun.
1: Aa, lütfen çekeyim mi?
3: Bak, böyle kibarlık yapıp durmana gerek yok. Güneyde yeterince yemek var.

0: bile.
1: Duygusuzsun. Bugünlerde açıktan ölen mi var? Abartma lütfen.
0: Dünyadan haberin yok senin. Biraz gazete okusaydın ya. Bir sürü aç var dünyada.
2: Sen enişteni ciddiye alma.
0: Ne?
2: Aldırma.
0: Ha.
2: Karşında oturuyor, görmüyor musun? Sen ona bakma, boşver.
1: Kulak asma.
3: Babam çok kaba.
2: Ve çok da kötü.
1: Çok kötü. Tüm Kuzey Koreliler açlık çekmiyor. Bu kişiden kişiye değişir. Bana açlık çekiyormuş gibi görünmedi derisine baksanıza.
0: Ne?
1: Eniştem adına senden özür dilemek istiyorum. Hep böyle düşüncesizdir.
0: Hadi adama bakmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Hadi sen de durma, hadi ye.
2: Evet,
0: hadi, hadi acelemiz var.
2: İstediğin kadar ye. Ne yesene.
0: Yalnız karım diye söylemiyorum, çok iyi yemek yapar ha.
4: Patron.
5: Evet.
4: Arabanın sahibini bulduk.
5: Tamam, seni sonra ararım. Söyle.
4: Adı Jang Song Tae. DS Holding'in genel müdürü.
5: DS Holding.
4: Evet. DS Tatil Köyü ve Otel Zincirinin kardeş şirketlerinden. Yönetim kurulu başkanı da Yun Di Ha. Triad'ın Çinli patronu olarak tanınıyor.
5: Adamlarımızı Yun ve Jang'ın peşine tak. Çayla bağlantı kurduklarında haberim olsun.
6: Özgür hayat hoşuna gitti mi? Burada çok daha rahat değil misin?
7: Evet, özgür bir adam gibi yiyor ve özgür bir adam gibi uyuyorum.
6: Paran varsa özgürlük burada kolaylıkla satın alınabilir. O zaman sağ ya da sol kanat diye bir şey kalmaz. Onlar ne tarafa baktığına göre değişir ama yukarı ve aşağı değişmez. Şaşırırsan yere çakılırsın.
7: İstersen sohbeti bırakıp konuya gelelim. Ne dersin ha?
6: Hadi, bunun bir şeyi ispatlamadığını biliyorsun. Parayı basan klişeleri görmem gerek. Burada öyle küçük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Klişelerin ne yapabildiğini bir görelim. Onların da gerçek olduğundan emin olmalıyız, değil mi?
7: Benim ne olduğumu sanıyorsun?
6: Dünyada sahte para tespiti teknolojisi çok gelişti. Bizim de uzmanlara ve ekipmana ihtiyacımız olacak.
7: Fazla zamanım yok.
6: Sadece 2 gün. Onaylamamıza izin vermek ya da vermemek sana kalmış ama anlaşma yapmak bana kalmış.
7: Gerçekten cesur bir adamsın. Lanet olası. Bay Yun, ben ülkeme ihanet ettim. O klişeler için ailemi ve dostlarımı bırakıp geldim. Şimdi organlarımı da mı istiyorsun?
6: Çok çalıştığını biliyorum ve karşılığını da almalısın ama burada bu kaynaklara sahip olan tek kişi benim.
7: Doğru. Öyleyse bekleyeceğim. 24 saatin var. Uzmanlarını ve ihtiyacın olan her şeyi getirebilirsin. Yarın klişelerle birlikte burada olacağız.
6: Çok akıllıca.
7: Ama seni uyarıyorum. Eğer bana kazık atarsan seni öldürürüm.
0: Geriye sar lütfen. Dur. Bu adam nereye gidiyor?
8: Bu. Bodrum'a iniyor.
0: Ne var orada?
8: Bir gümrüksüz alışveriş mağazası ama şu anda açık değil.
0: Gümrüksüz mü?
8: Evet.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
8: Önemli değil.
0: Elimizde kanıt olmadan giremeyiz ki. Önce mahkemeden emir çıkartmamız lazım.
8: Park çıkarken farklı bir çanta taşıyordu.
0: Bu her zaman olabilir. Ne anlamı var ki?
5: Dur.
0: Ne? İşte. Burada şüpheliler aksi ispat edilene kadar masumdur. Kuzey Kore'ye benzemez. Yani mahkum edilene kadar istedikleri yere gidebilirler. Burada bizim kanunlarımıza uymak zorundasın.
4: Ben Güney dedektiflerinden değilim.
0: Ben sana işin yasal olması için yapman gerekeni söylüyorum. Sonra başımız derde girer. Merhaba, nasılsınız bakalım? Size bir şey sormak istiyorum.
9: Ne var?
0: Park Myung-ho'yu aramak için geldik. Dün saat 3 civarı buraya gelmiş. Onu tanıyorsunuz değil mi? Şu koca kafalı ve tuhaf bir saç modeli olan tip var ya. Onu güvenlik kameralarından görmüştük. Yani bize yalan söylemeyin boşuna. Onun burada ne işi var? Ha, arkadaş. Hey sen bıçakçı, beni tanıyorsun. Gel bakayım buraya.
10: Ay, içine edeyim.
0: Gel dedim, gel. Nereye nereye? Hey nereye gidiyorsun?
11: Patron, haberler tuttu.
0: Gel dedim.
11: Yandık yandık.
12: Patron, patron.
11: Hey çocuk gibi bağırmayın.
12: Yemin ederim çok yanıyor.
0: Nasıl, ne biçim bir yer böyle?
12: Canım acıyor.
0: Ha? Ay.

0: Yanlış bir başlangıç yaptık. İstersen baştan alalım. Ha, ne dersin? Ha, bak, tanıştırayım. Bu da dedektif Lip. Ver şunu.
1: Bu gerçek mi?
0: Ver dedim. Ver şunu dedim bana. Hey. Ha?
1: Burada ver hiçbir dedim. Yetkin yok. Mahkeme emri olmadan hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Ha?
2: Park nerede?
1: Hey, bu takım sana çok yakışmış.
2: Bunu bir daha sormayacağım.
1: Biliyor musun, hiç kibar bir adam değilsin, ha? Konuşmasam ne olacak?
2: Adaleti engellemek ciddi bir suçtur. Eğer hiçbirini yapmazsanız müdahale hakkımız doğar.
3: Patron.
2: Bir dedektife kafalı diyemezsiniz. O kanunları uygulayan bir memurdur. Buna göre davranılmayı hak eder.

0: Ay.
1: İstikler sizi. O tuvalet kağıdı mıydı?
2: Bizim orada tuvalet kağıdı silah değildir.
1: Burada da kimse öyle olduğunu düşünmez. Özellikle nasıl kullanıldığını görmemişlerse. Sen bunu nasıl böyle bu hale...
2: Bana saldırdılar. Kendimi savunmak zorundaydım.
1: Evet tamam, buna hakkın vardı ama... Yani ne bileyim...
2: Parkın numarası kayıtlı. Yerini tespit ettir.
1: Alo şef. Beni bu görevden alır mısın lütfen ha? Biraz önce neler olduğunu biliyor musun ha? Lim bir düzine iri yarı haydudu yere serdi. Hem de bir rulo tuvalet kağıdıyla. O kadar hızlıydı ki ne olduğunu bile anlayamadım. Yemin ederim ki takip edemedim yani. Ne?
0: Triad mı dedin?
3: Bak şimdi, DS Holding kurumsal bir çete ve çok iyi organize olmuşlar. Ve Çağ buraya indikten sonra hemen onlarla bağlantıya geçmiş.
0: Ciddi misin?
3: Ha? Tamam. Lim'in cep telefonuna istediğim gibi o mikrofonu yerleştirdin mi?
1: Elbette yerleştirdim.
4: Öyleyse neden hiç sinyal almıyoruz?
1: Ben bunu nereden bilebilirim acaba?
3: Bak Çintay'a. Bu olayı çözmek zorundayız. Çağ neden iltica etti? Triad'la bağı ne ve ne yapmayı amaçlıyor?
4: Sonunda basit bir terfiden fazlasını elde edebiliriz. Lim'den bilgi almaya çalış. Teşkilat bile hiçbir şey bilmiyor. Bu şeyi ikimiz bitirebiliriz.
5: Efendim. Buldum. Evet.
3: Tamam dinle. Parkın yerini belirledik. Yongdung Pol Mahallesi.
4: Dosin Sokağı 66 numara. Biz de oraya geliyoruz. Parkı yakaladığınızda bize teslim edeceksiniz. Onu biz sorgulayacağız. Bu işin altında bambaşka işler var.
6: Abla, eniştemin maaşı ne?
7: Vergiler ve sigorta düştükten sonra yıllık yaklaşık 30 bin.
6: 30 bin mi?
7: Evet.
6: O kadar mı?
7: Ne demek o kadar mı? Biz bu parayla geçiniyoruz. Ayrıca okul paranı da ödedik.
6: Şu anda 100 bin maaşla işi olan bir sürü erkek benim için sıraya giriyor. 30 bin kazanan bir polisle evlenmek attan inip eşeğe binmek gibi olacak. Büyük bir attan küçük bir eşeğe.
7: Yoksa sana evlenmemi teklif etti?
6: Eğer istersem elbette edecek. Benim adım Park Minyon.
7: Ne olmuş adım buysa? Ha? Sen beleşçiden fazla bir şey değilsin ki. Bu arada bugün giydiğin o elbiseyi nereden buldun? Senin yüzünden kaçta kaldığımı unuttum. Ayrıca şu anda iş bulup evden taşınmaya odaklanmam gerek.
6: Üstüme gelme, tamam mı?
7: Kim üstüne geliyor? Görünüşüne niye bu kadar önem veriyorsun?
6: Sanki sen önem vermiyorsun. Ne büyük bir şok.
7: Evet, ben de çok şaşırdım. Hatta şoke oldum.
6: İnanılmazsın.
4: Daha sonra bir kamyonete çarparak durdu. Kameraların önünde filmleri aratmayan sahneler yaşandı.
6: Bu o.
4: Hiç kimsenin yaralanmamış olması büyük bir mucize. Evet.
6: Abla.
4: Kavga
6: bu Chen Yong değil mi?
4: Ya da aralarındaki meselenin ne olduğuysa gizemini koruyor.
7: Bak.
4: Gelişmeler oldukça sinir

0: dilendirmeye devam şuna edeceğiz. Oh, gelen son bilgilere göre herhangi bir...
1: İnanamıyorum. Bunu aklına bile getirme, tamam mı? Bizden... O kadar... Ne diyorum ben sana? Delirdin mi sen? Tanrı aşkına.
2: Ne yaptığını görüyor musun? Artık şarjör yerine tam oturmuyor.
3: Lütfen burada bekle. Barkın kullanacağı başka bir çıkış olabilir.
2: Dur bir dakika. Benim sana nasıl... Bak, sana güvenmediğimden değil. Takım olarak çalışırsak daha başarılı oluruz diye düşündüğüm için söyledim.
4: Hoş geldin.
5: Sonra o da kendinden geldi.
2: Vay canına, burası mı?
4: Ne oluyor?
2: Ben polisim. Aa, burası bayağı duman altı olmuş ha? Nedir bu yer? Vay canına.
4: Gidelim. Eminim. Ben burada temelli olarak yaşasam olmaz mı? Silahlar ve tekne için tüm ayarlamaları yaptım. Hatta kendi payımı bile istemiyorum. Yani benim için yüzbaşıya burada kalmak istediğimi söyler misiniz?
2: Hey. Evet evet, kolay gelsin, hadi bakalım. Yüzüne bakayım. Ha.
6: Ne var? Kimsin?
2: Ne?
6: Sana diyor, kimsin?
2: Aa, buranın patronu sen misin? Kimsin sen bakayım?
6: Ha? Ne işin var burada?
2: Ha, ben Park Min-ho'yu arıyorum, buralarda mı?
6: Defol git buradan, hadi.
2: Baş. Şu adamlara da bir bakın. Din, baksana. Seni yine hafife alıyorlar, görüyor musun dostum? Onlara şöyle güzel bir... Hey! Çeyalıyum! Çeyalıyum! Hey, sakın yaklaşmayın. Bak, ateş etmek... Hay. Bu... Lanet olsun, durun ben. Ben bir kişiyim, siz kaç kişisiniz? Bakın, uzak durun ha. Olmaz, ayıptır. Ayıp, ayıp. Yapmayın bak. Hey! Evet. Nasıl yapmıştı bunu? Öyle. Hop hop hop hop hop hop. Evet. Al. Evet. Hadi gelin. Hadi hadi. Hadi gel. Gel hadi. Ha?
7: İhanet riskine giremeyiz.
2: Lütfen.
8: Park'ın işini bitirdim.
7: Yalleyim.
8: İyi adam lafının üstüne gelir. Gel, seni istiyor.
7: Hey Chael Ryung, Park'ı bu kadar çabuk bulmanı beklemiyordum. Canını bağışladığım zaman bu işin peşini bırakman gerekirdi. Senin dostluğumuz çok eskiye dayandığı için öldürmedim. Ama buraya kadar beni yakalamaya gelişin gerçekten büyük bir hata.
9: Çeneni kapat ve bekle. Senin işini kendi ellerimle bitireceğim.
7: Ne yazık. Oysa şu anda mezarının başındasın.
10: Benim suçum değil. Motor içinde ya.

0: O pislik de kimdi öyle?
1: Siz birinci ve ikinci katları tutun.
0: Neden öldü ki şimdi bu? Bütün emirler ve kanıtlar boşa gitmiş oldu. Aa, telefonu.
2: Vuruldun mu?
0: Tabii ki vurulmadım. Vurulsam çoktan ölürdüm. Ölmediğime göre ben... Her lanet olsun. Beni deşmişler. Aa, acıdı. Oh, oh.
3: Yaklaşmayın, yaklaşmayın.
4: Hadi, hadi. Neler oldu burada böyle? Kancın Kaya nerede?
1: Dedektif Kang.
0: Ne oldu, ne? Ne?
1: Şerif.
0: Hey, gel. Gel buraya başımın belası. Gel dedim.
1: Ama o...
0: Bu çok gizli bir operasyon, tamam mı? Bizi afişe mi edeceksin? Şimdi sessiz ol, yerimizi belli etme. İnsanların bundan haberi olmasın. O kalabalığı görmedin mi? Neyse. Bu olayı şefe kendim rapor edeceğim, tamam mı? Şimdilik bilmen gereken bu. Hadi bakalım, bunu da al git. Park'ın cep telefonu bu. Bundan son 4 gündür gittiği bütün yerleri belirlemenizi istiyorum. Sonra beni ara, tamam mı? Sakın geçen sefer olduğu gibi aptalca hatalar da yapayım deme. Hadi git.
1: Tamam.
0: İyi. Hadi gel. Gel.
1: Dedektif Kang. Siz... Kang?
0: Aa, merak etme, bir şeyim yok.
1: Acil servise gitmeniz
0: gerekiyor.
1: Hayır,
0: tamam dedim. Bu polisliğin parçası işte. O kadar da büyütme. Şimdi bunu nasıl karıma anlatacağım, o ayrı mesele.
2: Ah. Sen iyi misin?
0: Elbette değilim. O kadar çok acıyor ki. Bu arada bunu bana nasıl yapabildin? Ha? Adamlar üstüme gelirken sen beni yalnız bırakıp gittin. Yani birbirimizi kollayacaktık. Hani ne oldu? Sadakatsizliğinle beni hayal kırıklığına uğrattın. Ha, neyse. Şu şey var ya, Park'ı öldüren şu iri yarı adam. Bu bizim aradığımız Çağ değildi, değil mi? Ha, lanet olsun. Sana bir şey sorduğumda bir kez olsun bana cevap ver lütfen. Bak, burada bu görev için hayatımı tehlikeye atıyorum. Ben sen... Ha, tamam. Aman neyse, tamam, boş ver. Ortak görevin canı cehenneme.
2: O da Çağ'ın adamı. Herhalde Çağ'ın eskiden bir asker olduğunu öğrenmişsindir.
0: Yanında öyle kaç adam var peki?
2: Bilmiyorum. Bölüğü yaklaşık 12 askerden oluşuyordu ve... Eğer askerleri de yanındaysa...
0: Lim Children. Söyler misin? Güneyde neler oluyor böyle? Yani... Kuzeyden bir subay askerleriyle birlikte buraya neden kaçmış olabilir ki? Yani... İltica için olamaz, değil mi? Ben sana bildiğim her şeyi anlatıyorum ama sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu suskunluğa devam edemeyiz böyle. Çağ kim ve burada ne işi var ha? Sen bu adamı yakalamayı neden bu kadar saplantı haline getirdin acaba?
2: Bir süre önce bir sansür bürosu Tim'ini öldürdü.
0: Ve?
2: Benim ailem gibiydiler.
0: Ha, yani şu fotoğraftaki adamlar.
2: Bize beklememiz emredilmişti. Ama benim yüzümden...
0: Senin yüzünden mi?
3: Sokaklarda istediğiniz terör yetmedi bir de başımıza. Ha? Cinayet işi mi

0: çıkardınız öyle mi? Sara Park'ı yakalayın demiştim, öldürün değil.
1: Hayır, onu biz öldürmedik.
2: Siz kimsiniz?
0: Sen ve Lim mi? Artık biz mi oldunuz ha? Çıkmaya falan mı başladınız yoksa? Tamam, siz yapmadınız. Peki kim yaptı ha?
3: Çağ burada yalnız değil, askerleri de yanında.
2: Ne?
3: Park'ın kaçırdığı silahlar onlara gitmiş olmalı.
2: Şu anda yanında en az 10 tane adam vardır.
0: Bu bilgiyi Lim'den mi aldın?
3: Elbette.
2: Peki Çağ'ın asıl amacı ne? Bunu o da bilmiyor ki, benim anladığım bu.
0: Ne demek bilmiyor? Daha fazla bilgi almaya çalış.
2: Bak, sen ne sanıyorsun beni? Sülük falan mı? Nasıl sızdırayım acaba? Ayrıca Park'ın cep telefonundan son...

0: Uzmanlık alanın ne?
1: Şiddet içeren şeyler.
0: Ha, sadomozoşizm, anladım. Benimki cosplay. Kendini o elektronik kelepçeden nasıl kurtaracağını öğrenmek ister misin?
2: Yardım et, yardım et. Kolum kırılacak. Yardım et.
3: O da polis olmalı.
2: Bırak.
4: Lanet olsun.
5: Benden bir şey saklamadığını söylemiştim.
4: Özür dilerim, tamam mı? Bak, cep telefonunu almak istemedin. Ben de seni bulamayınca endişe etmeye başladım. Ya yabancı bir ülkede başını derde sokacak olursan o zaman... Ha, neyse, tamam, boşver, hepsini meraktan yaptım. Dinle, ben bunu kesemiyorum maalesef. İyi, tamam, bir daha deneyeceğim. Bence her şey kesilebilir. Azim. Önemli olan azim işte. Heh, az kaldı, az. İşte çıktı. Tamam. Gücümün son damlasına kadar kullan. Hey! Ne yapıyorsun sen? Bunu iade etmem gerekiyor. Tanrım. Gerçekten çok dayanıklıymış. Sen nereye gidiyorsun ha? Dur, benimle gel, dur. Çeal Rüyung.
6: Seni böyle patakladı, söyler misin?
2: Yavaş, acıdı, dur yavaş.
6: Sen de kımıldama o zaman.
2: Dur, tamam. Yeter bu kadar. Biraz morluk işte, bir şey yok. Tamam.
6: Nereye gidiyoruz? Buraya gel. Çek elini. Aptal mısın? Nesin? Hadi. Öyle bebek gibi ağlayıp durma karşımda.
2: Çok kötü çimdikledin. Ne yapayım?
6: Suratına bakayım. Hadi bana dön de bakayım.
2: Bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Tamam, kalsın.
6: Gel buraya dedim.
2: Lütfen.
6: Hadi. Bak, bir daha bıçaklanırsan seni terk ederim, anladın mı?
2: Ben de gidip keyfimden bıçaklanmıyorum herhalde.
6: Tabii. Neden sürekli dayak yiyip geliyorsun? Gören de seni Tanrı için çalışıyorsunuz sanır. Sırf sen dayak yedin diye suçlular işlerini bırakıp gitmeyecek. Nedir bu adalet merakı? 9 yaşında bir çocuğun var senin.
2: Aman yeter, kafamı yeterince ütüledin zaten.
7: Bayım, siz de tıpkı babam gibi polissiniz değil mi? Öyleyse çok iyi dövüşüyor olmalısınız. Siz de babam gibi kötü adamları silahla vuruyor musunuz? Çünkü babam öyle yapıyor.
5: Doğru.
8: Soyun.
5: Ne?
8: Yani kolunu sıva. Şu elinin haline bak.
5: Gerek yok.
8: Hayır. Bu daha da kötü olmuş. Bu ellerle nasıl oturabiliyorsun? Evet, maaşın düşük. Ama yine de böyle yaralandığını görmek istemem. Evlenecek olursan güneye mi yerleşeceksin? Fazla bir malının olmadığının farkındayım ama ben böyle şeylere pek aldırmam.
5: Hayır. Benim bir sevgilim var.
8: Neden bunu bana daha önce söylemedin ki? Şu erkekler. Çok utandım.

0: Ailem gibiydiler. Bize beklememiz emredilmişti. Ama benim yüzümden.
1: Kendini öyle havalı sanıyor ki.
2: Park Myung-ho.

0: Aferin çocuklar. Katkılarınız için hepiniz ödüllendirileceksiniz. Endişeniz olmasın. Bu görev tamamlandığında özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Bu yüzden ölümüne savaşın.
1: Bir şey bulduk. Park'ın vücudundan çıkmış.
2: Bakanlıklar arasında süren 3 günlük görüşmelerin ardından Kuzey Delegasyonu yeniden Kuzey Kore'ye dönmeye hazırlanıyor.
3: Beni korkuttun. Sen hiç uyumadın mı yoksa? Baksana, senin bir takımın mı var? Hadi gel artık.
1: Park'ın telefonundan bir şeyler çıkarmışlar. Hadi gidelim. Yakışmış ama ceket güzel olmuş.
3: Kahvaltı etsin.
1: Zamanımız yok, gitmemiz lazım.
3: Öyleyse yanınızda götürün.
1: Ay lanet olsun. Biraz yiyelim mi? Hadi acele et. Tamam hadi.
4: Ama sen mi giydirdin?
1: Hadi. Hadi çabuk ol ama.
3: Belli etmesen olmaz mı?
1: İyi tamam. Hadi geldik.
3: Bu kadar aşikar etmesene.
1: Hadi bakalım. Bu özel yemekler ne böyle? Bana hiç normal görünmedi, ne oluyor?
4: Çünkü Kuzey Kore tarzı yaptım.
1: Niye Kuzey Kore tarzı, ona yaranmak için mi yoksa?
4: Bana pek iştahı yokmuş gibi göründü. Hadi tadına baksana.
3: Geldi, güzel olmuş.
1: Nefis.
3: Evet.
1: Hadi yesene sen de.
3: Umarım senin de hoşuna gider.
4: Tarifini internetten baktım. Hepsini kendi ellerimle yaptım. Umarım hoşuna gider.
1: Doğru mu söylüyorum?
4: Beğendin mi
3: şimdi?
5: Harika olmuş.
3: Mesaiden beğendim.
1: Sağlık, gerçekten.
3: Elbette hani.
6: Teyze, ama yemeği annem yapmamış mıydı?
4: Sussana.
3: Bebeğim kalkmış.
1: Gelsene, babasının prensesi. Gel bakalım. Sen ne güzel bir kızsın sen. Ne yapıyorsun?
6: Sonra yerim.
1: Tamam, bırak onu, rahatsız etme. Hadi, adam rahatsız zaten, yerine otur. Hadi.
6: Baba. Benim telefonum nerede?
1: Alacağım dedim ya.
6: Ne zaman?
1: Ne zaman lan? Yarın olur mu?
6: Tamam,
3: anlaşır. Umut vermesene.
1: Neden canım? O kadar da pahalı değil ki.
6: Lütfen.
1: Alacağım, ne yapayım?
6: Lütfen.
1: Kızım
6: lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen.
3: Zaten ihtiyacı da yok.
4: Hadi
3: otur. Hiç sevmiyorsun.
7: Çek bir odam mesaj.
4: Yoksa beğenmedin.
3: Hadi ama tadına bak.
4: Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hadi.
1: Çabuk bitir, gitmemiz lazım. Ben arabayı çalıştırıyorum.
3: Neden? Biraz daha yesene. Görüyor musun? Daha tabağını bile bitirmedin.
4: Otur. Sen otur, yemeğini bitir.
3: Evet, sen otur.
4: Merak etme.
3: Sen arabayı çalıştırsın canım. Dur, bekle. Gitme, dur, bekle. Dedektifim. Seninle artık biraz daha samimi olabilir miyiz diyordum. Ne dersin?
5: Zaten samimiyiz.
3: Öyle miyiz? Eve böyle her yerin mosmor gelmek için neler yaptığını bilmiyorum ve bana açıklamayacağını çok iyi biliyorum tabii. Ama lütfen kocama iyi bak, olur mu? Çok inatçıdır, benim sözümü hiç dinlemiyor. Yani zor işleri onun yerine sen yapsan olmaz mı? Ona destek ol biraz. Bak, sen hala bekarsın, bunu anlamayabilirsin ama...
4: Abla, üstüne o kadar gitmesene. Senin kocan kıymetli de başkasınınki kıymetsiz mi?
3: Kimin kocası?
4: Onun da bir sevgilisi olduğundan eminim, öyle değil mi?
3: Tamam, her neyse, ona iyi bak, olur mu? Biraz aptal olabilir ama başka kimsemiz yok bizim.
5: Anlıyorum.

0: süper banknot diyorlar. Bu klişelerle gerçeğinden ayırt edilemeyen paralar basılabiliyor. Ve çağ satmak için şu anda triyatla pazarlık masasında.
1: Buluşma yeri neresi?
0: Nese tatil köyü.
2: Çağ'ın yerini bulabildiniz mi?
1: Henüz değil. Bakın telefonu.
2: Söyle, bildiğini biliyorum.
1: Bilmiyorum dedim
2: sana
1: ya.
2: Sana söyle diyorum.
1: Ne, bana vuracak mısın?
2: Söyle hadi.
1: Bilmiyorum dedim ya işte. Ayrıca biliyor olsam da sana söylemezdim. Senin gibi ortak olmaz olsun. Telefonuma mikrofon yerleştirmişsin. Büyük babamın her zaman dediği gibi. Kuzey Koreliler komünisttir işte. O zaman bile size hiç güven olmuyormuş. Üç nesil boyunca diktatörlük altında yaşamak sizin kafanızı iyice bozmuş işte. Orada insanları açlığa mahkum ettiklerine inanamıyorum.
2: Zengin her zaman zenginleşiyor, yoksul gitgide daha da yoksullaşıyor. Demek istediğim bu mu? Güney'in ne kadar borcu olduğunu biliyor musun?
1: Bilmiyorum, aydınlatsana. Ayrıca borcu yönetmek yetenek ister. Yine de bir sürü insanın aç kalmasına izin vermekten iyidir.
2: En azından orada hepimiz eşit yoksuluz.
1: Hah, koca bir saçmalık, evet. Peki liderinizin size harcayabileceği parayı kendi zevki için harcamasına ne diyorsunuz?
2: Cumhuriyete hakaret etmeye kalkma.
1: Hah. Edersem ne yapacaksın, bana vuracak mısın? Tamam güzel, arabayı şuraya park edeyim, senin işini kolaylaştırayım. Şimdi seninle açık konuşacağım. Buraya o süper banknot klişelerini almak için geldin değil mi? Ama bana yoldaşlarının intikamını almaya geldiğini söylemiştin. Ne kadar yalancı bir adammışsın meğerse sen. Evet, senin yalanlarına inanmıştım ve neredeyse sana yardım etmek üzereydim. Evet, doğru.
2: Ben hiç yalan söylemedim.
1: Boş versene.
2: Yardım et.
1: Sana nasıl güvenebilirim acaba?
2: Çağ'ı yakalamama yardım edersen klişeleri sana veririm. Söz veriyorum. Çok şey istiyorum. Ama lütfen yardım et. Yalvarıyorum yoldaş.

0: sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

için. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Destek gelene kadar beklememiz gerek. Ay. Ne arıyorsun acaba? Ha? İkimiz orada koca bir bölüye karşı koyamayız.
1: Biz değil, ben yalnız gidiyorum.
0: Ne?
1: Bunlar pek çok savaşa katılmış eski özel kuvvetler askerleri. Sizin o omurgasız timlerinize benzemezler. Karşılarında hiç şansın yok. Yaşamak istiyorsan burada kalırsın. Tam 100.000 sayılmaz ama.
0: Nedir bu?
1: Yonağa bir telefon al.
0: Hah.
1: O Yankee saçmalıkları çocuklar için pek iyi değil. Ama en azından biraz kaliteli yaşayın.
0: Ne? Ne demek istiyorsun sen?
1: Her şey için teşekkür ederim.

0: Şimdi klişeler onaylandığına göre hadi şu anlaşmayı bitirelim. Düşünüyordum da teknoloji bende. Ayrıca baskı ve dağıtım ağda. Bu yüzden klişelerin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Orta yolu bulup 5 milyon diyelim mi?
1: Kola var mı? Bir kutu versene.

0: Ortaklar birbirinden 10 metreden fazla uzaklaşamaz. 3 numaralı kural, unuttun mu? Ortak görevimiz de henüz sona ermiş değil. Yoksa bir planın mı var?
1: Beni ara, görüntülü olarak. Numaram 010-2335-6970.
0: Ne yapacaksın? Şimdi anlıyorum. Cevap ver.

0: bu iyi geldi. Ülke dışından eve döndüğümde en çok özlediğim şey bu olur. Garip, öyle değil mi? Halkımın da kapitalizmin tadına bakmasını isterim. En azından bu şekilde. 10 milyon bu klişeler için hiç yeterli değil. Bunu 20 yapalım.
1: Ne?
0: Olmaz mı? 30 milyon yapalım. Sen tereddüt ederken saat işlemeye devam ediyor. 40 milyon oldu.
2: Senin yaptığın resmen soygun.
0: Sana söylemiştim. Bana kazık atmayacaktın. Ben buraya anlaşma yapmaya gelmedim.
1: Merak etme, anlaştığımız gibi sana 10 milyon doları...
0: Gerek yok. Ben kendi paramı basarım. Klişeleri alın.
3: Ne yapıyorsun?

Gerçekten geldin. Seni canlı gördüğüme sevindim. Söylesene, her görüşmemizde bir şeyleri kırmak zorunda mıyız, ha?

0: Süre doldu. Gidelim.
1: Siper al.
2: Bu da neydi? Neler oluyor orada?
3: İyi misin? Şimdi bu pislik

0: Kalbi ıskalamış. İlk yardımla hayatta kalırsın.
1: Dong-kun.
2: Dedektif Kang.
1: Merak etme, yaşayacaksın, merak etme. Memur vuruldu, park yeri C kapısı. Ambulans istiyoruz.
2: Hepsi polis olmanın parçası. Ben ölmeyeceğim. Lütfen peşinden gidin. Gidin ve çayı yakalayın.
1: Üstüne bastır. Tamam mı? Daha sık hadi. Gözünüzü üstünden ayırmayın.
3: Emredersiniz. İyi misin? Aa. Merak etme. Dong-kun. Çabuk çabuk.
4: Aracın 2330 nolu karayolu Songto yönüne doğru kaçtığı tespit edildi. Desteğe ihtiyacınız var mı?
1: Merkez. Oraya doğru gidiyoruz. Tamam.
5: Hemen merkeze döneceksin.
6: Salim'in oraya eklemeyeceğini defalarca söylemedim mi ben, he?
1: Dur. Bunun sebebi ne? Sebebi ortak görevin ortaya çıkması mı, yoksa süper banknotu onlara kaptıracak olmamız mı?
5: Bak, bu artık bizim elimizden çıktı, tamam mı? Ortak görev sona erdi.
1: Ama ondan bilgi almak için elimden geleni yapmamı isteyen sendin.
4: Takım elbiselerin bizi sürekli sıkıştırıp durmalarından bıkan da sensin.
5: Cintai, neyin var senin böyle, he? Burası tehlikeli, tamam mı? Takım elbiseliler var.
4: Bak, şu anda yanımda ajanlar var.
1: Bana bak,
4: ajanlar umurumda değil.
0: Dedektif Kang.
4: Takım elbiseli konuşuyor. Şu andan itibaren yetki bizde.
0: Sizin göreviniz sona erdi. Bu yüzden şimdi olduğunuz yerde durun ve hemen...
1: Neden geri dönmek zorundaymışım acaba? Orada olanları siz de gördünüz değil mi?
4: O adam göz göre göre bir polisi vurup arkasına bile bakmadan kaçtı. Güneydi, kuzeydi, ne olursa olsun umurumda bile değil.
0: Tamam, anladım. Şimdi beni iyi dinle dedektif Kang. Şu anda acil bir durum söz konusu.
4: Çayı tutuklayıp o klişelerine pahasına olursa olsun ele geçirmek zorundayız. Tamam mı? Anladın mı beni? Lim'in onu öldürmesine engel olmak zorundasın.
0: Beni iyi dinle.
4: Lim'i ortadan kaldırmak zorundasın.

0: Söz verdin bak ha. Klişeler benim. Yani ülkemin. Görevimi yapmama ve saygın bir polis olmama izin ver. Senden istediğim başka bir şey yok, tamam mı?
1: Alabilirsin.
0: Bak bir şey daha var. Çayı yakaladığımızda onu öldürecek misin? Bak bulunduğun durumu anlıyorum. Ama benim görev tanımımda intikam yok. Benim işim polislik o kadar. Onu tutuklayıp adalete teslim edeceğim. Bundan başkasını yapamam, tamam mı?
1: Anlıyorum.
0: Bana içinden gelmeyen cevaplar verme.
1: Sana anladım dedim.
0: Polis olmak böyle bir şey işte. İşte bu. İşte bu.

0: Biraz yavaşla.
1: Direksiyonu tut.
2: Ne? Ne? Hey! Oh!
1: Yaklaş.
2: Ne? Ah! Ah!

0: Hey, çığırın hayır hayır. Hayır hayır. Dur lütfen dur.
1: Neden yaptın?
0: Evet. Çağırıyorum. Hayır. Sadece bir emir kulu olmak istemedim. Özellikle halkımızın üstüne çöreklenmiş o yoz yöneticiler ve liderler için.
1: Halkımızın onurunu lekelemeye hakkın yok.
0: Hadi yap.
2: Hayır yapma. Ne yapıyorsun? Dur bak yapma. Yapma. Bak öyle yaparsan öleceksin. Gel
0: bırak
2: buraya.
0: Beni.
2: Beni vuracak mısın yani? Ha? Hadi cevabını ver. Söz vermiştin.
0: Lanet olası.
2: Söz vermiştin. Onu öldürmeyeceğini söylemiştin, öyle değil mi?
0: Sen cinsin.
3: Benim karımı öldürdü.

0: Lanet olsun. Süvariler gelmeden şunu bir alalım. Bunun da çay ile birlikte nehre düştüğünü söyleriz. Hayatta kalmanı sağlamanın tek yolu bu.
1: Yaşayıp yaşamamam önemli değil.
0: Yaşamalısın, yaşamalı ve güçlü olmalısın. Çünkü cennetteki karın da öyle olmanı isterdi. Çağ ölümünü atladı. İnan bana, hayatta kalmış olsa bile onu tutuklamak zorundayım. Yani bana güvenmen lazım. Hadi şimdi git. Heh? Hadi git artık, git. Hadi. Hadi.

0: İyi iş çıkardın. Sen Cumhuriyet'in gururusun.
1: Ama Çağ'ın cesedini henüz bulamadık. Eğer zaman tanırsanız...
0: Cumhuriyet'e karşı olan tehdit bertaraf edildi. Geri döneceksin. Başkanımızın son emri buydu. Çağ'ı unut. Ortak görev bu şekilde sona erdi.
2: Babanız eve geliyor. Evet. Kimin kızısın sen?
3: Baba.
2: Oh, seni çok özledim. Ne oldu? Ağlıyor musun? Ne oldu yavrum?
4: Beni dinle. Kaybettiğim bir şey oldu.
2: O artık bende değil ki. Ben onu çoktan...
4: Sende olup olmaması umurumda bile değil. İki saatin var. Klişelere in Çamanis Kilisesi. Elektrik santraline getir. O zaman ailenin yaşamasına izin verebilirim. Ama polis desteği isteyecek olursan o da söz veremem işte. O zaman hiç düşünmeden aileni küçük parçalara ayırırım.
3: Anne, lütfen, kızımın ölmesine izin verin. Anne,
5: yavaş.

0: Chagi Sung karımı?
1: Ve iyi onu kaçırdı.
0: Klişeleri saat 9'a kadar İncheon iskelesinin elektrik santraline götürmemi istiyor, yoksa ikisini de öldürecekmiş. Yalvarırım, yardım et. Chaol Ryum, lütfen. Lütfen İon'u öldürmelerine izin verme.

0: İzin verin.
1: Yoldaş, Çağ hala hayatta. Bunu bitirmeme izin ver.
0: Bana görevin sona erdiğini söylemedin mi? Hala intikam peşinde koşmak mı istiyorsun? Görevini kişisel duygulardan ayrı tutmayı bilmelisin.
1: Çağ, Güney Koreli ortağımın ailesini kaçırdı.

0: Unut onları.
1: Artık başkasını kaybetmek istemiyorum.
0: Ben de seni kaybetmek istemiyorum.
1: Üzgünüm. En kısa zamanda geri döneceğim.

0: Anne.
1: Evet.
0: Kötü adamlar gitti mi?
1: Evet, gittiler canım, gittiler. Ama gözlerini kapalı tut, olur mu? Babanın gelmesini beklememiz gerek, tamam mı?
0: Tamam.
2: Hedef göründü.
3: Fiona! Fiona! Fiona!
0: Baba! Hayatım, buradayız! Baba!
1: Buradayız!
0: Baba!
1: Buradayız!
3: Fiona!
0: Baba!
1: Buradayız!
0: Buraya gel! Baba! Baba!
1: Hadi! Buradayız. Çabuk ol!
0: Baba!
1: Hadi çabuk gel!
0: Baba!
1: Buradayız!
0: Baba!
4: Klişeler nerede?
5: Önce ailemi bırakacaksın. Ondan sonra sana klişeleri teslim edeceğim.
4: Birlikte ölmek mi istiyorsun? İstemez.
6: Sen de değil mi?
3: Tabii ki ben de değil, senin pislik herif.
4: Elbette ben de değil.
3: Saklamayı bırak da çık ortaya. Seni lanet dolaşacak korkak.
1: Hiç korkma.
3: Korkma. Korkak.
5: Yo yo yo. Özür dilerim. Gerçekten. Lütfen, lütfen affet. Affet beni yoldaş. Lütfen. Lütfen affet beni.
4: Yüzbaşı Çağbat, bu benim suçum, tamam mı? Yani ailemin
5: bununla bir ilgisi yok. Onlar buna hak edecek bir şey yapmadı ki. Yazık. Yapma onlara bir şey.
3: Lütfen bak, benim suçum. Beni öldür.
5: Özür dilerim bak.
3: Onları bırak yerlerine. Beni öldür, tamam mı? Bırak onları lütfen. Lütfen, dinliyor musun?
5: Fiona, baban burada. Bak, birazdan evimize gideceğiz, tamam mı?
6: Vur.
4: Yoldaş, iyi misin?
5: Aç yavruyum.
6: Geç kaldığım için özür dilerim.
5: Çok teşekkür ederim.
6: Hareket edersen ölürsün.
7: Lanet olası.
6: Güneylilerin gitmesine izin verirsen klişeleri sana vereceğim.
7: Hey, Chael Rung.
4: Sen şimdi bu insanları kurtarmak için ülkene mi ihanet ettin? Ama
7: sana nasıl güvenebilirim?
6: Winch, üst güverte.

0: Yüzbaşı, 10 yüzler eksik.
1: Çağırıyorum.
2: İki parça eksik çıktı.
3: Söylediğim gibi önce onları bırakın. Sonra alacaksın.
1: Bir emir kulu için hiç fena değil.
2: Tamam. Anlaştık.
1: Onları bırak.
2: Aileni alıp evine git yoldaş.
4: Tamam. Tamam Çiğalır Yung. Tamam. Tamam peki. Tamam peki. İyi de. Sen ne yapacaksın?
3: Beni merak etme. Kardeşim. Özür dilerim. Seni bu belaya ben bulaştırdım. Şimdi oradan uzaklaşın.
4: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

artık kuzeye dönersen seni bir idam mangası bekliyor hocam. Bize katıl. Bizi bekleyen bir tekne var. Yüzbaşı,

0: Neden hareket etmiyoruz?
1: Hayatım, siz her şeyden çok sevdiğimi biliyorsunuz, öyle değil mi? Ama ben Güney Kore polisinin bir dedektifiyim.
0: Yani?
1: Cheol Ryung orada yalnız.
0: Lafı uzatmana hiç gerek yok, git hadi. Hadi git, hepsini öldür. Ve Cheol Ryung'u geri getir.
1: Ne, ciddi mi söylüyorsun?
0: Ama yalnız gitmeyeceksin değil mi? Şefi arayacaksın değil mi?
1: Tabii ki, arayacağım tabii ki.
0: Bak, sana bir şey olursa seni kendim öldürürüm, anladın mı?

0: Kjellrung! Al bunu. Sen iyisin değil mi?
1: Harikayım.
0: Geç kaldığım için kusura bakma.
1: Neden evinde değilsin sen?
0: Sen neden buradaysan aynı sebepten.
1: Ağlayıp yardım dilediğin için mi?
0: Orada iki gözüm iki çeşme ağlıyordum değil mi? Haklısın. Ama yine de şu anda benden iyisini bulamazsın, inan. Elindekine şükret. Çağ o tarafa doğru kaçıyor. Çabuk çabuk. Aslına bakarsan ben iyi bir nişancıyımdır.
2: Bize gitti bu. Çok hızlıymış adam.

0: seni daha önce öldürmem gerekirdi. Pislik. O klişelerin ne olduğunu biliyor musun? Bunlar benim halkını terk eden cumhuriyetten aldığım intikamım.
1: Ben ödülüm. Bugüne kadar ki emeklerimin karşılığı. Anladın mı? Anladın mı beni? Sen benim yüce planıma engel olamayacaksın. Lanet olası herif seni.

0: Şimdi senin.
1: Ah, lanet olsun.
2: Dur! Çeodruyuk, bana bak. Dur bir dakika. Hadi.
0: Çağ.
2: Oh, tanrım!

0: Bunu yanında götür.
1: Bir dakika. Hapishaneye girmeye çok mu meraklısın yoksa?
0: Ülkem böyle bir şeyden utanç duymalı. Ayrıca bu senin saygın bir polis olmanı sağlayacaktı.
1: Canı cehenneme. Sanki sanırsın yaptığımız iş için iyi maaş veriyorlar. Halbuki karın tokluğuna çalışıyoruz, canımızdan olacağız. Uf. Ne yapacaklar? Bir de ödül mü verecekler sanki? Ay, canım.
0: Öyleyse polis olmayı neden seçtin?
1: Böyle olacağından haberim yoktu ki. Ben elimde silahla ateş ederken çok havalı görüneceğimi düşünmüştüm aslında. Kötü adamları yakalayıp onlara haklarını okuyacaktım. Kelepçe takıp filmlerdeki gibi alkışlayan kalabalığın arasından geçecektim. Amacım oydu aslında. Ama sen neden seçtin söyle. Herhalde insanların orada açlıktan suç işleyecek takati falan kalmamıştır ha? Dur bir dakika. Burası dedektifler için bir cennet olmalı. Bana bak, beni de yanında götürsene. Ha, kuzeyde dedektif olmak istiyorum.
0: Dikkatli olsan iyi olur. Bu çenen yüzünden bir gün tutuklanacaksın.
1: Her neyse, her şey böyle başladı işte. Kötü adamları yakalayıp iyi insanları koruyacaktım. Ya sen? Ha?
0: En başında benim istediğim de buydu.
1: Ay acıyor her yerim. Ay her yerim acıdı. Sonunda gelebildiler. Bizim lanet olası şef hala şu işi öğrenemedi.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazım Bey hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Yazım Bey normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve

0: Meryem Hanım, sizi tanıyarak başlayacağız.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
1: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
1: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de ona eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz var mıdır?
1: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
2: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yaşmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım, sizin için açalım mı?
1: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun, butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, birinci etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımızda 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum Kazım Bey, sizinle başlıyorum birinci masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça halinde yapılmış bir kap.
2: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz ilk harf K. Bakalım ne olacak? Tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
2: hazırım.
0: Başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
2: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
1: Kavala.
0: A çıktı.
1: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
2: Kavara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
2: Kabama, kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
1: Kavata, kavaza.
0: Kavata, doğru. Kavata olacaktı.
2: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki, geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
1: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Kazım Bey zaten direkt yakaladı, çok yükseklerde deyince süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım
2: Kartal.
0: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
2: 6 numara.
0: 6 numara takip. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
2: Takıntı.
0: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi, değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de yazmayın.
2: Takınık.
0: Takınık.
2: Takınak.
0: Takınak. Takınak. Doğru. Takınak. Doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
2: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
2: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
1: Maalesef.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta
2: rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
1: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
1: Rakakit. Raka.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey'i bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket. Ne olabilir? R de var.
2: Rekaket.
0: Rekaket doğru yanıt. Efendim kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
1: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru açılmış yerlerden destek alalım. Evet. Peki acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
2: Evet, maymun. Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle esas ismi çok bilindik bir evet, maymun ama. Biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
1: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5.
0: Açılmış yerleri kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet. Ne olabilir? Ne elde edersiniz?
1: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? İsterseniz bakın önerebileceğim yerler, şimdi size de önereceğim, ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış, iki harfli solda, iki harfli, biraz da bizden destek olsun size. 19'u açın.
1: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek at hayvanı?
1: At.
0: Efendim?
1: At.
0: At. Doğru yanıt. sizi ters tarafa götürmüyor.

0: dedim. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
1: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniye süre başladı. Mal.
1: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
1: 5 harfli.
0: Bir finans terimi diyeyim. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey, sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
2: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım, hazır mısınız? Bakın, geliyor. Tia kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
1: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım. Evet. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatalım.
2: Emtia.
0: Emtia, harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi, birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları, çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Aklıma bir şey geldi ama...
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş. Hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey, hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
2: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
2: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz değil de.
2: Benziyor herhalde.
0: Böyle çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
2: Turka olabilir mi?
0: Turka değil de.
2: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
1: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
1: Tirşe.
0: Tirşe doğru yanıt. Tireş değil, tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
1: Hayır, hiç duymadım.
2: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
1: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.

0: Olsun. Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
1: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz evet. Yani.
1: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
1: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki adenit.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
1: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
1: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
1: soru da
0: çok
1: zor
0: farklı yönlendirmemiz lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
1: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
2: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
2: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
1: Atarak siye.
0: Son harf.
1: Atarak siya.
0: Siya, doğru. Atarak siya. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
1: aslında
0: çok
1: bu da
0: normal.
1: Tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğim evet. Yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir ataraksiya. De Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Dilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Hop, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor, bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Size devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadın.
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
3: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanım diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
3: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
3: Anavala.
0: Anava.
3: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
3: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Vallahi biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
2: Güzel geçti. Heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
2: Zor soruları seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
2: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalanmak.
2: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
2: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel yarıştınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
3: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
3: Birazcık
0: değil mi?
3: Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için, ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır küpünün ikinci etabındayız. Kalbirden'in olmadığı yarışmadayız ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz.
1: Tamam.
0: Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olabilir. Pas.
0: Pas dedik. Süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: sesi tanıdık geliyor ama çıkaramadım. Gel bulalım.
1: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
1: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
1: Değil, biraz Kars. Daha yukarılara diyeyim. Kars. Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
0: Rize.
1: Rize, tabii ki Rize. Evet. Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
1: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik. Bakalım

0: okuyorum. İzlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film.
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: İzmir? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce değil. Doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı. Sakiler.
1: Çıkmazdı bu. Yanıtımız. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Greyder olacaktı. Greyder. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bir bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
2: biliyorum
0: desem,
2: aslında ama
0: pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın sesler benziyor ama değil.
1: İşte, isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı da biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokomen güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi elimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki, beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki, geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi.
1: 1918. 18.
0: 30.
1: 30. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha, biraz daha. Çıkın.
1: 1938.
0: Bir tane daha çıkın.
1: 39.
0: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma, Antik

0: Kenti hangi ilimizdedir?
1: İzmir.
0: Bildiğim ha. İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıt. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı?
1: Tamirci Çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki Tamirci Çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da ama süre gitti. Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı. Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demişti.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal, olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi? Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğiniz için bu soruyu size veremedik. Olsun. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: Best canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu sahada sağlam bir

0: başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32 gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu. Bu doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda, butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başladık. Yazmaya bastım.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu işi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün desteğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bir kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Yazmaydı birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız.
1: Nayı.
0: Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı, pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii pili. Ki pili. Pili. Pile. Değil mi? Pili.

0: O bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
1: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
1: Yani fena değil.
0: Bakalım, bence. Doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
1: Biraz daha.
0: Sizle bekleyin. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre başlatın. Buyurun Meryem Hanım.
2: Avel.
0: Avel değil.
2: Aval.
0: Aval doğru olacak. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki çift ve yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
1: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç soruyu açalım?
1: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
2: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
2: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
2: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama ne olabilir?
1: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatacağı önce kim basacak? Süreyi başlat. Buyurun.
1: Ayeli. Ayeli.
0: Ayeli. Değil. Ayeli değil.
1: Ayela.
0: Aye. Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Meryem Hanım.
2: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama yok. O sırada süreniz bittiği zaten. İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Meryem Hanım?
2: 44.
0: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: TSE.
0: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39 olsun.
0: 39. Gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
1: Elem.
0: Elem. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var 40.
1: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Eruh.
0: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
1: Evet açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
2: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Bre.
0: Bre doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
2: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Ya, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i. Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
2: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü süre başladı. Balina bu. Buyurun.
1: Orba.
0: Orba değil.
1: Orya.
0: Orya da değil ama.
1: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü, başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
1: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tabii. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz.
2: Abrama.
0: Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
2: 40 olsun.
0: 40 mu olsun?
2: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
2: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Fa.
0: Fa değil.
1: Mi.
0: Mi de değil.
1: La.
0: La da değil.
1: Do.
0: Do da değil.
1: Neyse. Kas.
0: Do, re, mi.
1: Fa, sol, fa. La, si, do.
0: Ne dedin?
1: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
2: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz. S harfini açtık. Ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce bir

0: kitabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
1: Nide'nin N'si. Experience.
0: Nide'nin N'si diyoruz. Experience mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Experience. Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Yani eksper uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demektir? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
1: Sürecim vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya
0: harikası
1: gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
0: Üçüncüsü gelecek mi?
2: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura baktı.
0: Böyle, olay turizm yani. Acentesine döndü yani.
1: Eli büyütmüş gittik.
2: Aynen, eli büyüttüm yani.
1: Dalış yapmış mıydın daha önce?
2: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya yani, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatında böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, ilk yapmışım dediğim.
0: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
2: Yok. 5 metre.
0: Diyecekti, şu anda şok olacaktım.
2: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem. Şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat. Not falan alacaktım artık. Hepsini
0: harika.
2: Dinledim.
0: Peki ürktün mü?
2: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşündüm. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani, öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
0: Maldivler'de
2: daha
0: köpek balıklarıyla falan.
2: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
0: Aynen öyle.
2: Dediler.
0: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
2: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır, o bir şeyler yapmıyor.
0: Onlar et yemeyenler çünkü.
2: Yok, benim önümde onlar beslendi, gayet balıyorlar.
0: Yok,

0: zaten tabii ki.
1: Hepsi besleniyorlardı. Nasıl yani?
2: Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar.
1: Ama böyle koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
0: Ne olur ne olmaz.
1: Evet.
2: Bu arada konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
0: Ay ben o kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
1: ben yeni geldiğim için Ayşe anlatamadım.
0: Ben de Didem'i göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok çok hoşuma gitti yani.
3: Bu ikili eskiden beri dost mu?
0: Evet, evet. Yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
1: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
0: 15 sene yani. Geçti.
3: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
0: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne? Ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerde.
2: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
1: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
0: Biriydi.
1: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
0: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
2: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyor.
0: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
0: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken şey gibi oldum. Hani korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işin.
2: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
0: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
0: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı. Hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey. Şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Bir bağışır beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum ben orada. Bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra bir bağışır Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
2: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
0: Evet.
2: Evet. Başı Merkür.
0: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox TV dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
0: Evet.
3: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama.
0: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir yere oturuyor vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin oğluydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var. Bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten Özcan bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
3: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
0: Evet çok yani. Çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
2: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
1: Benim de işim avukatı o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim. Ayıp.
0: Diyebilirsin hayatım.
1: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli. Sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
0: Bence çok komik.
2: Çok ciddiler çünkü şimdi
1: evet,
2: böyle
1: evet.
2: Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok
1: evet,
2: iyiymiş falan.
1: Evet.
2: Radikal değişiklik kararı takdir ettim. İnanılmaz bir
0: teşekkür
2: radikal.
0: Teşekkür ederim. Evet, çok büyük.
2: Eğitim zaten sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır, takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
0: Çok zor. Evet. Gerçek korkunç gerçek.
2: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
0: Bilgi Üniversitesi.

0: ben mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown'da.
0: Evet.
2: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kesim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Yani ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya yani sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
0: Doğru,
2: o yüzden aslında bence çok normal bir şey senin iyi
3: peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
0: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeliler. Yani. Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
4: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
0: Ay çok ya, bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet, yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet, hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
3: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
3: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaportun var.
0: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
3: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersimi biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
3: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Bu haftaklığına
3: çalışıyorum.
2: Ben ilk evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum. Önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Diyor ya diyorum önemli değil. Benim bu 80. imzaladığım sözle. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmeyi ona gönderdim.
3: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
3: Çok tatlı.
4: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
4: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu, bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
4: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
4: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet, bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
4: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, match yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
3: Güzel, harika.
4: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro.
3: Ne yapıyorsun ya, tiyatroyu bırakmıyorsun. Helal olsun ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim tiyatro. Bir de bana sorun. Gerçekten.
3: Ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani yoksa şurama kadar.
3: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
4: Evet öyleymiş.
2: Tamam dedim, 10 temsil. Okey yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. 2 oyun kaldı. Diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Bir 10 temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
4: Taner Dümeli geldi.

0: geçtiğimiz haftalarda, o da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
1: bak,
0: dedi.
1: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
2: Çok güzel.
0: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen gelip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
1: zor.
0: Arka planında yer almak o işin.
1: Çok zor yani, şey, tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. İşte böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
2: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin. Hadi kocan seni idare eder ama
1: beni
2: annesin.
1: Beni en az yoran şey annelik. Oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
2: Aynı güzel.
1: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
2: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
1: Tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ın sahibi o. Evet.
2: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yetişiyor mu bir oyuncu daha?
1: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip çok yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
0: Esnaf
1: öyle.
0: Ya o.
1: Esnaf, evet.
0: Tam bir esnaf.
1: Aynen.
0: Çok, çünkü çok iletişimi olur. İyi.
1: Ha, olabilir. Şimdi yani öyle söylüyorsun. Yani kısmet değil.
2: Hiç istemiyorum.
1: İkisini de istemiyorum. Ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
0: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
1: Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar. Ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
0: Harika. Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
1: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
2: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
0: Yok, galiba, değil mi? Değil mi? 8. sayı.
3: Hakikaten 8. Recep
2: İvedik'te yok. Abi, 4 5 falan aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
3: Var. Yok, onu biliyorum. 8 ben de hiç
2: duymadım. 6 ne var?
1: 6 Recep İvedik.
2: 6
1: mı 7 mi oldu?
3: 6 belki de 7 ama
0: 8 yok en azından.
3: 8 yok da.
1: Yok, evet.
2: Ne güzel ya.
1: Yok.
3: Aynen. 3 seri.
0: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
2: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
1: Evet, İlker tabii.
2: İnşallah 8'de olur.
1: İnşallah.
2: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulur.
1: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman. Ben,
2: siz müthiş ikilisiniz.
1: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
2: İnşallah.
0: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
1: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
2: Evet, ters güç.
0: Bence
1: yani,
0: de.
1: Yani, bir şey yani bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
0: Bir de ona yakışıyor üstüne.
1: Evet işte çok, evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
2: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var oldu.
3: Söyleniyor.
2: Söylenmesine
3: evet.
2: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler,
3: evet,
2: yaptı.
3: Yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun bir

0: biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse, ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli şey işte alakasız ülke, yani ülkeye bile gitmedim. Ama onun bir filmini, bir dizisi ne alakası demiyorum. Kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum. Bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor. İnanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye.
0: Hikayesi iyiyse değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor. Evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela.
0: Tabii, evet. Ya da hatırlamıyorsunuz bir işte. Kuzey Avrupa işleri mesela.
1: Onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
0: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo, işte karikatür de öyle.
1: Özellikle oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar
0: evet,
2: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın senaristler de var.
1: Komedi
0: yönetmen.
1: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor, ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var, evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: Yiyecek ve kısılmayı deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: Üç kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
2: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım. Ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani

0: yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarında yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu. Evet. Değil mi?
1: Oyuncuya bence karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz? Yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
0: Paranız var mı? Var. İstediğiniz konuyu. Yani. O zaman değil yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa, canım. Bak, düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii doğru. Canım ya oyuncudan
1: uçak
0: ziyade
1: sahnesi,
0: daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek bir haftada çekilecek.
1: Oo zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet, evet yani hem hayal gücünüz hem de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani bütçe ama o öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer bilmem ne yapar yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
1: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor
0: evet,
1: gibi oluyor.
0: Evet. Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam senin işin orada bitti diyenler de ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
1: Bu da duyurum. Çok tatlı.
3: Didem sen senaryoyu çıkarışır mısın peki?
2: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
2: Ama şey yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
3: Didem sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
2: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
2: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya?
3: Şey, temizlik kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet. Evet.
2: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyor.
2: Evet dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim

0: almadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkartalım.
1: Bu 800 kişi araştırıyoruz. Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yarın manşet olsun. Kaç dakikada aldı?
0: Ya,
1: en az bir iki saatin
0: almıştır. Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve, çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır, aynı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zamanlarsınız? Ya. Bir şans daha mı versen?
2: Ay çok iyi.
0: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
2: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim ya yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
2: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim neye üzüldün? Yani en son bakıyorum en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun ya.
0: Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi otur cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem adalet dağıtıyor.
3: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu kalmasıyla ilgili
0: evet,
3: yani.
0: Olabilir.
2: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
3: Yapar.
0: Evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
0: değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
2: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum ki o gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
2: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
3: Yok ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
0: Aynen.
3: Sonra deriz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
2: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay gidip harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem baktım yeni hesap açtı diye.
2: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyor o zaman şeyde.
1: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
3: Çok yapamam zor. Yani. Çok zor değil mi ama?

0: Ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuk daha hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
1: Eyvah.
0: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam.
1: Ali Yılmaz.
0: Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
2: Çok tatlı ya.
1: Bu çok
0: felaket ya.
1: Bizim stalkumuz
0: bu kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
2: Proje var mı Ayşe?
0: Var.
2: Yazıyor musun? Gittin mi?
0: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
2: Gizle mi? Açıklayabiliyor musun?
0: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
2: Komedidir.
0: Komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
0: bileyim. Gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç hikaye, acaba dedik dizi mi yapsak hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
2: Daha başlamadık.
0: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
2: İyi hadi bakalım.
1: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarımı. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
1: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
1: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
3: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
1: Yani, sonu yok değil mi?
3: Böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Hani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani yolumuza bakalım ne istiyoruz yani diyecek bir şey yok.
2: Senaryo yazan biri oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye yani o tarz rahatsızlıklar sizde var mı öyle bir şey düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
2: Senaryo olarak senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların yoksa her gönderdiğim her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim.
0: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
2: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet yani böyle star.
2: Asla.
0: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
2: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
2: Evet hareketler.
0: ATV'de çok ikinci gün birincisi, ikincisi falan oldu yani.
2: Aynen öyle. Sen ne diyorsun Didem?
3: Yani ben orayı da geçtim artık, geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba.
2: Ya.
3: Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında benim ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım, akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti, hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti, bu benim kısmetim, bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
1: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
3: Bence zaman getiriyor.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için, ya o niye o dizide? O başrolü niye aldı? Bak hayatımda 15 yıldır hiç duymadım.
3: Yok.
0: Hiç.
3: Yani demem bu diyorum ya, bu benim zaten yani, diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa ya bir insanın diyorum ya yani siz de düşünün şimdi. Ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var. Herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
2: Evet, hem beğeni şeyini çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar tabii ki, o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var bilmem ne, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey çakallarla dans dışında hiç sabit bir şeyin yok.
3: Yok.
2: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
3: Evet.
2: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor para almıyorsun.
3: Yeri yani... geliyor mu?
0: Para alma yeri hiç gelmiyor.
3: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum yani evim, ailem yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç oynamadık. Boş kalmıyorum?
2: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar yok. Falan.
3: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim yani yapıyorum. Ya evet yani evet, o evet, şey
2: biraz da insanın kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor yok, o işler
3: gerçekten
2: yani.
3: Çok
2: bence bu her iş için zor.
3: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
2: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 4 evet. 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
3: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet, evet. Bakın bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
0: Zorlanarak
3: yani onun yanında bunu da denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok
2: güzel,
3: yani.
2: Harikasın valla. Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diyorsun değil mi?
1: Öyle ama değil mi? Biraz her telden gerçekten.
0: Harika,
1: farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet. Öyle.
0: Yani konservatuar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da
1: hayır,
0: Türkiye'de
1: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuarı. 950 Devlet Konservatuarı'ndan mezunum.
0: Kanada'ya?
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
1: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
1: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
3: O ne güzel.
1: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
1: İzmir'deyim evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
1: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
0: Çok öyle. Güzel.
3: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın
1: evet,
3: herhalde.
1: Evet, müziğe bağlamayla başladım.
3: Kim yönlendirdi?
1: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
3: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi yoksa bir önünü mü açtı?
1: Yani herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, udun telleri bile yokmuş bakarsınız yani. Oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent tamamen keyifliydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
0: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
1: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
0: Aldınız.
3: İyi olmuş.
1: Evet.
0: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
1: Sezen.
0: Pardon.
1: Sezgin'den karıştı.
0: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
1: Evet öyleymiş.
0: Harika. Kabaca çektik selam sesi buradan. Yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabaçlar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
4: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Eğitmenim orada.

0: Yani bakıyorum burada Cağaloğlu, Anadolu'lar, mimarlık fakülteleri, fen fakülteleri var da var, TRT.
1: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
0: Halen oradasın.
1: Halen oradayım. Evet.
0: Çok güzel.
1: Aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum, Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
0: Hale.
1: Evet. Evet.
0: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
1: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
1: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Yarışmacı arkadaşlara başarılar
1: şimdi
0: dilerim.
1: Aslında
0: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey ya.
1: Şöyle, zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
0: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
1: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
0: Halen okuyor.
1: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
0: Harika. Sizle Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
1: tamam,
0: açacağım.
1: Tamam.
0: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
3: Hoş
0: evet.
3: buldum. Merhaba.
0: Evet. Neler
3: sadece
0: yapıyor?
3: Müzisyen.
2: Ben liseyde O Ses Türkiye'den tanıyorum.
3: Yani. Evet. Öyle mi? O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım
1: evet.
3: gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız
1: evet.
3: var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak, şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
2: Nil, yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
3: Tabii ben finale kaldım, en son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu, özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların öyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yine de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
0: Kim eledi?
3: Beni
0: telefon şey mi? Halk mı?
3: Yok, hayır. Yok. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi. Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
0: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. ses getirdi o dönem o.
3: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
3: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
0: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
3: Her zaman.
0: Her zaman. Çok netti.
3: Çok netimdir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
3: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı evet. getirdiği aslında evet. belli olmaz.
2: Tabii.
3: O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
0: O zaman şarkı gelsin diyelim.
3: Gelsin.
0: Seninle başlayalım Nil.
3: Tamam.
0: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
3: Evet.
0: Son şarkın.
3: Son şarkı.
0: Diğeri ne olsun?
3: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
0: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
3: Yok, o aslında 2021'in
0: şarkısı.
3: En çok sevilen şarkım olduğu için onu
0: öyle
3: seçtim.
0: Öyle mi? Harika.
3: Evet.
0: Hadi gelsin dinleyelim.
3: Gelsin.

0: unutuldum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
2: Öyle mi?
0: Değişilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstüne alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
3: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun Turgen? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Ben unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani. Evet.
3: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet, o zaman.
4: Evet. Evet.
3: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
3: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
3: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
3: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
3: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
4: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttin ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
4: Benim çok... hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
3: Çok güzel.
0: Ne yaptı izleyince peki?
4: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
3: Ne güzel, harika.
4: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
3: evet,
4: olduğu,
3: evet,
4: için,
3: evet.
4: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
4: Klipte.
3: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
4: Tamam.
3: Dinleyelim, gelsin
4: tamam.
3: Bakalım.
4: Tamam, memnuniyetle.
3: Bir de arkasından bir şarkı da alacağım ama hangisini alalım?
4: Affetmem Asla Seni Olsun. Affetmem. Hemen arkasına alalım.
3: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyorum.
4: Evet. Aman hata olmasın.
3: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye hep çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Yıllardır Merve. Hani, hani evet. Mesela yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan biri de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ben bunu

0: tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum, evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey, yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler, 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Ne salonlarımız güzel. Da doluyor.
1: Harika.
0: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
1: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
0: yok,
1: da mutlu
0: yok, gayet
1: oluyorum.
0: Güzel, gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
1: Ne güzel, süper.
0: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Yani televizyonlardan
1: tabii şu anda
0: çok...
1: sahne alacakları bir yer yoktur sanat müziği konusunda.
0: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
1: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
0: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
0: 2021'de. Kızıl
2: Çok
0: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi? Arada?
0: Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için, önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
1: Hangisi? O gün ne?
0: Ozan Tügen.
1: Tügen.
0: Aranjörüm, direktörüm.
1: Ne güzel.
0: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
1: Süper, harika. Çok güzel.
0: Öyle onlarla yapıyoruz.
1: Melik, sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
1: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası...
3: Evet.
1: Yani şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok, yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola
1: çok
3: sanatçısı
1: çalıştım.
3: Olarak
1: viola
3: çalıştım.
1: Sanatçısı olarak aynı solist zamanda... olarak değil değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
1: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
4: Biz tanışıyoruz. Evet.
1: Öyle mi?
4: Tabii.
1: Ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
4: Serüvenimiz de aynı.
3: Evet.
4: Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
1: beraber
4: değişiyor.
1: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
4: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
4: Belki de almışız.
3: Lise zamanlarında yani.
4: Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
4: evet,
3: falan.
4: Evet, çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
1: Peki İzmir, ondan sonra Kanada, sonra buraya gelip sanat merkezi açmak falan, yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
1: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
1: Kattı.
3: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi, çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedik açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
1: Ne güzel.
4: Çok yani, güzel.
3: Evet.
1: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten.
1: Deniyorsun,
3: sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok,
1: çok
3: vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
4: İnşallah.
1: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
1: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
1: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
1: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
1: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi, evet, böyle bir
2: harika
0: turnu var.
2: Ay süper. Bu benim için çok önemli çünkü.
0: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
0: Nasıl oldu?
2: Ben bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onu seçimde yaşanmış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkıyı bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
0: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
0: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmiştim sonrasında.
3: Gelmeyince aşkın da sabır çekmek zorunda kaldı. Çok iyi. Herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var herkesin bu şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
0: Ha, o kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
0: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
0: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmazlardı.
2: Tabii doğru.
3: Pes et.
0: Ama aralarda belki.
3: Evet. O,
2: ya bir yorgunluk olmuş.
4: Evet. Tabii, yani hüsranlarımız oluyor.
2: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
0: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibisin.
4: Ben, evet canım.
3: Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var. Nil ile ilgili deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
4: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
4: Adana'dan. Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen bu, ne dedi bu konuya?
4: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin, evet, var, gücün var.
3: Korkmadın İstanbul seni yutacak.
4: O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtında kemanla geziyordum. Bu çok bilinen, evet, bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
4: Evet. Ne gibi yaşamışım acaba?
0: Ne, orada ne yazıyor, evet, acaba?
3: Ne bileyim. Acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
4: Ben mi?
3: Evet.
4: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
0: Senin de
3: zor geçmiş.
4: Ya yok, hiç öyle tekliflerim. Yani öyle bir şey bile şey yapmadım. Hani yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana. Buna nasıl cevap verilir? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
4: Asla olmadı.

0: Asla.
1: Köstek?
0: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes şöyle, hayır, benim
1: canlı yaşamamışsındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
0: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
1: Yalan.
0: İşte şöyle. Tamam ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
2: Gelmesin mi acaba zaten?
0: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
1: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
0: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
3: Her şeyi biliyoruz ya.
1: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun hala?
0: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor, yarısını ödemiyor, yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
1: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan
0: yani. Asla, yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
3: Ay, o kadar.
0: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
3: Sonra daha çok kazık yedin mi?
0: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum. Ya hatırlamak istemiyorum.
1: Aslında... Biraz da öyle bir durum var.
0: Ama evet, insanız ya. Yani evet, o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Hı-hı. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki. Hani
3: benim. Her şeyde çabuk mu güveniyorsun?
0: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Hı-hı. Seviyorum, yakın duruyorum. Hı-hı. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşındaki de bana öyle davransın. Yani kötü, hı-hı, kötü bir insan olmadığım aşikar.
1: Vallahi profesyonel hayatla konuştuk onu, nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet, iş veren memnun mu bu durumda?
4: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
1: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
4: Seviyorlar.
1: Ekstra da destekliyor olabilirler.
4: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
1: Havalimanının sahibi değil mi?
4: Yok. Havalimanı. Çok... Ve perakende markası.
1: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet, getiriyorlar yani.
4: Tabii bedavaya.
1: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
3: Çalışma arkadaşlar.
4: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
3: Aa, ne güzel.
4: Öyle tatlı.
3: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
4: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
1: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
4: Diyorlar.
1: Diyorlar mı sanat
4: tabii
1: müziği?
4: Tabii ki.
1: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
4: onu
1: seviyorum.
4: Onu da seviyorum.
1: Bence
4: çünkü orada
1: zaten
4: perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
1: Aa,
4: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin, hı-hı, diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
3: İkisi
4: herhalde o beni motive ediyor.
3: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
4: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Bir, hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
1: Aa, ne güzel.
3: Ya, kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
4: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
1: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup patlasın çalabilirsin. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey, başka bir şey öyle yapmaya gerek yok. Yani.

0: kafayı boşaltıyorsunuz.
1: %100 ya. Meşhur, sen İzmir'de sahne alıyorsun.
0: Evet.
1: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun, yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
0: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
1: hep
0: var.
1: Hep İzmir mi?
0: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
1: Yurt dışına gidiyor musun yine?
0: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
2: En büyük hayalin ne?
0: En büyük hayalim o işte, o müzikali yazmayı istiyorum. Evet, burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
1: Valla müzikal eksiğimiz var.
0: Evet.
1: İnşallah başarılı olursun.
0: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
2: Kemancın hazır.
0: Harika. Evet, süper.
3: Hayalde sınır olmaz derler
0: evet.
3: Ya.
0: Umarım öyle.
2: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
0: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey var.
2: Çok zor bir şey.
0: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
2: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
0: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsiniz şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
2: Nefesli.
0: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden güzel. Sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yaptım falan.
3: Aa, bekleriz üstlere.
2: Harika gelirim.
1: Tam tüm sanat müziği.
3: Hemen kaçırmıyorum.
0: Beğendir aldım yine. Şimdi beğendir aldım.
1: Yakında orkestra da kurarlar.
0: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.
2: Biz üçlü çıkıyormuşuz. Proje yapıyormuşuz.
1: Altın kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizim için de sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki

0: miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazmay hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Yazmay, normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği
1: evet,
0: hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de buna eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz
2: eşim,
0: var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım, sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun, butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, birinci etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımızda 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey, sizinle başlıyorum. Birinci masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça halinde
1: bilemedim.
0: Yapılmış bir kap.
1: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz ilk harf K. Bakalım ne olacak? Bir tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
1: hazırım.
0: Başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
1: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak. Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
2: Kavala.
0: A çıktı.
2: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
1: Kabara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
1: Kabama. Kabana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum.

0: Kavata,
1: Kavata doğru. Kavata olacaktı.
2: Öğrenmiş oldum.
1: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Bir.
1: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
0: Şahin. Yok.
1: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazın Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir de harf açtım. Bakalım.
2: Kartal.
1: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik. Evet. Ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
2: 6 numara.
1: 6 numara taki. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım yazmayı. Direkt yanıt sizde.
2: Yapalım. Takıntı.
1: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi, değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Sizdeki yazmayı.
2: Takınık.
1: Takınak. Doğru. Takınak doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
2: Oradan 18 numara. Lazım.
1: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
2: Yok,
1: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
0: Maalesef.
1: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta
2: rakakat.
1: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
0: Rakaket.
1: Birazcık daha iyi.
0: Rakakit. Raka.
1: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket. Ne olabilir? R de var.
2: Rekaket.
1: Rekaket doğru yanıt. Efendim kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
0: Tebrik ediyorum.
1: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 numaralı soru.
1: 3 numaralı soru açılmış yerlerden destek alalım. Peki acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymunu olabilir bu?
2: Evet, maymun. Bir maymun türü.
1: Ağaçlardadır. Böyle esas ismi çok bilindik bir evet, maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
0: Makak.
1: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 5.
1: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet. Ne olabilir? Ne elde edersiniz?
0: Hak.
1: Hak elde eder.

0: adalet oldu, hakkını kazandı, hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. İsterseniz bakın, önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim, ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış, iki harfli. Solda iki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19'u açın.
1: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek at. Hayvanı?
1: At.
0: Efendim?
1: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
1: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniye süre başladı. Mal.
1: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
1: Beş harfli.
0: Bir finans terimi diyeyim. Yok. Bir harf daha açalım. Kazım Bey, sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
2: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım, hazır mısınız? Bakın geliyor. Tiya kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
1: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım. Evet. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatalım.
2: Emtia.
0: Emtia, harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi, birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları, çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Aklıma bir şey geldi ama...
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş, hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey, hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
2: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
2: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz bilemedim. Değil de.
2: Benziyor herhalde.
0: Böyle çok olarak, farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
2: Turka olabilir mi?
0: Evet. Turka değil de.
2: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
1: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
1: Tirşe.
0: Tirşe. Doğru yanıt. Tireş değil. Tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
1: Hayır. Hiç duymadım.
2: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar tirşe. Mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım. Gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var.

0: farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
1: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen. Çok kullanışı rahat bir alet, edevat. Bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
1: Of.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
2: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz evet. Yani.
2: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
2: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki adenit.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
2: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
2: soru da çok zor galiba.
0: Yönlendirmemiz lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
2: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
1: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
1: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
2: Atarak siye.
0: Son harf.
2: Atarak siye.
0: Siye doğru. Atarak siye. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
2: aslında
0: çok
2: bu da
0: normal.
2: Tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğin evet. Yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir ataraksiya. De Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Belli bir kasna geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı.
2: Oh, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
1: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru.

0: süreyi başlattık.
1: Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
2: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum.
1: Ne olabilir?
3: Yok, çıkmadı.
1: Burası böyle ah vatanım diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana va ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
2: Anavaya.
1: Anavaya değil, başka.
2: Anavala.
1: Anava.
2: Anavala.
1: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge, biliyor muydunuz?
2: Duymuştum.
1: Duymuştun. Biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya kulak şifre harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
3: Güzel geçti. Heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
1: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
3: Zor sorular seçtiniz.
1: Zor sorular seçtiniz.
3: Evet.
1: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalamak.
3: Bir tanesinde zorlandım.
1: Çok zorlanırdık.
3: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
1: Evet. Gayet güzel. Evet. Yarıştınız. Tebrik ediyorum.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
2: Yani iyiydi.
1: Bir böyle durduk.
2: Birazcık değil mi? Tıkandım ama.
1: Kazım Bey için. Ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
3: Hazırım.
1: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır küpünün ikinci etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı. Ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz.
1: Tamam.
0: Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olan bir. Pas.
0: Pas dedik, süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor, dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: geliyor ama çıkaramadım.
1: Gel bulalım.
2: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
2: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
2: Değil, birazcık Pas. Daha yukarılara diyeyim.
0: Pas.
2: Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
0: Rize, Rize.
2: Rize, tabii ki Rize.
0: Evet.
2: Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
2: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik. Bakalım

0: soruyorum. İzlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film.
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi ilimiz?
1: İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu, Yaşar olacaktı.
1: Çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı. Sakiler
1: çıkmazdı bu. Yanıtımız. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Greyder olacaktı. Greyder. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bir bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
2: biliyorum
0: desem,
2: aslında ama
0: paslayabilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı İki de mi? Biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokomen güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi elimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Bir... Bir... Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki. Beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi.
1: 1918. 18.
0: 30.
1: 30. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha.

0: 33.
1: Biraz daha, biraz daha.
0: Çıkın, çıkın, çıkın, çıkın. 1938.
1: Bir tane daha çıkın.
0: 39.
2: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
0: İzmir.
2: Didyma. İzmir değil.
0: Aydın.
2: Aydın doğru yanıt. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı?
1: Tamirci Çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki Tamirci Çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da mı süre gitti? Kaldıraç değildi ama forklift olacaktı. Bir hemen tamam. Bakalım olsun. Hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demişti.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal, olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi?
1: Mardin.
0: Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğimiz için bu soruyu size veremedik. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan olduğu üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B.

0: Değil P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32. Gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu. Bu doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruya açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başlattık. Yazmaya bastım.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmezsiniz.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu işi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bütün kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız. Nayı. Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Heh, Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii pili. Ki pili. Pili. Pile. Değil mi? Pili. O bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım,
2: bence.
0: Bakalım doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil.
1: Aval.
0: Aval doğru olacaktı. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki çift ve soy yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç nolu soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın.

0: Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama A. Ne olabilir?
1: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatacağı önce kim basacak? Süreyi başlat.
2: Buyurun.
1: Ayeli. Ayeli.
0: Ayeli. Ayeli. Değil. Ayeli değil.
1: Ayela.
0: Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Halim Hanım.
3: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama yok. O sırada geç süreniz bittiği zaten. İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Meryem Hanım?
3: 44.
0: 44 dolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: TSE.
0: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39 olsun.
0: 39. Gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
1: Elem.
0: Elem. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var 40.
1: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Eruh.
0: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
1: Evet açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
3: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Bre.
0: Bre. Doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
3: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet'li Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
3: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak bir balina türü süre başladı. Balina bu. Buyurun.
1: Orba.
0: Orba değil.
1: Orya.
0: Orya da değil ama.
1: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum.

0: Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü, başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
1: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz.
2: Abrama.
0: Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
2: 40 olsun.
0: 40 mu olsun?
2: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın, önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
2: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota, süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Fa.
0: Fa değil.
1: Mi.
0: Mi de değil.
1: La.
0: La da değil.
1: Do.
0: Do da değil.
1: Neyse, kas.
0: Do, re, mi.
1: Fa, sol, fa, la, si, do.
0: Ne dedin?
1: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
2: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz, S harfini açtık ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? 1. etabı, 2. etabı, 3. etabı. Kazım Bey, var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
1: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden. Kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Bey küçük bir farkla, ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
1: Nide'nin nesi? Experience.
0: Nide'nin nesi diyoruz? Experience mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Yani belki eksper uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demektir? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Expert. Peki.

0: Bakalım öyle mi? Neye doğru mu? Spesinizin
1: vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadı. Yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de onu eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: başım, bildirilecek bir vukuat yok. İsterseniz biraz uyuyabilirsiniz. Bir gelişme olursa sizi ararım.
1: Ne oldu? Nasıl buldun beni?
2: Aç karnına mı çalışacaksın? Liderimize böyle hizmet edemezsin. Zaten bu işi karnımızı doyurmak için yapmıyor muyuz?
1: Buraya geldiğinden kimsenin haberi var mı?
2: Merak etme. Gelirken yüzbaşıya bilgi verdim. Umarım baharatı istediğin gibi olmuştur. Biliyor musun?
1: Neyi?
2: Ben...
0: Silah sesi, silah sesi! Hemen komuta merkezine dönün! Acele edin! Silah sesi,
1: benim
0: silah sesi!
1: Bekle.
0: Hemen komuta merkezine dönün! Acele edin!

0: Yüzbaşın bir ipucu bulduk. Tesis 215'teyiz.
1: Aferin. Şimdi bekleyin. Oraya geliyorum.
0: Soygun bitip haydutlar kaçana kadar beklememizi mi istiyorsun? Biz giriyoruz. Hemen gelin. Arayın, sen arkayı tut. Diğerleri gelsin.
2: Yoldaşım, desteği bekleyelim.
0: Güneş doğana kadar mı?

0: aranıyor.
1: Kımıldamayın.
0: Temizleyin.
1: Kımıldamayın.
2: Size kımıldamayın dedi. Şimdi sayacağım. Üçe kadar silahlarınızı bırakmazsanız kafanıza birer kurşun yiyeceksiniz. Bir, iki,
3: Lim Chiao Rung. Sana beklemeni söylemiştim. Neden dinlemiyorsun? Ha? Yoldaşlar arasında kan dökülmesine gerek yok değil mi? Ha? Şimdi silahlarınızı bırakın ve sizinle şöyle yüz yüze konuşayım. Yani bir düşün. Bu klişelerle krallar gibi yaşayabiliriz. Bir daha hiç çalışmamıza gerek kalmaz. Haksız mıyım?
2: Kapa çeneni.
3: Öyle mi? Ver. Ben çenemi kaparsam onun kafası uçar.
1: Dur!
3: Silahını bırak. Diğerlerine de bırakmalarını emret. Aşağı gelin.

siper alın.

Hey, chill room. İyi misin? Bu sana garip gelecek ama seni hiç sevmemiştim. Cumhuriyete sadık bir emir kulundan başka bir şey değilsin. Sadık bir kul. Seni şanslı serseri. Ha? Hey, Echiel Ryung. Şu anda hayatta olmanın tek sebebi köpek gibi sadık olduğun, liderin değil benim merhamet dolu yüreğim. Sana bir görev vereceğim. Gidip cumhuriyete söyle. Bu klişeleri halkımın kanının bedeli olarak alıyorum. Ha? Görüşürüz.

0: Tesis 215'te üretilmiş olan bu süper banknot, paranın üstündeki tüm güvenlik önlemlerini mükemmel şekilde taklit edebilmektedir. Ve tüm sahte para denetleme teknolojilerini başarıyla atlatabilmektedir. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde sahte olduğunu tespit edecek bir araç yok. Uzun yıllar süren meşakkatli çalışmaları sonucu yaratılan bu kalıpların üstündeki şekiller 1 mikrometreye kadar...
1: Sonuca gel.
0: Bahsi geçen bu klişeler çalındı efendim. 2010'daki kalp kara skandalından sonra uluslararası sahnede süper banknotların varlığını açıkça reddetmiştik. Bu klişeler ortaya çıkarsa uluslararası toplum tarafından
1: savaş
0: da
1: savaş çıkabilir. Parti emriyle yapılan üretim savaş ilanına eşit bir etkiye sahip olacaktır. Küpeliler kim?
0: Chagi Sunk efendim. 44 yaşında. Ordu saflarında yükseldi ve Körfez Savaşı'nda silah uzmanı olarak görev yaptı. Eylül ayında özel bir polis timini yönetmek için ülkeye döndü. O zamandan beri yüzbaşı rütbesiyle görev yapıyor. Uyuşturucu çaldığı suçlamasıyla rütbesi indirildi. Karısı aile borçları yüzünden hapse atıldı ve hapiste öldü. Bu hırsızlığı gerçekleştirmek için eski timini bir araya getirdiği düşünülüyor efendim.
1: Lanet olsun.
0: İç Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet'ten kaçış rotasını belirlemeyi başardı. Ayın 12'sinde Chungda'ya ulaştı tahmin ediliyor. Pekin'den geçerek Dalian'a gittiği sanılıyor.
1: Çin'de mi? Bu bilgi doğru mu? Öyleyse sınır dışı edilmesi için işbirliği talebinde bulunun.
0: Çinli yetkililerle temas halindeyiz. Ama Çin'in sadece mola yeri olduğunu düşünüyoruz. Bugün Dalian'dan uçağa bindiği bilgisine ulaştık. Gittiği yer... Seul şehri.

0: sana. Dur.
1: Olamaz.
0: Sıkıştın. Ne yapacaksın şimdi? Seni yakalamak için ne hallere düştüğümü gördün mü? Gördün mü? Tamam. Tamam, sakin ol, tamam. Seninle bunu konuşabiliriz, ha?

0: yapma sana.
1: Deşerim seni ha.
0: Tamam.
1: Benden uzak duracaksın.
0: Sana yaklaşmayacağım. Tamam. Durur musun lütfen?
1: Hadi yaklaşma.
0: Tamam dur.
2: Baba telefonunu açsana. Lütfen meşgul numarası yapma. Baba.
0: Kızımla konuşabilir miyim?
2: Lütfen meşgul numarası yapma.
0: Aç.
2: Baba telefonunu açsana.
0: Evet tatlım.
2: Baba.
0: Babacığım şu anda işteyim ben.
2: Cep telefonum ne oldu?
0: Telefon mu?
2: Ama alacağına söz vermiştin. Ne zaman alacaksın?
3: Hadi açık söyle. Ondan rüşvet filan aldın mı?
0: Ne rüşvetinden bahsediyorsun? Ben asla rüşvet almam ki.
3: Öyleyse neden adamın kaçmasına izin verdikten sonra destek istedin?
0: Çünkü önce aramak için zamanım olmamıştı, tamam mı?
3: O serseriyi yakalamak için o kadar zaman harcamıştın. Adamların haftalardır onu bulmak için takipteydi ama hepsi boşa...
0: Evet biliyorum çünkü heba olan benim emeğimdi.
3: Taviz vermeyi bırak artık.
0: Ne dedik? Dursana biraz. Öyle bir laf edip sonra da kalkıp gidemezsin, tamam mı?
3: İşler iyi gitmiyor. İş soruşturma bürosu beni sıkıştırıp duruyor. Ortalık sakinleşene kadar seni 3 ay görevden uzaklaştıracağım.
0: Sahi mi? Hay lanet olsun. Adam bana keskin bıçakla saldırdı. Ne sanıyorsun? Robocop olduğumu mu? Şef Pio!
4: Dedektif Kang.
0: Seni aptal. Sana operasyondan önce şefe haber ver dememiş miydim ben?
4: Önce onu tutuklamamız gerektiğini sanıyordum.
0: Tam bir geri zekalısın. Burası akademi değil, tamam mı?
4: İsterseniz gidip hemen şefle konuşurum.
0: Ha, ne diyeceksin?
4: Benim hatam diyeceğim.
0: Geçti artık, boş ver. Çaylak olarak işe böyle bir hatayla başlamamalısın. Git artık. Olan oldu. Bu da polisliğin bir parçası. Neyse artık, tamam hadi gir içeri.
4: Ama
5: demek ki 12. bölge tim lideri Kaptan Cha Gi-sung ülkeden kaçmayı başardı, öyle mi? Ama timindeki binbaşı Lim Chol-yung hala burada. Beni neden canlı bırakmış olabilir? Konuş. Cha ile birlikte planınız ne?
6: Öldür beni. Çünkü öldürmezsen cehennemin en dibine kadar bile gitse çağının peşinden gideceğim.
5: Çıkın. Gelecek hafta Seul'de Güney Kore ile Kuzey Kore arasında bakanlar düzeyinde bir toplantı olacak. Bu bizim talep ettiğimiz çok önemli bir toplantı. Şimdi delegasyona sen de dahil olacaksın. Gidip Cha'yı yakalayacaksın.
0: Almadım hayır, almadım rüşvet. Yo, ne yap, prensesim sen miydin? Gel
7: baba,
0: ya.
7: Baba telefon.
0: Tamam ama şu perdeyi bir kapatır mısın önce lütfen?
7: Telefon.
0: Tamam
7: hadi,
0: tamam şimdi uyuyorum.
7: Ne zaman alacaksın?
0: Yapma lütfen.
7: Sen
0: tamam tamam. Bugün
7: zaman,
0: alacağım, bugün
7: zaman,
0: alacağım, bugün
7: zaman.
0: Alacağım. Tamam yeter ki git, hadi git. Şu bugün perdeyi sen kapat lütfen hadi. Hadi. Hadi şu perdeyi kapat lütfen.
7: Hadi kahvaltıya gelsin.
0: Ama canım hiç istemiyor.
8: Enişte, enişte kalk. Acil bir durum.
0: Ne? Ne oldu?
8: Çok acil 1000 dolara ihtiyacım var. Borç verir misin?
0: Sanırım ne diyorsun sen? 1000 dolar mı?
8: Sus. Sessiz ol. Hadi bu ay çok alışveriş yaptım. Bütün kartlarımın limitini doldurdum. Hadi ama.
0: Git ablanla konuş. Ablanla konuş, tamam mı? Hadi. Hadi ablanla.
8: Enişte. Bana yamuk yapmayacaksın değil mi?
0: Ne olur gidip ablandan istesen olmaz mı?
8: Sonra hesabıma gönderirsin. Oldu mu? Teşekkür ederim.
9: Ne oluyor burada?
8: Gerçekten yüzünün halini gördün mü? Zavallı eniştemin canını çıkarıyorlar. Bari sen ona iyi davran.
9: Kesin yine bir şey istiyorsun. Hey hadi kalk. Kalk sana diyorum. Ya, hadi
0: sana aşkına neyiniz
9: sen
0: var sizin bugün ha? Bırakın da uyuyayım biraz lütfen, bugün izinliyim. Lütfen.
9: Canım ben ne bileyim, Şef Pio arıyor.
0: Umurumda bile değil.
9: Ben cevap veririm öyleyse. Alo.
0: Bana ver.
9: Konuşacağını biliyordum. Kahvaltıya gel.
0: Canım istemiyor. Alo.

0: Hey Zintay.
1: Ne işin var
0: çok
1: burada?
0: Çok çöp çıkmış ha?
1: Yardım. Hayır bırak.
0: İyi uyudun mu?
1: Hem de nasıl. Şimdi gidip kendime geçinmek için ek iş bulmam lazım. 15 yıllık ortaklığımız buraya kadarmış. Sadakat dediğin şeye...
0: Evet evet, arkadaş olduğumuz için sana anlayışlı davrandım. Unutma, takip sırasında bir şüphelinin kaçmasına izin verdin ha. Ayrıca baskındaki kayıp 5000'i de unutmayalım.
1: Evet. Bana bunu mu söylemeye geldin?
0: Merak etme, tamam mı? Merak etme. Hı? Sicilin işlenmemesi için ayarlama yaptım. Hepsi unutulmuş.
1: Ver senin yalanını.
0: Hadi yürü.
1: Ortak bir soruşturma mı?
0: Evet, gelecek hafta gerçekleşecek bakanlıklar arası toplantıdan haberin var mı? Delegasyonda bir dedektif de olacakmış. Bir sansür bürosu ajanı. Her neyse. Güney'e kaçan bir suçlu olmuş ve onu kendileri yakalamak istiyorlar.
1: Nasıl bir suç işlemiş bu adam?
0: Bilmiyorum ki. Bu doğrudan Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir emir. Bu görevi almak için herkes her türlü torpili kullanıyor ama ben senin için araya girdim ve işi kaptım. Sen adamı takip edeceksin.
1: Dur bir dakika. Bir komüniste bebek bakıcılığı mı yapacaksın?
0: Sakın ona da söylemeye kalkma.
1: Boş versene.
0: Ne?
1: Her zaman adil bir toplum için çalıştım ama sen bana rüşvetçi bir polismişim gibi davranıyorsun. Şimdi de bu işi yapmamı mı istiyorsun? Söyler misin? Ülkem için daha ne kadar fedakarlıkta bulunmam lazım acaba?
0: Senin için umut yok. Gerçekten yok. Anlamıyorsun değil mi? Ben burada senin teşkilatla yeniden herkesin gözdesi olmanı sağlayacağım. İyi tamam, boş ver sana. Sana yalvarmayacağım. İstemiyorsan işi çayla veririm, olur biter.
1: Hey, dur. Sana bu işi almayacağım demedim. Sadece düşünüyorum dedim, tamam mı? Ayrıca böyle bir görevi bir çaylağın eline emanet edemez.
0: Biliyorum, henüz buna hazır
1: i̇şte
0: değil.
1: İşte ben de bunu düşüneceğim dedim ya.
0: Tamam, öyle düşünemeyse. Bu kadar çöp nereden çıkıyor ha? Şuraya bak.
2: Bugün saat 12.30'da gerçekleşen toplantı sonrasında alınan kararları bir basın toplantısıyla açıklandı.
3: Enişte.
2: İçeriden
3: uzaktan kumandayı uzatsana.
2: Görüşmeler olumlu geçiyor.
1: Dur bir dakika, dur.
2: İçin uygun ortamın yaratılmaya çalışıldığı, iki Kore arasındaki bakanlıklar arası görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Toplantılar ülke dışında da merakla izleniyor.
0: Bu görevden sonra eski işine geri döneceksin. Üstelik iyi giderse terfi bile alabilirsin. Özel bir terfi. Maaşında da iyi bir artış olacak. Şimdi söyle bana, insanın eline ne zaman böyle bir fırsat geçer?
1: Hayatım, her şey için teşekkür ederim. İşler yakında yoluna girecek.
4: Ne?
1: Teşekkürler diyorum. Yakında her şey yoluna girecek.
4: Git kendini al. Buzdolabına koydum.
1: Neyi alayım ben? Sana teşekkür ediyorum.
4: Ayağını
1: burada.
4: Çek. Çekilsene evet. Yolumdan.
1: Ne böyle yapıyorsun? Neden peşinden geliyorsun?
4: Sana buzdolabında dedim ya.
1: Aa, tamam tamam. Git al, olmuyor, olmuyor. Anlaşamıyoruz. Belli oldu bu. Tamam.
5: Hakkında soruşturma mı açılmış?
0: Evet ama bu sadece idari bir hatadan ibaret. Sonunda hepsinin bir yanlış anlamı olduğu anlaşıldı. Eskiden çok başarılı bir polisti. Herkesin takdirini kazanmıştı. Emniyet müdüründen şahsen ödül bile aldı. Sivil operasyonlarda tam bir uzmandır. Evet.
5: Her neyse. Anlaştık. Senin görevin gece gündüz
1: evet.
5: 7 gün 24 saat Kuzey Koreli dedektifin yanında kalmak olacak. Gözünün önünden ayırmayacaksın. Olağan dışı her şeyi bize bildireceksin. Şef Puyo, siz de ona gereken her şekilde destek vereceksiniz. Anlaşıldı mı?
0: Elbette.
5: Daha önce de dediğim gibi, bu ortak gerçekleştirilen gizli bir operasyon olacak. İstihbaratın soruşturmaya dahil olduğunu bilmemeliler. Bu sadece Güney için değil, ayrıca Kuzey için de geçerli. Beni anladınız mı?

Doğayı bul ve klişeleri al. Sakın bulmadan da dönme. Bu el telefonunu kullanmayı öğrendin mi? Güney insanlarını bununla kontrol ediyor. Silahını kaptır ama bunu kimseye kaptırma. Sadece 3 günüm var. Önce Park Moon Po'yu bul. Güneyde kaçakçılık yapıyor. Eskiden Çan'ın adamlarından biriydi. Onunla hala bağlantısı olmalı. Seni çaya götürecektir. Kişisel intikam duygunu bu işe bulaştırma. Unutma.

0: Sen dedektif Lee misin değil mi?
1: Güney'e hoş geldin. Memnun oldum, memnun oldum, tamam. Ben cinayet masasından Jin Tae.
0: Hey.
1: Kuzey'den getirdiğin silahı el koyuyorum. Burada çalıştığın sürece silahın bende kalacak. Görev bitince ben sana geri vereceğim. Ortak operasyonun en önemli konu...
2: O silah Cumhuriyet'in malıdır. Onu geri ver.
1: Kural bu ve sen de uymak zorundasın. Roma'da Romalı gibi davranacaksın diye bir söz var. Duymadın mı sen? Hadi gidelim.
3: Hayır, sen de geçene. Vergilerimizi sizin suçluyu yakalamak için harcıyoruz. Bari boşa gitmesin.
4: Ha. Güney peşine bir yılan takacaktır. Aradığın şeyin klişeler olduğunu asla öğrenmemesi gerek.
5: Kuzey'in aradığı adamın adı Cha Ki-sung. Basit bir hırsız için iki Kore arasında görüşmeleri başlatamayacaklarından ya da ortak görev isteyemeyeceklerinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor.
1: Tam 20 yıldır bu işin içindeyim ve bana söylenmeyen şeyleri anlamak benim işimdir. Evet, bu işin ağırlığını omuzlarımda hissetmeye başladım bile. Güney Kore'nin onurlu bir dedektifi olarak bu soruşturmayı hemen sonuçlandıracağımdan emin olabilirsiniz.
5: Daha bitmedi ama.
1: Otur, otur, otur.
5: Öncelikle Cha Ji-sung'un yerini belirleyip onu tutuklamak zorundayız. Senin görevin sadece onlarla işbirliği yapıyormuş izlenimi vermek ve onların adamını Cha Ji-sung'dan uzak tutmak olacak.
3: Söylesene, seni buraya götüren nedir acaba?
1: Ortak operasyonla ilgili dosyayı okudum da çok fazla şey yazmıyor. Yani sıradan bir katil Kuzey ile Güney arasında böyle bir işbirliğini tetikleyecek kadar önemli olamazdı, öyle değil mi? Hem bana sorarsan katilin biri kaçıp gitti diye sevinmeniz gerekmez mi? Adam artık sorun çıkaramazdı. Yani bunlar bana mantıklı gelmiyor.
2: Mantıklı gelmesi de gerekmiyor. İşini yap yeter.
1: Demek öyle ha? Bak, şu bayrak. Onu takmaya devam edeceğim. Kural 2, bu gizli bir görev, gizli görev. Tamam mı? Ben sana görevle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Sen kalkmış benim kolumu bükmeye çalışıyorsun ha? Ha? Dua et orada kendimi tuttum. Yoksa seninle öyle kötü bir başlangıç yapmış olacaktık ki hiç sorma, yani iyi bitmeyecekti. Ya, elimden zor kurtuldum. Ne utanç verici. Etrafına bak, güneyde her yer kamerayla dolu. Toplam 3 milyon civarında var. Bizi her saniye takip ediyor olacaklar. Duyuyor musun beni? Gizli bir şey yapmak mümkün değil. O yüzden burada, gerçi kuzeyde de her zaman izleniyorsunuzdur ya. Aslında o kadar farklı değiliz. Sabahın köründe ilan dağıtmaya başlamışlar. Evet. Bunlardan hiç gördün mü? Al bu telefonu kullan. Kendi numaramı kolay ara diye sık kullanılanlara ekledim.
2: Bende de var.
1: Var mı? Bunu da kullanabilirsen olmaz mı? Tamam, senin numaranı ver bari.
2: Gerek yok.
1: Ama verse iyi olur, çünkü ne olur ne olmaz acil bir durumda aramam gerekir.
0: Tam bir gerizekalı.
1: Bunu evine dönerken geri alırsın. Şimdi neye ihtiyacımız var? Gitmek istediğin bir yer var mı? Seul Kulesi ya da Itaewon gibi. Bak, bu senin Seul'e yaptığın son yolculuk olabilir.
2: Burada usta bir dedektif misin sen?
1: Ne, öyle mi dediler? Evet, öyle sayılırım. Neden?
2: Çünkü bana daha çok tur rehberi gibi göründün de.
1: Ne, ben dedektiflik nasıl yapılır bilmiyor muyum? Şu an elimizde takip edebileceğimiz bir ipucu yok ki. Patronlarım Çağ'ın yerini bulmaya çalışıyor, biz de onları bekliyoruz işte.
2: Meng Dong'a gidelim.
1: Alışveriş yapacaksın. Tamam, öyle olsun. Asker olmak daha iyi değil miydi? Neden? Neden polis oldun ki?
2: Başka bir yol bul, trafik olmayan.
1: Keşke olsaydı ama maalesef yok. Yani GPS'e göre şu an en iyi yol bu. Petrole sahip olmayan bir ülke olarak neden böyle bu kadar çok araba var anlamıyorum.

0: Orada olduğunu nereden biliyorsun? Seninle ortağız, bana da biraz bilgi versen iyi olur sanki.
1: Diamond daire 1108. Can'ın bir ortağının orada kaldığını öğrendik. Park Myung-ho.
0: Aa, o kadarını söylesen yeterliydi zaten.
2: Mapo bölgesinde bir rehine vakası. 40 yaşlarında bir adam bir kadını bıçakla rehin tutuyor.
0: Nasıl bir dünyada yaşamaya başladık böyle anlamıyorum. Pekala, burası D1. Olay yerine yakınız, gidip bir kontrol edeceğiz, tamam.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya sizi duymadın mı, sende bir rehine var.
1: Aldığın emirleri unuttun mu yoksa? Hangisi önemli, görev mi rehine vakası mı?
0: Vatandaşın güvenliği her zaman polisin birinci önceliğidir. Eğer gitmezsem o kadını bıçaklar ve...
1: Yalan söylemeyi bırak.
0: Tanrı aşkına. Şimdi beni bıraksan iyi olur, tamam mı? Seninle birbirimize sarılacak kadar samimi değiliz, dur. Dur, tamam. Bak tamam, bunu konuşabiliriz, tamam mı? Bırak diyorum, lanet olsun, bırak. İn şu arabadan, in aşağı, in dedim. İn arabadan, in arabadan. Hadi bırak beni, yürü. Sen benim ne olduğumu sanıyorsun ha? Durup dururken beni itip kalkmaya, kolumu kıvırmaya falan kalkışıyorsun. Haberin olsun. Şu an seninle göre... Bak çok büyük hata yapıyorsun ha. Ver şunu. Tamam, sakin ol, sakin ol. Ateş kes, ateş kes. Beni çözersen seninle iki demokratik insan olarak konuşuruz. Ya da istersen komünist gibi konuşuruz. Çeyaldırıyorsun. Beni dinle. Çeyaldırıyorsun. Hey, bekle dur. Hop. Hey. Lim Çeyaldırıyorsun. Vay canına. Bu adam gerçekten aklını kaçırmış olmalı. Özel kuvvetler falan umurumda değil. Bunun ne yeri ne zamanı, tamam mı? Dedektifli, senden bir taksiyi takip etmeni istiyorum. Seul 19BA6918. Evet, işte o 6918.
3: Buyurun efendim. Buyurun, ister misiniz? Efendim, mağazamıza bekleriz. Teşekkür ederim. Mağazamız bu tarafta. Siz de ister misiniz?

0: Diamond Mayhawk Apartmanı. Diamond Mayhawk Apartmanı numara 1108.
1: Hey! Demek tek parça halinde gelebildin. Dedektif gel biraz konuşalım ha, hadi. Dursana, konuşmamız lazım. Hey, neden? Neden böyle burnunun dikine gidiyorsun ki? Artık hiç kimse yaya soruşturma yapmıyor. Hepimiz CSI olduk. Bir sürü teknolojik zımbırtı var. Yeter ki kullanmayı bil. Sana söylüyorum he.

0: Allah lanet olsun.
1: Plaka veriyorum. Seol 32SA 2914 Myeongdong'dan Jongryo'ya gidiyor. Durunca beni ara, tamam mı? Ha?
2: Kuzeydam, halk arasındaki adı Bingdu. Bu lanet şey ister Çin malı olsun ister Kuzey Kore malı, 1 kilosuna 1000 papel çok fazla.
3: Bu senin burada aldığın o kalitesiz mallara hiç benzemez.
2: Bakıyorum kuzeyden kaçıp geldiğinden beri çok değişmişsin. Ama sıradan bir uyuşturucu satıcısın. Tamam, ver şunu bana. Oy, senin lanet olası pislik.
3: Ah. Ne bu arada? Eğer bundan da isteyen olursa haberim olsun. Sadece uyuşturucu pazarlamıyorum. Bende çeşit çok.
4: Parkmayın kol.
5: Bırak.
4: Chagi Sung nerede?
5: Kolum. Kolum.

0: Neredeler?
1: Itaibon'dalar. Itaibon.
0: Itaibon mu?

0: Hey! Hey! Hadi önce iyi misin?
1: Baba.
2: Tanım şu hale bak. Lanet olsun.
3: Birini buldum. Dalyan A257'de, 18 numarada. Wang Buyuan adını kullanıyor efendim.
4: Devam et, çıkış kapısına bak.
3: Tamam.
4: Arabanın sahibini kontrol edin.
3: Emredin.

0: Ark geldi efendim.
1: Ark Minko.
2: Bıkmadın mı hala? Selam vermeyi bırak. Burası özgür bir ülkem.
1: Tekne ve silahlar yarın hazır olacak.
2: Güzel.
1: Ama küçük bir sorunumuz var. Kuzey Kore'den gelen biri sizi arıyor olmalı efendim. Muhtemelen tesis 5014'ten. İki kişi vardı. Güney Koreli olan ona Lim Cheol Ryung diye seslendi.
3: Aklını mı kaçırdın? Elindeymişken tüm dünyaya gizli bir operasyonda olduğumuzu duyursaydın bari.
4: Orada neredeyse ölü

0: Çektim, tamam mı? Lime ulaştığımda bir baktım, adam aksiyon filmlerindeki gibi davranıyor. Tam ona yetişmeye çalışırken çocuğun biri yolun ortasına
1: atladı. Tamam, boş ver. Park ne oldu?
0: Kaçtı tabii. Çoktan tabanları yağlamıştı.
1: Kaçmasına izin mi verdin? Hem de biz onu sorgulayamadan.
0: Ne, kasıtlı mı yaptım yani?
1: Hayır, ona inanamıyorum. Bu arada Cha Ji-sung'un dosyası sonunda geldi. Eski bir Kuzey Kore subayıymış. Lim'in yanından 7 gün 24 saat ayrılmayacaksın ve sorun çıkmasına da izin verme.
0: O kadar da kolay değil. Yani adam...
1: Ne ilgilendirmez, gerekirse eve yanında götür. Bu çok önemli bir adamla, önemli bilgilere sahip biriyle ilgili bir şey olabilir. Bu yüzden bir düşün. Ya onunla ortak görevdeyken onu öldürecek olursa, o zaman ne olacak sanıyorsun? Kabak bizim başımıza patlar. Senin de benim başıma. Ona telefonu verdin mi?
0: Kendi telefonu var.
1: Tanrı aşkına. Telefonu ona vermen gerekiyordu ama.
0: Adam onu takip edeceğimizi biliyor. Onu almaya nasıl ikna edecektin? Ne yapsaydım? Zorla cebine mi soksaydım yani?
1: Ah, lanet olsun. Şimdi nerede?
2: Dedektif Lim. Ben dedektif Lee Dong-hoon. Dedektif Kang'ın ortağıyım. Başka bir deyişle sizinle aynı takımdayız. Anladınız mı? Memnun oldum efendim. Ülkelerimiz şu anda ayrı olabilir ama aynı ulusun evlatlarıyız, değil mi? Eğer ortak ekip olarak bu işi iyi bir şekilde sonuçlandırırsak...
0: Evet, efendim, iyi bir şekilde sonuçlandırırsak çok iyi olur yani.
2: Bildirilecek bir gelişme yok efendim.
0: Olsa şaşardım zaten. Pardon. Hadi gidelim. Hadi. Evet, ne yapacaksın şimdi? Park ortadan kayboldu ve Cha hakkında da bilgi bulamadık. Bulmak için kapı kapı dolaşmayı düşünmüyorsundur herhalde. Bu sadece 50 yıl sürer. O da herkes kapıyı açarsa tabii.
3: Sen müdahale etmemiş olsan onu yakalamış olacaktım.
0: Hadi. Bu taraftan. Hem şüpheliyi kaybettin hem de şehirde terör estirdin. Sözde gizli operasyon. Şu bacaklarını biraz çeker misin lütfen? Ya da dur, ben üstünden atlayayım. Dur bir dakika. Ama biraz aç bari. Aha, çok oldu. Dur. Birleştir. Dur, ben iyice terlemeye başladım. Ay, ne zaman bitecek bugün? Şu hale bak, gerçekten bıktım, usandım ha. Pekala dedektif. Benim için de çok zor. Artık birbirimize güvenebilir miyiz lütfen? Ha? Seninle bir süre ortak olarak kalacağız. Şu Cha denen adamı birlikte yakalayalım diye. Şu anda yerini belirliyor bile olabiliriz. Bu ülke içinde ulaşabileceğimiz noktaların sınırını küçümseme.
3: Eğer yerini bulursan önce bana haber vermeni istiyorum. Bunu yaparsan Güney Kore soruşturma kurallarına uyarım.
0: Elbette haber veririm tabii.
3: Kelepçeyi çıkar.
0: Ya yine kendi başına çekip gidersen?
3: Ben de ortak görevimize güvenmek istiyorum.
0: Bak, haberin olsun. Senin yüzünden yukarıdan o kadar çok azar işittim ki. Hadi artık bu resmiyeti bırakalım, tamam mı? Şimdi bak. Benden çok daha gençsin, bu belli, tamam mı? Nasıl oldu da bu kadar çabuk yükseldin? Genelde insanlarla birkaç ilişkiden sonra iyi arkadaş olurum. Hadi öyle yapalım. Hadi gel, iyi arkadaş olalım, tamam mı? Hadi.
3: Öyle yapalım.
0: Vay canına, bu beklediğimden çok daha kolay oldu ha. Çok güzel. Seninle kurduğumuz bu yeni arkadaşlığımızı ölümsüzleştireceğiz. Gel buraya, bacağını uzat. Evet. İşte oldu. Bak. Bu cihaz aslında senin bir dedektif olduğunu gösteren gizli bir işaret.
3: Bu GPS izleme cihazı mı?
0: Evet, öyle. Küçük bir özelliği daha var. Şimdi bak, sana bunu nasıl açıklasam? Şimdi varsayalım bir olay yerine vardın. Kimin kim olduğunu bilmiyorsun, tamam mı? Biri geliyor ve sana hey sen de kimsin diye soruyor. Bak diyorsun. İşte ben buyum. Ya o. Aa, sen bir dedektifsin. Ben de öyleyim. Demek sen de öylesin ha. İşte. Sen de mi dedektifsin? Evet, tebrik ederim. Aferin. Burada tek vücuduz. Hepimiz yoldaşız yani. Bugün temsil ettiğimiz şey bu. Bunu unutma.
3: Seninki nerede? Sen de dedektifsin değil mi?
0: Ben normalde her gün takarım da şimdi şarjda kaldım.
3: İzin ver.
0: Bunu seve seve kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Bu jestini de karşılıksız bırakmam. Ay sen de iç.
3: Yeterince içtim.
0: Hadi bir kadeh daha iç ne olur. Evet. Artık seninle birlikte çalıştığımıza göre kötü adamların kaçacakları delik kalmadı değil mi? Şimdi bak çayı yakalarsam sen benim için ne yapacaksın söyle.
3: Ha? Ne yapmamı istiyorsun?
0: Ay dünyada en çok istediğim şey ne biliyor musun? Tamam dur. Evet $100,000 istiyorum. Ha? O zaman çocuğumu özel okula gönderebilirim. Baldızımı evlendirebilirim ve kalanı da karıma veririm. Ve belki de büyük bir eve çıkarız. Anlıyor musun beni? Buna ne dersin ha? Nasıl fikir? Ha? Söyle. Hadi. Bak bu 3 gün boyunca hayatını kuzey için tehlikeye atan bir güney polisi için bence bu fazla bir şey değil. Ha? Ne kadar maaş aldığımı biliyor musun? Duyduğun zaman şoke olacaksın ama bak. Şimdi vergiler düştükten sonra yıllık yaklaşık $38,000. Hadi böl bakalım 12'ye. Ha, ne yapıyor şimdi? Evet. İşte sen ona 3000 de yani. 30'a böl onu da. O zaman ne oldu? Asgari ücretten aza geldi günlüğü. İnanılmaz değil mi? İyi akşamlar hanımefendi. Hayatım. Misafirimiz var. Gel çekinme gir. Gel işte. Bak bu benim yeni ortağım ha. Yakışıklı değil mi? Henüz kalacak bir evi de yok. Bu yüzden bir süre bizimle kalabileceğini söylemiştim. O da senin hoşuna giden şeylerden almak istedi. Ne düşünceli adam öyle değil mi? Bak çok da tatlı. Bize kızarmış piliç aldı. Oy bak bu da benim kızım. Hop söyle bakalım sen kimin kızısın? Söyle bakayım ha. Kimin kızısın sen söyle.
4: Tabii ki annemin. Ha,
0: peki ne zaman benim olacaksın ha? Hey Bay Lim'e merhaba desene. Hadi.
4: İyi akşamlar.
0: Ne var?
5: Merhaba.
0: Ne oldu? Ne?
5: Bir otele yerleştiremez miydin? Zaten aptaldın daha da aptal oldun.
0: Yalnız biraz sessiz olursan seni duyuyor çünkü. Orada öyle dururken hakkında konuşman ayıp olmuyor mu şimdi?
5: Canım kibar ne olmuş? Biraz. Ne? Ne dedim ben?
0: Tamam sus artık. Gel sen ayakta kalma gel otur. Bak biz böyle yaşıyoruz. Bu evin reisi benim yani istediğin gibi girebilirsin hadi.
5: Kim demiş girebilir diye?
6: Hadi konumuza kabalık ediyorsun.
0: Bu kadın var ya benim. Neyse çok keskin bir dili vardır ama aslında iyidir. Hadi gir içeri.
6: Gelebilirsin. Bak, evet çekinme.
0: Zaten giremeyecek olsan davet etmezdim. Ayakkabılar çıksın yalnız.

0: Oh, o kadar yakışıklı ki.
1: İçeride mi?
2: Evet, neden?
0: Ne var, ne var?
2: Büyük yatak odası olmaz.

Bu gece burada yatabilirsin. Bu aslında Yona'nın odası. Umarım çok rahatsız olmazsın. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden benden isteyebilirsin. Burası benim odam. Sana iyi geceler.

0: kaçacağının yerini belirledikten sonra yanımdaki polisi atlatıp ortadan kaybolacağım.
1: Unutma, 48 saatin kaldı. Klişeleri geri alamazsan en azından onları yok et.
0: Bu görevi canım pahasına tamamlayacağım.
2: Umarım hoşuna gider. Bunları senin için hazırladım. Tadına bak. Özellikle sevdiğin ya da istediğin bir yemek var mı? Söylersen senin için pişirebilirim.
3: Aa, ne dersin? Bak, neler sakın diyor. Şuna. Son 3 yılda bir kez bile yemek pişirdiğini görmedim. Birdenbire başımıza aşçı kesilir. Umarım yemek hoşuna gider.
0: Merak etmeyin, seçici değilim. Ben ne bulursam yerim.
2: Kuzeyli miydi?
4: Evet. Orada hayat çok zor olduğu için buraya iltica etti. Ne de olsa burada harika bir hayat yaşıyoruz, öyle değil mi? O da kuzeyli bir polis, yani kibar davranın. Yiyon. Hadi bunu da ye yavrum. Sen kimin kızıydın söyle.
5: Annemin.
4: Ya demek ona veriyorsun ha, aferin peki. Ne kadar da kibar bir kızsın. Çok da iyisin, aferin. Aferin. Ama biraz da keşke bana verseydin işte.
0: Sen yeterince yiyorsun.
3: Lütfen çekeyim mi?
4: Bak, böyle kibarlık yapıp durmana gerek yok. Güney'de yeterince yemek var. Belki gerek olandan fazla
2: çok
4: bile.
2: Çok duygusuzsun. Bugünlerde açlıktan ölen mi var? Abartma lütfen.
4: Dünyadan haberin yok senin. Biraz gazete okusaydın ya. Bir sürü aç var dünyada.
3: Sen enişteni ciddiye alma.
4: Ne?
3: Aldırma.
4: Ha.
3: Karşında oturuyor, görmüyor musun? Sen ona bakma, boşver.
2: Kulak asma.
5: Babam çok kaba.
3: Ve çok da kötü.
2: Çok kötü. Tüm Kuzey Koreliler açlık çekmiyor. Bu kişiden kişiye değişir. Bana açlık çekiyormuş gibi görünmedi. Derisine baksanıza.
4: Niye?
2: Eniştem adına senden özür dilemek istiyorum. Hep böyle düşüncesizdir.
4: Hadi adama bakmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Hadi sen de durma, hadi ye.
3: Evet,
4: hadi, hadi acelemiz var.
3: İstediğin kadar ye. Ha, yesene.
4: Yalnız karım diye söylemiyorum, çok iyi yemek yapar ha.
6: Patron.
7: Evet.
6: Arabanın sahibini bulduk.
7: Tamam, seni sonra ararım. Söyle.
6: Adı Jang Song-tae. DS Holding'in genel müdürü.
7: DS Holding.
6: Evet. DS Tatil Köyü ve Otel Zincir'in kardeş şirketlerinden. Yönetim kurulu başkanı da Yoon Dae-hak. Triad'ın Çinli patronu olarak tanınıyor.
7: Adamlarımızı Yoon ve Jang'ın peşine tak. Çayla bağlantı kurduklarında haberim olsun.
8: Özgür hayat hoşuna gitti mi? Burada çok daha rahat değil misin?
9: Evet, özgür bir adam gibi yiyor ve özgür bir adam gibi uyuyorum.
8: Paran varsa özgürlük burada kolaylıkla satın alınabilir. O zaman sağ ya da sol kanat diye bir şey kalmaz. Onlar ne tarafa baktığına göre değişir ama yukarı ve aşağı değişmez. Şaşırırsan yere çakılırsın.
9: İstersen sohbeti bırakıp konuya gelelim. Ne dersin ha?
8: Hadi, bunun bir şey ispatlamadığını biliyorsun. Parayı basan klişeleri görmem gerek. Burada öyle küçük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Klişelerin ne yapabildiğini bir görelim. Onların da gerçek olduğundan emin olmalıyız, değil mi?
9: Benim ne olduğumu sanıyorsun?
8: Dünyada sahte para tespiti teknolojisi çok gelişti. Bizim de uzmanlara ve ekipmana ihtiyacımız olacak.
9: Fazla zamanım yok.
8: Sadece 2 gün. Onaylamamıza izin vermek ya da vermemek sana kalmış ama anlaşma yapmak bana kalmış.
9: Gerçekten cesur bir adamsın. Lanet olası. Bay Yoon, ben ülkeme ihanet ettim. O klişeler için ailemi ve dostlarımı bırakıp geldim. Şimdi organlarımı da mı istiyorsun?
8: Çok çalıştığını biliyorum ve karşılığını da almalısın ama burada bu kaynaklara sahip olan tek kişi benim.
9: Doğru. Öyleyse bekleyeceğim. 24 saatin var. Uzmanlarını ve ihtiyacın olan her şeyi getirebilirsin. Yarın klişelerle birlikte burada olacağız.
8: Çok akıllıca.
9: Ama seni uyarıyorum. Eğer bana kazık atarsan seni öldürürüm.
4: Geriye sar lütfen. Dur. Bu adam nereye gidiyor?
10: Bu. Bodrum'a iniyor.
4: Ne var orada?
10: Bir gümrüksüz alışveriş mağazası ama şu anda açık değil.
4: Gümrüksüz mü?
10: Evet.
4: Tamam. Teşekkür ederim.
10: Önemli değil.
4: Elimizde kanıt olmadan giremeyiz ki. Önce mahkemeden emir çıkartmamız lazım.
11: Park çıkarken farklı bir çanta taşıyordu.
4: Bu her zaman olabilir. Ne anlamı var ki?
11: Dur.
4: Ne? İşte. Burada şüpheliler aksi ispat edilene kadar masumdur. Kuzey Kore'ye benzemez. Yani mahkum edilene kadar istedikleri yere gidebilirler. Burada bizim kanunlarımıza uymak zorundasın.
11: Ben Güney dedektiflerinden değilim.
4: Ben sana işin yasal olması için yapman gerekeni söylüyorum. Sonra başımız derde girer. Merhaba, nasılsınız bakalım? Size bir şey sormak istiyorum.
12: Ne var?
4: Park Myung-ho'yu aramak için geldik. Dün saat 3 civarı buraya gelmiş. Onu tanıyorsunuz değil mi? Şu koca kafalı ve tuhaf bir saç modeli olan tip var ya. Onu güvenlik kameralarından görmüştük. Yani bize yalan söylemeyin boşuna. Onun burada ne işi var? Ha, arkadaş. Hey sen bıçakçı, beni tanıyorsun. Gel bakayım buraya.
13: Ay, içine edeyim.
4: Gel dedim gel. Nereye nereye? Hey nereye gidiyorsun?
14: Patron, gel haberler kötü.
4: Gel dedim.
14: Yandık yandık.
15: Patron, patron.
16: Ne çocuk gibi bağırmayın.
15: Yemin ederim çok yanıyor.
4: Nasıl, ne biçim bir yer böyle?
15: Canım acıyor.
4: Ha? Ay. Ne oluyor burada böyle? Devlet size dürüst bir dükkan açmanız için her türlü imkanı sağlamış. Bu sahte mallar ne? Ha, şunlara bak.
12: Hey. Sen kimsin?
4: Bu yerin patronu sen misin? Senden polisle işbirliği yapmanı istiyorum. Park Myung-ho'yu tanıyor musun?
12: Yanında arama emri getirdin mi?
4: Şu anda postada ama o gelene kadar konuşabiliriz herhalde.
12: Yani haklarımı hiçe saydım ve buraya mahkeme emri olmadan mı geldin? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin ha? Pislik herif.
4: Bak seninle yanlış bir başlangıç yaptık. İstersen baştan alalım ha, ne dersin? Ha, bak tanıştırayım, bu da dedektif. Ver şunu.
12: Bu gerçek
4: ver
12: mi?
4: Dedim. Ver şunu dedim bana. Hey. Ha?
12: Burada
4: ver
12: hiçbir
4: dedim.
12: Yetkin yok. Mahkeme emri olmadan hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Ha?
11: Park nerede?
12: Hey, bu takım sana çok yakışmış.
11: Bunu bir daha sormayacağım.
12: Biliyor musun, hiç kibar bir adam değilsin. Ha? Konuşmasam ne olacak?
11: Adaleti engellemek ciddi bir suçtur. Eğer işbirliği yapmazsanız müdahale hakkımız doğar.
14: Patron.
11: Bir dedektife kafalı diyemezsiniz. O kanunları uygulayan bir memurdur. Buna göre davranılmayı hak eder.

0: Ay.
1: İstikler sizi. O tuvalet kağıdı mıydı?
2: Bizim orada tuvalet kağıdı silah değildir.
1: Burada da kimse öyle olduğunu düşünmez. Özellikle nasıl kullanıldığını görmemişlerse. Sen bunu nasıl böyle bu hale...
2: Bana saldırdılar. Kendimi savunmak zorundaydım.
1: Evet tamam, buna hakkın vardı ama... Yani ne bileyim...
2: Parkın numarası kayıtlı. Yerini tespit ettir.
1: Alo şef. Beni bu görevden alır mısın lütfen ha? Ha? Biraz önce neler olduğunu biliyor musun ha? Lim bir düzine iri yarı haydudu yere serdi. Hem de bir rulo tuvalet kağıdıyla. O kadar hızlıydı ki ne olduğunu bile anlayamadım. Yemin ederim ki takip edemedim yani. Ne?
0: Triad mı dedin?
3: Bak şimdi, DS Holding kurumsal bir çete ve çok iyi organize olmuşlar. Ve Çağ buraya indikten sonra hemen onlarla bağlantıya geçmiş.
4: Ciddi misin?
3: Aha. Tamam. Lim'in cep telefonuna istediğim gibi o mikrofonu yerleştirdin mi?
1: Elbette yerleştirdim.
5: Öyleyse neden hiç sinyal almıyoruz?
1: Ben bunu nereden bilebilirim acaba?
3: Bak Çintay. Bu olayı çözmek zorundayız. Çağ neden iltica etti? Triad'la bağ ne ve ne yapmayı amaçlıyor?
5: Sonunda basit bir terfiden fazlasını elde edebiliriz. Lim'den bilgi almaya çalış. Teşkilat bile hiçbir şey bilmiyor. Bu şeyi ikimiz bitirebiliriz.
6: Efendim.
3: Evet. Tamam dinle. Parkın yerini belirledik. Yongdungpol Mahallesi.
5: Dosin Sokağı 66 numara. Biz de oraya geliyoruz. Parkı yakaladığınızda bize teslim edeceksiniz. Onu biz sorgulayacağız. Bu işin altında bambaşka işler var.
7: Abla, eniştemin maaşı ne?
8: Vergiler ve sigorta düştükten sonra yıllık yaklaşık 30 bin.
7: 30 bin mi?
8: Evet.
7: O kadar mı?
8: Ne demek o kadar mı? Biz bu parayla geçiniyoruz. Ayrıca okul paranı da ödedik.
7: Şu anda 100 bin maaşla işi olan bir sürü erkek benim için sıraya giriyor. 30 bin kazanan bir polisle evlenmek attan inip eşeğe binmek gibi olacak. Büyük bir attan küçük bir eşeğe.
8: Yoksa sana evlenme mi teklif etti?
7: Eğer istersem elbette edecek. Benim adım Park Minyon.
8: Ne olmuş adım buysa? Ha? Sen beleşçiden fazla bir şey değilsin ki. Bu arada bugün giydiğin o elbiseyi nereden buldun? Senin yüzünden kaçta kaldığımı unuttum. Ayrıca şu anda iş bulup evden taşınmaya odaklanmam gerek.
7: Üstüme gelme, tamam mı?
8: Kim üstüne geliyor? Görünüşüne niye bu kadar önem veriyorsun?
7: Sanki sen önem vermiyorsun. Ne büyük bir şok.
8: Evet. Ben de çok şaşırdım. Hatta şoke oldum.
7: İnanılmazsın.
5: Sonra bir kamyonete çarparak durdu. Kameraların önünde filmleri aratmayan sahneler yaşandı. Hiç kimsenin yaralanmamış olması büyük bir mucize. Evet.
7: Abla.
5: Kavga
7: bu çelmiyor değil mi?
5: Ya da aralarındaki meselenin ne olduysa gizemini koruyor.
8: Bak,
5: gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelen son bilgilere göre herhangi bir...
8: İnanamıyorum. Bunu aklına bile getirme, tamam mı?
7: O kadar...
8: Ne diyorum ben sana? Delirdin mi sen? Tanrı aşkına.
1: Ne yaptığını görüyor musun? Artık şarjör yerine tam oturmuyor.
2: Lütfen burada bekle. Park'ın kullanacağı başka bir çıkış olabilir.
1: Dur bir dakika. Benim sana nasıl... Bak, sana güvenmediğimden değil... Takım olarak çalışırsak daha başarılı oluruz diye düşündüğüm için söyledim.
2: Hoş geldiniz.
7: Sonra o da kendinden geçer.
1: Vay canına, burası mı?
2: Ne oluyor?
1: Ben polisim. Burası bayağı duman altı olmuş ha? Nedir bu yer? Vay canına.
2: Dilelim.
1: Yeminim.
4: Ben burada temelli olarak yaşasam olmaz mı? Silahlar ve tekne için tüm ayarlamaları yaptım. Hatta kendi payımı bile istemiyorum. Yani benim için yüzbaşıya burada kalmak istediğimi söyler misiniz?
6: Hey. Evet evet, kolay gelsin, hadi bakalım. Yüzüne bakayım.
9: Ne var? Kimsin?
6: Ne?
9: Sana diyor, kimsin?
6: Aa, buranın patronu sen misin? Kimsin sen bakayım?
9: Ha? Ne işin var burada?
6: Ha, ben Park Min Ho'yu arıyorum, buralarda mı?
9: Defol git buradan, hadi.
6: Yavaş. Şu adamlara da bir bakın. Değil mi, baksana. Seni yine hafife alıyorlar, görüyor musun dostum? Onlara şöyle güzel bir... Hey, şey alıyorum. Şey alıyorum. Hey, sakın yaklaşmayın. Bak, ateş etmek... Ay. Bu... Lanet olsun, durun ben. Ben bir kişiyim, siz kaç kişisiniz? Bakın, uzak durun ha. Olmaz, ayıptır, ayıp, ayıp. Yapmayın bak. Hey. Evet, nasıl yapmıştı bunu? Öyle. Hop. Evet, al.

0: hadi gelin.
1: Hadi hadi. Hadi gel. Gel hadi. Ha?
2: İhanet riskine giremeyiz.
1: Lütfen.
3: Park'ın işini bitirdin.
2: Ya Lim?
3: İyi adam lafının üstüne gelir. Gel, seni istiyorum.
2: Hey, Chael Ryung!
4: Park'ı bu kadar çabuk bulmanı beklemiyordum.
2: Canını bağışladığım zaman bu işin peşini bırakman gerekirdi.
4: Seni dostluğumuz çok eskiye dayandığı için öldürmedim. Ama buraya kadar beni yakalamaya gelişin gerçekten büyük bir hata.
5: Çeneni kapat ve bekle. Senin işini kendi ellerimle bitireceğim.
2: Ne yazık.
4: Oysa şu anda mezarının başındasın.
2: Ben suçum değil. Bu dur içinde yat.

0: O pislik de kimdi öyle?
1: Siz birinci ve ikinci katları tutun.
0: Neden öldü ki şimdi bu? Bütün emirler ve kanıtlar boşa gitmiş oldu. Aa, telefonu.
2: Vuruldun mu?
0: Tabii ki vurulmadım. Vurulsam çoktan ölürdüm. Ölmediğime göre ben...
3: Her lanet olsun. Beni deşmişler. Aa, acıdı. Oh, oh.
4: Yaklaşmayın, yaklaşmayın.
5: Hadi, hadi. Neler oldu burada böyle? Kancın Kaya nerede?
1: Dedektif Kang.
0: Ne oldu, ne? Ne?
1: Şerif.
0: Gel. Gel buraya başımın belası. Gel dedim.
1: Ama o...
0: Bu çok gizli bir operasyon, tamam mı? Bizi afişe mi edeceksin şimdi? Sessiz ol, yerimizi belli etme. İnsanların bundan haberi olmasın. O kalabalığı görmedin mi? Neyse. Bu olayı şefe kendim rapor edeceğim, tamam mı? İşin birik bilmen gereken bu. Hadi bakalım, bunu da al git. Park'ın cep telefonu bu. Bundan son 4 gündür gittiği bütün yerleri belirlemenizi istiyorum. Sonra beni ara, tamam mı? Sakın geçen sefer olduğu gibi aptalca hatalar da yapayım deme. Hadi git.
1: Tamam.
0: İyi. Hadi gel. Gel.
1: Dedektif Kang. Siz... Kang?
0: Aa, merak etme, bir şeyim yok.
1: Acil servise gitmeniz
0: gerek. Tamam dedim. Bu polisliğin parçası işte. O kadar da büyütme. Şimdi bunu nasıl karıma anlatacağım, o ayrı mesele.
2: Sen iyi misin?
0: Elbette değilim. O kadar çok acıyor ki. Bu arada bunu bana nasıl yapabildin? Ha? Adamlar üstüme gelirken sen beni yalnız bırakıp gittin. Yani birbirimizi kollayacaktık. Hani ne oldu? Sadakatsizliğinle beni hayal kırıklığına uğrattın. Yani neyse. Şu şey var ya, Park'ı öldüren şu iri yarı adam. Bu bizim aradığımız Çağ değildi, değil mi? Lanet

0: Sana bir şey sorduğumda bir kez olsun bana cevap ver lütfen. Bak burada bu görev için hayatımı tehlikeye atıyorum ben, sen... Ya, tamam ama neyse, tamam boş ver. Ortak görevin canı cehenneme.
1: O da Çağ'ın adamı. Herhalde Çağ'ın eskiden bir asker olduğunu öğrenmişsindir.
0: Yanında öyle kaç adam var peki?
1: Bilmiyorum. Bölüğü yaklaşık 12 askerden oluşuyordu ve... Eğer askerleri de yanındaysa...
0: Lim Cheol-jung. Söyler misin? Güneyde neler oluyor böyle? Yani... Kuzeyden bir subay askerleriyle birlikte buraya neden kaçmış olabilir ki? Yani... İltica için olamaz değil mi? Ben sana bildiğim her şeyi anlatıyorum ama sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu suskunluğa devam edemeyiz böyle. Çağ kim ve burada ne işi var ha? Sen bu adamı yakalamayı neden bu kadar saplantı haline getirdin acaba?
1: Bir süre önce bir sansür bürosu Tim'ini öldürdü.
0: Ve?
1: Benim ailem gibiydiler.
0: Ha yani şu fotoğraftaki adamlar.
1: Bize beklememiz emredilmişti. Ama benim yüzümden...
0: Senin yüzünden mi?
2: Sokaklarda istirdiğiniz terör yetmedi bir de başımıza. Ha? Cinayet işi mi çıkardınız öyle mi? Sara Park'ı yakalayın demiştim, öldürün değil.
0: Hayır, onu biz öldürmedik.
2: Siz kimsiniz? Sen ve Lim mi? Artık biz mi oldunuz ha? Çıkmaya falan mı başladınız yoksa? Tamam, siz yapmadınız. Peki kim yaptı ha?
0: Çağ burada yalnız değil, askerleri de yanında.
2: Ne?
0: Park'ın kaçırdığı silahlar onlara gitmiş olmalı.
3: Şu anda yanında en az 10 tane adam vardır.
2: Bu bilgiyi Lim'den mi aldın?
0: Elbette.
2: Peki Çağ'ın asıl amacı ne?
3: Bunu o da bilmiyor ki, benim anladığım bu.
2: Ne demek bilmiyor? Daha fazla bilgi almaya çalış.
3: Bak sen ne sanıyorsun beni, sülük falan mı? Nasıl sızdırayım acaba? Ayrıca Park'ın cep telefonundan son

0: Uzmanlık alanın ne?
1: Şiddet içeren şeyler.
0: Ha, sadomozoşizm, anladım. Benimki cosplay. Kendini o elektronik kelepçeden nasıl kurtaracağını öğrenmek ister misin?
2: Yardım et, yardım et. Kolum kırılacak. Yardım et.
3: O da polis olmalı.
2: Bırak.
4: Lanet olsun.
5: Benden bir şey saklamadığını söylemiştim.
4: Özür dilerim, tamam mı? Bak, cep telefonunu almak istemedin. Ben de seni bulamayınca endişe etmeye başladım. Ya yabancı bir ülkede başını derde sokacak olursan o zaman? Ha, neyse, tamam, boşver, hepsini meraktan yaptım. Dinle, ben bunu kesemiyorum maalesef. İyi, tamam, bir daha deneyeceğim. Bence her şey kesilebilir. Azim, önemli olan azim işte. Heh, az kaldı, az. İşte çıktı. Tamam, gücümün son damlasına kadar kullan. Hey, ne yapıyorsun sen? Bunu iade etmem gerekiyor. Tanrım, gerçekten çok dayanıklıymış. Sen nereye gidiyorsun ha? Dur, benimle gel, dur. Çeal Rüyung.
6: Seni kim böyle patakladı, söyler misin?
2: Yavaş, acıdır, yavaş.
6: Sen de kımıldama o zaman.
2: Dur, tamam. Yeter bu kadar. Biraz morluk işte, bir şey yok. Tamam.
6: Nereye gidiyoruz? Buraya gel. Çek elini. Aptal mısın? Nesin? Hadi. Öyle bebek gibi ağlayıp durma karşımda.
2: Çok kötü çimdikledi. Ne yapayım?
6: Suratına bakayım. Hadi bana dön de bakayım.
2: Bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Tamam, kalsın.
6: Gel buraya dedim. Lütfen. Hadi. Bak, bir daha bıçaklanırsan seni terk ederim, anladın mı?
2: Ben de gidip keyfimden bıçaklanmıyorum herhalde.
6: Tabii. Neden sürekli dayak yiyip geliyorsun? Gören de seni tanrı için çalışıyorsun sanır. Sırf sen dayak yedin diye

0: suçlular işlerini bırakıp gitmeyecek. Nedir bu adalet merakı? 9 yaşında bir çocuğun var senin.
1: Aman yeter, kafamı yeterince ütüledin zaten.
2: Bayım, siz de tıpkı babam gibi polissiniz değil mi? Öyleyse çok iyi dövüşüyor olmalısınız. Siz de babam gibi kötü adamları silahla vuruyor musunuz? Çünkü babam öyle yapıyor.
3: Doğru.
4: Soyun.
3: Ne?
4: Yani kolunu sıva. Aa, şu elinin haline bak.
3: Gerek yok.
4: Aa, hayır. Bu daha da kötü olmuş. Bu ellerle nasıl oturabiliyorsun? Evet, maaşın düşük. Ama yine de böyle yaralandığını görmek istemem. Evlenecek olursan güneye mi yerleşeceksin? Fazla bir malının olmadığını farkındayım ama ben böyle şeylere pek aldırmam.
3: Hayır. Benim bir sevgilim var.
4: Neden bunu bana daha önce söylemedin ki? Şu erkekler. Çok utandım.

0: Aferin çocuklar. Katkılarınız için hepiniz ödüllendirileceksiniz. Endişeniz olmasın. Bu görev tamamlandığında özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Bu yüzden ölümüne savaşın.
1: Bir şey bulduk. Park'ın vücudundan çıkmış.
2: Bakanlıklar arasında süren 3 günlük görüşmelerin ardından Kuzey Delegasyonu yeniden Kuzey Kore'ye dönmeye hazırlanıyor.
3: Beni korkuttun. Sen hiç uyumadın mı yoksa? Baksana, senin bir takımın mı var? Hadi gel artık.
1: Park'ın telefonundan bir şeyler çıkarmışlar. Hadi gidelim. Yakışmış ama ceket güzel olmuş.
3: Kahvaltı etsin.
1: Zamanımız yok, gitmemiz lazım.
3: Öyleyse yanınızda götürün.
1: Ay lanet olsun. Biraz yiyelim mi? Hadi acele et. Tamam hadi.
4: Sen mi giydirdin?
1: Hadi. Hadi çabuk ol ama.
3: Belli etmesen olmaz mı?
1: İyi tamam. Hadi geldik.
3: Bu kadar aşikar etmesene.
1: Hadi bakalım. Bu özel yemekler ne böyle? Bana hiç normal görünmedi, ne oluyor?
4: Çünkü Kuzey Kore tarzı yaptım.
1: Niye Kuzey Kore tarzı, ona yaranmak için mi yoksa?
4: Bana pek iştahı yokmuş gibi göründü. Hadi tadına baksana.
3: Geldi, güzel olmuş.
1: Nefis.
3: Evet.
1: Hadi yesene sen de.
3: Umarım senin de hoşuna gider.
4: Tarifine internetten baktım. Hepsini kendi ellerimle yaptım. Umarım hoşuna gider.
1: Doğru mu söylüyorum?
4: Beğendin
3: mi şimdi?
5: Harika olmuş.
3: Mesaiden beğendiğini
1: duyurdum.
3: Elbette hani.
6: Teyze, ama yemeği annem yapmamış mıydı?
4: Sussana.
3: Bebeğim kalkmış.
1: Gelsene, babasının prensesi. Gel. Sen ne güzel bir kızsın sen. Ne yapıyorsun?
6: Sonra yerim.
1: Tamam bırak onu, rahatsız etme. Hadi adam rahatsız zaten, yerine otur. Hadi.
6: Baba. Benim telefonum nerede?
1: Alacağım dedim ya.
6: Ne zaman?
1: Ne zaman lan? Yarın olur mu?
3: Tamam anlaşır. Umut vermesene.
1: Neden canım? O kadar da pahalı değil ki.
6: Lütfen.
1: Alacağım, ne yapayım?
6: Lütfen.
1: Lütfen.
6: Lütfen. Lütfen.
3: Zaten ihtiyacı da yok.
4: Hadi
3: oturmuşken kahvaltı.
7: Şef bir odam mesaj.
4: Yoksa beğenmedin.
3: Hadi ama tadına bak.
4: Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hadi.
1: Çabuk bitir, gitmemiz lazım. Ben arabayı çalıştırıyorum.
3: Neden? Biraz daha yesene. Görüyor musun? Daha tabağını bile bitirmedin.
4: Otur sen otur, yemeğini bitir.
3: Evet sen otur.
4: Merak etme.
3: Bırak arabayı çalıştırsın canım. Dur bekle. Gitme dur bekle. Bekle. Dedektifliğim. Seninle artık biraz daha samimi olabilir miyiz diyordum. Ne dersin?
5: Zaten samimiyiz.
3: Öyle miyiz? Eve böyle her yerin mosmor gelmek için neler yaptığını bilmiyorum ve bana açıklamayacağını çok iyi biliyorum tabii. Ama lütfen kocama iyi bak, olur mu? Çok inatçıdır, benim sözümü hiç dinlemiyor. Yani zor işleri onun yerine sen yapsan olmaz mı? Ona destek ol biraz. Bak sen hala bekarsın, bunu anlamayabilirsin ama...
4: Abla üstüne o kadar gitmesene. Senin kocan kıymetli de başkasınınki kıymetsiz mi?
3: Kimin kocası?
4: Onun da bir sevgilisi olduğundan eminim, öyle değil mi?
3: Tamam her neyse, ona iyi bak, olur mu? Biraz aptal olabilir ama başka kimsemiz yok bizim.
5: Anlıyorum.

0: süper banknot diyorlar. Bu klişelerle gerçeğinden ayırt edilemeyen paralar basılabiliyor. Ve çağ satmak için şu anda Triat'la pazarlık masasında.
1: Buluşma yeri neresi?
0: Nese tatil köyü.
2: Çağ'ın yerini bulabildiniz mi?
1: Henüz değil. Park'ın telefonu.
2: Söyle, bildiğini biliyorum.
1: Bilmiyorum dedim
2: sana
1: ya.
2: Sana söyle diyorum.
1: Ne, bana vuracak mısın?
2: Söyle hadi.
1: Bilmiyorum dedim ya işte. Ayrıca biliyor olsam da sana söylemezdim. Senin gibi ortak olmaz olsun. Telefonuma mikrofon yerleştirmişsin. Büyük babamın her zaman dediği gibi. Kuzey Koreliler komünisttir işte. O zaman bile size hiç güven olmuyormuş. Üç nesil boyunca diktatörlük altında yaşamak sizin kafanızı iyice bozmuş işte. Orada insanları açlığa mahkum ettiklerine inanamıyorum.
2: Zengin her zaman zenginleşiyor. Yoksul gitgide daha da yoksullaşıyor. Demek istediğim bu mu? Güney'in ne kadar borcu olduğunu biliyor musun?
1: Bilmiyorum, aydınlatsana. Ayrıca borcu yönetmek yetenek ister. Yine de bir sürü insanın aç kalmasına izin vermekten iyidir.
2: En azından orada hepimiz eşit yoksuluz.
1: Hah, koca bir saçmalık. Evet. Peki liderinizin size harcayabileceği parayı kendi zevki için harcamasına ne diyorsunuz?
2: Cumhuriyete hakaret etmeye kalkma.
1: Hah. Edersem ne yapacaksın? Bana vuracak mısın? Tamam, güzel. Arabayı şuraya park edeyim, senin işini kolaylaştırayım. Şimdi seninle açık konuşacağım. Buraya o süper banknot klişelerini almak için geldin değil mi? Ama bana yoldaşlarının intikamını almaya geldiğini söylemiştin. Ne kadar yalancı bir adammışsın meğerse sen. Evet, senin yalanlarına inanmıştım ve neredeyse sana yardım etmek üzereydim. Evet, doğru.
2: Ben hiç yalan söylemedim.
1: Boş versene.
2: Yardım et.
1: Sana nasıl güvenebilirim acaba?
2: Çağ'ı yakalamama yardım edersen klişeleri sana veririm. Söz veriyorum. Çok şey istiyorum. Ama lütfen yardım et. Yalvarıyorum yoldaş.

0: Destek gelene kadar beklememiz gerek. Ne arıyorsun acaba? Ha? İkimiz orada koca bir bölüye karşı koyamayız.
1: Biz değil, ben yalnız gidiyorum.
0: Ne?
1: Bunlar pek çok savaşa katılmış eski özel kuvvetler askerleri. Sizin o omurgasız timlerinize benzemezler. Karşılarında hiç şansın yok. Yaşamak istiyorsan burada kalırsın. Tam 100.000 sayılmaz ama.
0: Nedir bu?
1: Yonağa bir telefon al.
0: Hah.
1: O Yankee saçmalıkları çocuklar için pek iyi değil. Ama en azından biraz kaliteli yaşayın.
0: Ne? Ne demek istiyorsun sen?
1: Her şey için teşekkür ederim.

Şimdi klişeler onaylandığına göre hadi şu anlaşmayı bitirelim. Düşünüyordum da teknoloji bende. Ayrıca baskı ve dağıtım ağda. Bu yüzden klişelerin çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Orta yolu bulup 5 milyon diyelim mi?

0: Ortaklar birbirinden 10 metreden fazla uzaklaşamaz. 3 numaralı kural unuttun mu? Ortak görevimiz de henüz sona ermiş değil. Yoksa bir planın mı var?
1: Beni ara görüntülü olarak. Numaram 010-2335-6970.
0: Ne yapacaksın? Şimdi anlıyorum. Cevap ver.

0: bu iyi geldi. Ülke dışından eve döndüğümde en çok özlediğim şey bu olur. Garip, öyle değil mi? Halkımın da kapitalizmin tadına bakmasını isterim. En azından bu şekilde. 10 milyon bu klişeler için hiç yeterli değil. Bunu 20 yapalım.
1: Ne?
0: Olmaz mı? 30 milyon yapalım. Sen tereddüt ederken saat işlemeye devam ediyor. 40 milyon oldu.
2: Senin yaptığın resmen soygun.
0: Sana söylemiştim. Bana kazık atmayacaktın. Ben buraya anlaşma yapmaya gelmedim.
2: Merak etme, anlaştığımız gibi sana 10 milyon doları...
0: Gerek yok. Ben kendi paramı basarım. Klişeleri alın.
3: Ne yapıyorsun?